sei. Eu ri, te citei, mesmo assim.

não sustente seu maracá. Na,

0: From Pacifica, this is Democracy Now!
1: Apaçık Radyo. Yeşilçam Arkeolojisi.
2: Türk sineması ve Yeşilçam'ın besin kaynakları, emekçileri ve kıyıda köşede kalmış hikayeleri. Hazırlayan ve sunan Utku Uluer.
3: Çarşamba günleri 14'te Apaçık Radyo'da.
4: Kainatın tüm seslerine, renklerine ve titreşimlerine Apaçık Radyo.
5: Destekleri için Apaçık Radyo dinleyicileri Leyla Mavi Deniz, Çağlar Deniz ve Serap Sapmaz Deniz'e teşekkür ederiz.
6: Sabahlık. Hazırlayan Didem Gençtürk.

Günaydın. Bu sabah sabahla Maribu State ve Holly Walker'dan Steel dinleyerek başladık. Şimdi Orville Peck radyonuzda olacak ve Dead of Night dinleyeceğiz. Ardından John Kennedy'ye kulak vereceğiz. Tonto Race, The Gain dinleyeceğiz.

Sabahlıkta şimdi de Hiatus var ve River dinleyerek devam ediyor. Ardından Morfin'e kulak vereceğiz. You Look Like Rain dinleyeceğiz. 99, 90, tam 90 yılıydı evet. En özgün parçalarından bir tanesi bu.

Sırada Le Dolu Orkestra var ve The Mood and the Fame dinleyeceğiz. İlk bölümü Cat Power'la kapatacağız. The Greatest dinleyerek ikinci bölümde görüşmek üzere.

0: Türkiye QNB'ye geçer. Sıla da geçer.
1: Bu aralar QNB'ye geçen geçene. Beni anlayan, her işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes QNB'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.

0: Reklamlar bitti.
1: Apaçık Radyo.
2: Sabahlık devam ediyor.

0: Sabahlıkta şimdi de Big Thief var ve Change dinleyerek devam ediyoruz. Ardından Elliot Smith'e kulak vereceğiz. Between the Bars dinleyerek sabahlık sürüyor.
1: Okay.

Şimdi sırada Radiohead'in erken dönemlerinin en karanlık şarkılarından bir tanesi var. Street Spirit, namı diğer Fade Out. Dinleyerek devam ediyoruz.

0: Ve sabahların sonuna geldik. Laura Marling var sırada. Onunla kapatıyoruz yani. What He Wrote dinleyeceğiz. Böyle. Görüşmek üzere.
1: Forgive me.

0: Sabahlık. Hazırlayan Didem Gençkuş.
1: Destekleri için Apaçık Radyo dinleyicileri Leyla Mavi Deniz, Çağlar Deniz ve Serap Sapmaz Deniz'e teşekkür ederiz.
2: Apaçık Radyo.
3: Apaçık Radyo. Radyo.
2: Radyo.
3: Apaçık.
2: Apaçık.
3: Apaçık.
4: Reklamlar.
5: Merhaba, ben Sıla. Sıradaki şarkı benim gibi Q&B'ye geçenlere gelsin. Son, 2, 3, 4.
6: Geçer, herkesler geçer. Türkiye geçer, geçer Türkiye, Q&B'ye geçer.
5: Bu aralar Q&B'ye geçene, beni anlayan, her işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes Q&B'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.

0: Merhaba Kainat. Bugün 17 Haziran Çarşamba. Yıl 2026, ay 6, gün 168, Hızır 43.
1: 1448 Hicri, Muharrem 2, 1442 Rumi, Haziran 4.
0: Günün şiiri. Aslında bu denli güzel kokmaz. Aslında bu denli güzel kokmaz hiçbir karanfil. Onda seni kokladığımdan bunca güzel. Aslında bu denli güzel olmaz hiçbir sarı yer. Orada seni öptüğümden bunca güzel. Aslında bunca güzel olmaz hiçbir dünya. Seni sevdiğim için dünya da böyle güzel. Aslında bu denli deli değildim. Sor kime istersen. Sevince seni delilik bile bak ne güzel. Aslında sen dünya güzeli değilsin. Sevdiğim için dünyada tek güzelsin. Aziz Nesin.
1: Günün tarihi. 11 yıl önce bugün 17 Haziran 2015'te siyasetçi, eski başbakan ve 9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel hayata gözlerini yumdu.
0: Günün sözü. Başarı kadar insanı gevşeten hiçbir şey yoktur. Anonim.
1: Büyük Saatli Marif Takvimi.

0: Merhaba herkes. Apaçık Radyo burası. apaçıkradyo.com.tr ve Açık Gazete programı haftanın üçüncüsü başladı. Ben Deniz Ömer Madra, Özdeş Özbay ve Andrei Gritsko'dan oluşan ekiple birliktesiniz.
1: Günaydın.
2: Günaydın.
0: Açılışımızı Barry Manilow'dan Bermuda Triangle adlı parçayla, ünlü parçayla başladık. Bermuda Şeytan Üçgeni. Ve Barry Manilow aslında Amerikalı şarkıcı, şarkı yazarı, müzisyen, aranjör, prodüktör, eğlence dünyasının önemli simalarından biri, performansçı ve 76 milyondan fazla plak satmış çok ünlü birisi. 17 Haziran'da bugün yani 1943'te doğmuştu kendisi. Ona da bir günaydın demek için doğum gününde çaldığımız hoş bir şarkıyla açılışımızı yaptık. Her zaman böyle karanlık şarkılarda çalmayalım dedik. Bermuda Şeytan Üçgeni aslında ilginç de bir sözleri dizisi var. Kısaca özetlemeye çalışalım. Bir tatile gidelim dedik. Biraz eğlenelim. Bir o da tutalım otelde, bir şey uçakta bilet alalım. 2 hafta güneşte kalalım. Ama benim sevgilim diyor ki Hawaii çok pahalı, olmaz diyor. Ben de Barbados'a gidelim, o da kötü değil diyor. Olmaz diyor. Ben Bermuda'yı görmek istiyorum diyor sevgilisi. Ben de kadınım sen deli misin? Bermuda Şeytan Üçgeni insanları yok eder diyor. Onun yakınına gitmek olmaz dedim diyor. Yok, o benim sevgilim benim açımı görmezden geldi ve salağın biri olduğumu düşündü. Pekala, o zaman Bermuda Üçgeni geliyoruz diyoruz. Öyle adanın kumsallarında yatıyoruz kadınla beraber. Bakıyorum, başımı bir kaldırdım. Bir yabancı erkekle el ele dolaşıyor. Onun battaniyesinde oturuyor diyor. O bakıyorum, sonra yüzmeye gidiyorlar beraberce. Koşuyorum kadınımı bulmak için. Ve onu görüyorum ki o da onun erkeğin peşinden koşuyor diyor. Bermuda boşuna söylememişler diyor. Bermuda Şeytan Üçgeni.
1: Üçgen böyle olmuş yani.
0: kadınları böyle uçuruyor diyor. Fazla yakına gitmeyin diyor. Bakıyorum benim açımdan da görüyor musun ne kadar üzgünüm, hüzünlüyüm ve ah Bermuda Üçgeni ne kadar kötü. Öyle kumsalda yatıyorum yalnız, tek başıma ve yalnız başıma. Birden çok harika bir kadın diyor ki merhaba, elimi tutuyor ve çok kısa zaman geçmeden battaniyenin üzerinde oturuyoruz diyor. Sonra yüzmeye gidiyoruz. Ben ona soruyorum, senin erkek arkadaşın nerede diye soruyorum. O da dönüyor ve el sallıyor. Alasmadık diyor. Güle güle diyor erkek arkadaşına. İşte böyle Bermuda Şeytan Üçgeni insanları yok eder. Ama benim açımdan bakarsan ne kadar mutluyum Bermuda Üçgeni'ne geldiğim için. O kadar da kötü değilmiş diye giden sözleri var.
1: Çok güzelmiş sözler.
0: Barry Manilow'a bir günaydın, iyi ki doğdun diyelim. Çok eğlenceli şarkıları
1: evet, çok
0: var.
1: Müziği de evet eğlenceliymiş.
0: Ona bir günaydın dedik. Evet, şimdi biraz haberlerin de özetini verelim. Bir kere 2026 Dünya Kupası'ndan bir haber var. J grubunda Arjantin, Cezayir'i Lionel Messi'nin 3 golüyle 3-0 mağlup etmiş. Ve böylece Dünya Kupası tarihinin en golcü oyuncu rekorunun ortağı olmuş Miroslav Klose'nin Almanya'da. Dünya Kupası ile ilgili her zaman böyle eğlenceli şeyleri de yok tabii. Onlardan da bahsedeceğiz saat 9'dan sonra. Alp Ulagay'la spor programcımız yıllar önce. Ve İran'da...
1: Uzun zaman olmuştu Alp Bey'le de bir program yapmayalı şimdi. Biraz hasretle gidermiş olacağız.
0: Evet, aynen öyle. İranlı bir oyuncunun da vizesi birinci maçtan sonra iptal edilmiş. Vizesi dolmuş.
1: Dolmuş yani.
0: Mehdi Turabi'nin Onu da Dünya Kupası'nın bambaşka bir yönü. Bir de İspanya'yı durduran kaleci, yani ilk maçta İspanya ile golsüz berabere kalan Yeşilburun adalarında maçın adamı seçilen kaleci Vozinha maçtan sonra hüngür hüngür ağlamış. Çünkü ağladım çünkü büyük annem ve büyük babamla büyüdüm. Ne yazık ki onlar öldüler artık. Birkaç yıl önce vefat ettiler ama asıl annem vize masrafları yüzünden maça gelemedi diyor. İşte Dünya Kupası'nın bu bin bir türlü yönü var ve dünyanın en sıcak Dünya Kupası olacağına hiç şüphe yok. Bunu da dün konuşmuştuk, çeşitli yerlerde yapılacak maçlarda muazzam bir şey var. Sıcakların etkileyeceği, oyuncuların yapılarını da etkileyeceği de söyleniyor böyle. Evet, buna iki otokratın gölgesinde Dünya Kupası neye benzeyecek diye bundan 2 hafta önce Aposto'da bir yazı yazmış olan Alp Ulagay'la da konuşacağız. Onu duyuralım. Sonra da İran, Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'la savaşı bitti mi? Biraz da ondan bahsedeceğiz. Tek bir kelimeyle bitmiş falan değil diyen Muhammed Bazzi var. Bu konuların uzun süredir yakından takip edenlerinden birisi. Guardian'ın Amerika Birleşik Devletleri'nde yazarı. Oradan yazılarını yazıyor. Aynı zamanda da Orta Doğu Araştırmaları Merkezi'nin de direktörü, gazetecilik profesörü New York Üniversitesi'nde. O da epey tek kelimeyle bu bitmiş filan değil, sadece 30-60 günlük bir uzatma, ateşkesin gibi görünüyor, bitmedi filan diyor. Böyle onun da ayrıntılarına daha sonra bakabiliriz. Bu arada Ukrayna Savaşı'ndan da kötü haberler devam ediyor. Rusya'nın sanatçı ve Putin eleştirmeni de Polonya'da öldürülmüş. İki Belaruslu gözaltına alınmış ama ne olduğu belli değil.
1: Evet, sanatçı değil mi? Yani resim yapıyormuş. Putin
0: Resim yapıyor.
1: karşıtı resimler yapıyor.
0: Evet. Yalnız
1: Öldürülmüş.
0: Putin karşıtı değil, ayrıca başka Putin'in yakınlarındaki başka şeyleri de
1: Tabii
0: eleştiriyormuş.
1: Çeçen lider Ramazan Kadirov'u da sert bir şekilde eleştiren çizimler yapmış.
0: O yüzden de cezalandırılmış
1: Evet.
0: olduğu tahmin ediliyor. Öldürülerek yani. Evet, dünyanın da çocuklarının yarısı, milyarlarca çocuktan bahsediyoruz neredeyse. Dünya çocuklarının yarısı en az 3 iklim tehlikesine maruz kalacak önümüzdeki günlerde. Bunu da UNICEF söylüyor. Birleşmiş Milletler Çocuk Fonu, çok ciddi bir küresel iklim değişikliği felaketi var. Onu da söyleyelim. Türkiye'den de bir haberimiz, yani bir de İsrail'in Doktor Hüsam Ebu Safiye'nin tutukluluğunun devamına karar verdiği gibi bir ürkünç haber var Anadolu Ajansı'ndan. İsrail Yüksek Mahkemesi Gazze Şeridi'nde alıkonulan ve ta 2024 sonundan bu yana hiçbir resmi suçlama yöneltilmeden tutulan Doktor Hüsam Ebu Safiye'nin temyiz başvurusunu reddetmiş. Türkiye'den de bugün, Türkiye ile de ilgili önemli bir gün sayılabilir. Avrupa Parlamentosu sert eleştiriler içeren Türkiye raporu taslağını bugün görüşüyor. Nacho Sanchez Amor tarafından kaleme alınan belge, Avrupa Parlamentosu'nun üyelerinden 17 Haziran'da, yani bugün yapılacak oylamanın ardından nihai halini alacak ve geniş şekilde işte Türkiye ile AB arasındaki önemli konu başlıkları var. Türk vatandaşlarının Schengen vizesine erişimi vesaire ve terörsüz Türkiye desteği ve Bakan Gürlek'e de yaptırım çağrısı yapılması Türkiye'de tartışmaya neden olmuş. Bakan Gürlek de zaten onun bağlantıları var demiş. Özel insanlarla görüşüyor demiş. Marjinal gruplarla demiş. Ne demek olduğu bilinmiyor. Avrupa Parlamentosu Türkiye raportörü zaten marjinal örgütlerle irtibatlıymış demiş. Bunun üzerinde de biraz konuşacağız tabii. Evet, bu şekilde. Bir de Bloomberg'den de Türkiye'de baskı dalgası siyaset dışına taştı diye bir analiz var. Artık komedyenler, müzisyenler, iş insanları hepsi hedefte. Sosyal medya kullanıcılarından iş dünyası temsilcilerine kadar geniş bir kesim soruşturma ve davalarla karşı karşıya diyor Bloomberg'de. İşte böyle bir durum var. Peki, duyurularımızdan önce tarihte bugünü yapalım değil mi?
1: Evet. 1937 yılında bugün faşistlerle savaşmak için kocasıyla birlikte İspanya'ya giden Avusturyalı antifaşist Katia Landau, Sovyet gizli polisi tarafından tutuklanıyor. Yani Stalin'in gizli servis tarafından tutuklanıyor. Bir yabancı ajan ya da karşı devrimci olduğunu itiraf etmesi için işkenceler görmüş Katia Landau. Kocasının kaybolduğunu öğrenince ise açlık grevine başlıyor ve 500 kadın daha dayanışma için greve katılıyorlar İspanya'da. Hapishane işçi örgütlerinin yabancı temsilcileri tarafından ziyaret edildiğinde heyet enternasyonel marşını söyleyen kadınlar tarafından karşılanıyor. Ancak Komünist Parti'ye göre bu tepki gösteren kadınların hepsi faşistlerin ajanıymış. Böyle ilan ediliyor. Katya kocasının Stalinistler tarafından öldürüldüğünü öğreniyor içeride. Kendisi ise sağ kalmayı başarıyor ve daha sonra Meksika'ya kaçıyor. 90'lı yaşlarına kadar da burada yaşamaya devam etmiş.
0: Evet, biraz önce verdiğimiz haberde olduğu gibi şimdi biraz Stalin dönemi kadar tehlikeli bir vaziyetten de bahsetmek mümkün Rusya'da Putin'i eleştirenler açısından, muhalifler açısından. Böyle devam ediyor. Çok ağır bir haber vermiştik zaten biraz önce özetlerde. Evet, 1971'de bugünse Avustralya'nın New South Wales eyaletinde inşaat işçileri bir banliyödeki son kamusal alan olan Kelly's Bush adlı yerin üzerine lüks evler inşa etmeyi reddederek bir green ban dedikleri, yani yeşil yasak, muhalefet yeşil yasak başlatıyor. Mahalleli kadınlar parkı kurtarmak için aktif şekilde kampanya yürütüyor. Kampanyanın önünü başını çekenler kadınlar, mahallenin kadınları, yönetimin her türlü tehdidine rağmen inşaat işçileri ve mahalle sakinleri kazanıyor. Bu zaferin ardından 4 yıl boyunca milyarlarca dolarlık benzer girişimleri durduran bir yeşil yasak dalgası da başlıyor. Bu yarım yüzyıldan fazla, 55 sene önce başlayan ve yıllarca devam eden önemli bir hareketi bu şekilde de anmış oluyoruz.
1: Evet, mahalle aralarındaki yeşil alanları korumuşlar yani bundan 55 yıl önce. Bir yeşil yasak dalgası. Yeşilin kesilmesi yasağıyla, yeşilin yok
0: Evet.
1: edilmesi yasağı yani koymuşlar ilan.
0: Evet. İlginç bir olgu.
1: Evet, ilham verici bugün için de.
0: İlham verici, evet. Evet, peki bir duyurumuz var. BİFED, Gökçeada Uluslararası Ekolojik Film Günleri başlıyor değil mi?
1: Evet, BİFED bildiğiniz üzere aslında Boğaziçi Ekoloji Filmleri Festivali uluslararası, ancak bu sefer Gökçeada'da yarından itibaren bir program başlayacak. 18-21 Haziran tarihleri arasında üçüncü kez adanın, Gökçeada'nın farklı köşelerindeki hikayeleri, insanları ve mücadeleleri bir araya getirecek denmiş tanıtım metninde. Bu yılın programında tarım zehirlerine karşı sesini yükselten çocuklardan, kırsal emeğin görünmeyen yüklerinden, doğayla kurulan dayanışma biçimlerine ve deprem sonrası yaşamı yeniden kurmaya çalışan topluluklara uzanan filmler yer alıyormuş. BİFED yalnızca filmlerden ibaret değil diye yer alıyor. Çeşitli etkinlikler de olacak. Çok dilli şarkıların yankılandığı bir koro konseri, keçi patikalarının izinde yapılan bir doğa yürüyüşü, çocuklarla birlikte üretilen yaratıcı atölyeler ve adanın farklı noktalarında kurulan karşılaşmalar da bu buluşmanın parçası olacakmış. Ekolojiyi yalnızca çevrenin korunması olarak değil, yaşam hakkı, emek, hafıza, kültürel çeşitlilik ve toplumsal adaletle birlikte düşünen BİFED, bu yılda Gökçeada'dan dünyaya uzanan yeni bağlar kurmayı amaçlıyor diye Bir duyuru metni var. Ayrıca programı da var. Yine Bifet'in sitesinden görmek mümkün.
0: Evet, ekoloji giderek, yani küresel iklim değişikliği ve küresel ısınmaya da ısıtma çok ciddi bir boyut kazanmaya başladı. Süper El Niño'nun da devreye girdiği resmen kabul edildi. Amerika Birleşik Devletleri meteoroloji kuruluşları tarafından da belirtildi. Avustralya'da da çok ciddi bir şekilde etkisini göstereceği belirtiliyor. Dünya Kupası'nın da tarihteki en sıcak gün, kupa
1: Kupa, evet.
0: günleri olduğu belirtiliyor. Çünkü yani bilimsel üstü kapatılmak istense bile bilimsel olarak Covering Climate Now, bizim de bir parçası olduğumuz sitenin, Covering Climate Now kuruluşunun bildirdiğine göre, bu Dünya Kupası'nı izleyenler acaba bunu takip edebilecekler mi? Bu yılki Dünya Kupası en uzunu şimdiye kadar, yani 45 gün sürüyor değil mi? Öyle bir şey. Ve
1: 40 galiba, evet.
0: 40, evet 40 gün ve başladı, ama hiç 96 yıllık tarihinde dünyanın en popüler sporu, en çok tutulan spor, futbolun en önemli tarihindeki, hiçbir zaman oyuncular ve seyirciler böylesine yoğun bir sıcaklıkla bunca geniş bir bölgede 40 gün geçirmiş olmayacaklar. Çok bazı, yani Amerika Birleşik Devletleri'nde ve Meksika'da daha önceki Dünya Kupalarının hepsinden çok daha sıcak olması bekleniyor. Yalnız tabii bir de 2022, bundan önceki Dünya Kupası Katar tarafından,
1: Evet.
0: Katar'ın ev sahipliğine yapılmıştı, ama oradaki çöl sıcaklığının giderici önlemler alınmıştı pek üzerinde
1: Bir de o
0: durulmadan.
1: kışın yapılmıştı. Yani
0: Ha işte
1: yazın
0: evet.
1: yapmadı. Evet.
0: Yazın yapılacak durumu yoktu.
1: Evet.
0: Ve yani her zaman yaz yapılan kupa, bir tek o sefer kışın yapılmıştı. Üstelik de hepsinde klima cihazlarının çalıştığı, devasa harcamaların yapıldığı bir durumdaydı. Ama şimdi çok sıcak günlerinde gelmesi ve endişeyle de gizlenmesi söz konusu, biraz da üstü kapalı. Gazeteciler bahsetmiyorlar çünkü. Maçları anlatıyorlar sadece. Miami'de, Dallas'ta, Houston'da, Kansas şehrinde, Guadalajara'da ve Mexico City'de bayağı ciddi şekilde etkileyeceği belirtiliyor. Performanslarının ne kadar hızla koştukları, ne kadar nefes alabildikleri vesaire. Dolayısıyla da oyuncuların şey yapılabilmesi, dinlenebilmesi ve hidrate olabilmesi için belli ara 3 dakikalık aralarda verilmesi öngörülüyor. Olağanüstü bir şey. 3 dakikalık sıcak arası diyorlar, o işte oyunculara su püskürtülüyor vesaire, ama çok kalabalık, yani stadyumlarda de seyircilerin ne olacağı hiç belli değil. Yani 104 maçın 97'sinde tehlikeli olabileceği belirtiliyor. Çok büyük bir etkiden bahsediliyor, Dünya Kupası'nın en sıcak tarihinden. Bahsetmek fırsatı bulabilecek miyiz? Tabii Alp ile bilmiyorum, daha sonra yapacağımız konuşmada. Şimdi buradan İran Savaşı bitti mi sorusuna geçelim değil mi? En ilgi çekici bir yorum var Muhammed Bazzi'nin Guardian gazetesinde. Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'la savaşı bitti mi diyor. Tek kelimeyle hayır cevabını vermiş. Yani bu cuma günü, 2 gün sonra imzalanacak, Cenevre'de, İsviçre'de imzalanacak olan, resmen çok üzerinde işte, ey gemiler çıkın yola, motorları çalıştırın,
1: Aksın petroller.
0: petroller diye Donald Trump'ın da şeyini yaptı. bayağı reklamını yaptı, çağrısını yaptı şeyde. Savaş bitmiyor bir kere zaten. Sadece 60 günlük bir uzatma olduğunu anlatıyor kendisi de Muhammed Bazzi. Aynı zamanda bir tarih profesörü şeyde, daha doğrusu Orta Doğu olayları, incelemeleri araştırma müdürü, direktörü, aynı zamanda da medya dalında gazeteci konusunda da New York Üniversitesi'nde profesör, bir inceleme yapmış ve yani Benjamin Netanyahu, İsrail Başbakanı aylar sürdü, çabaladı, Trump'ı ikna etti rejim değişikliği savaşına girsin diye. Ve işte sadece balistik füzeleri geliştirme sizin muhakkak durdurulmasını da istiyordu Tahran'ın. Ayrıca da bölgesel milis kuvvetlerine, yani Gazze'de Hamas'a, Lübnan'da Hizbullah'a, Yemen'de de Huthi'lere, Husi'ye de desteğinin hiçbir şekilde verilmemesi gerektiğini, bunun önlenmesi gerektiğini söylemişti. 28 Şubat'ta da Trump bu aynı kaygıları, Amerika'yı savaşa sürmek konusundaki sebepleri arasında gösterdi ve İran'ın Amerikalılara ani bir tehdit oluşturduğunu söylemişti. Bütün bu soruların hiçbiri çözülmüş değil ve bazıları zaten son anlaşmayı ve gelecek olan görüşmeleri de bombalayabilir diyor. Yani en az 60 günlük bir süre için durdurmayı kabul etti Donald Trump. Ama daha da büyük bir anlaşma yapmaya kararlı, ama pek öyle görünmüyor. Çok ciddi sorunlar var. Her an tekrar dönüşebilir demiş. Çeşitli tarihçi yazarların da görüşlerine bu şekilde ilaveten Muhammed Bazidi'nin de bir analizi var.
1: Trump tabii kolay bir zafer kazanacağını düşünüyordu. Hatırlarsanız hemen öncesinde İran Savaşı'nın Venezuela devlet başkanını kaçırmıştı birkaç saat içerisinde ve Venezuela şimdi onun istediği gibi davranır durumda. Bütün petrolünü Amerika'ya satmak durumunda vesaire. Benzer bir kolay zaferi Netanyahu'nun yaptığı planla 2 hafta içerisinde İran'da da kazanmaya çalışıyordu. Ama gerekçe olarak işte nükleer silah yapmaya çok yakınlar demişti. Şimdi istediği gibi olmadı. Bir ay boyunca İran direndikten sonra işte şimdi istediğimizi aldık demeye çalışıyor. Ancak İsrail hiç memnun değil. Israrla bu bahsettiğiniz gibi hem işte Hizbullah, Hamas vesaire bu, ya da Yemen'deki diğer İran'ın destek verdiği güçlerin anlaşma kapsamında bunlara destek gitmemesi ya da destek verilmemesi gibi bir şey yok. Hem Lübnan'ı içeriyor, Lübnan'da da ateşkes olmalı. Ama İsrail hiçbir şekilde tanımayacağını bunu çok net bir şekilde söyledi. Güney Lübnan'dan çekilmeyeceğiz dedi İsrail kat. Yani
0: Bizi
1: Dışişleri
0: bağlamaz
1: Bakanı.
0: dediler, bir sürü
1: Evet.
0: dün ayrıntılı olarak vermeye çalışmıştık. Yani bizi hiç ilgilendirmez,
1: Evet.
0: bağlamaz bu diye konuşmalar önde gelen bakanlar tarafından plan yapılıyor.
1: Dün İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Başkanı İbrahim Azizi de konuştu. O da sert bir şey, sert bir açıklama yaptı. Yanıt vereceğiz İsrail'e diyor. Yani bundan sonra Amerika karışmazsa eğer, ki Trump'ın Netanyahu'ya bir kez daha sert bir açıklaması oldu dün akşam. Bu pek alışık olmadığımız tabii şeyler, ton özellikle, eleştirinin tonu. İran gerekirse yanıt vereceğini İsrail'e söylüyor. Amerikan yönetimi Lübnan'a karşı devam eden saldırıları durdurarak yükümlülüklerini yerine getirmelidir demiş İbrahim Azizi. Varılan mutabakata yönelik herhangi bir ihlal kararlı ve ezici bir yanıtla karşılaşacaktır diye uyarıyor. Trump ise dün işte G7 zirvesi için Fransa'da, biliyorsunuz. Orada gazetecilere konuşmuş. İkinci aşamaya geçildi diyor Donald Trump. İran'la anlaşmamızı yaptık ve başarılı olması gerekiyor. İkinci aşamaya geçiyoruz. Bence bu aslında daha da kolay olacak demiş. İlk aşamadan ikinci aşama denilen bu 60 günlük sürede, yani nükleer meselesi aslında konuşulacak. Onun nasıl ülkeden çıkarılacağı, zenginleştirilmiş uranyumun vesaire. İsrail işte bu sırada biraz sert bir açıklama yapmış. Hizbullah konusunda Suriye'de göreve getirdiğimiz lider harika bir iş çıkarıyor demiş. Ne demek istediğini anlamadık Suriye ile Hizbullah. Ama çok başarılı o diyor Suriye'deki lider. İsrail uzun süredir Hizbullah'la savaşıyor ve çok fazla insan hayatını kaybetti. İsrail'e bırakın Hizbullah ile Suriye ilgilensin dedim. Açık konuşmak gerekirse İsrail'den daha iyi bir iş çıkarırlar diye.
0: Evet, son derece soyut
1: Evet.
0: yani tamamen gene bir kez daha atıf yapacak olursak Alice Harikalar Diyarında kraliçenin konuşması gibi bir şey yani Kuba kraliçesinin karlardan
1: Netanyahu.
0: yani Netanyahu ile konuşup konuşmadığı konusuna da değinmiş. İyi bir ilişkimiz var. Bazı detaylar konusunda konuştuk. Beyrut'a saldırması hiç hoşuma gitmedi. O saldırıyı gördüm. Bu gerçekten çok vahşi ve büyük bir saldırıydı. Etkin bir ilişkimiz var
1: Hemen
0: İsrail'le.
1: bir öyle bir böyle konuşuyor değil mi cümleler içerisinde?
0: Evet. Amerika Birleşik Devletleri olmasaydı İsrail olmazdı. Ben olmasaydım İsrail olmazdı demiş. Günün sözü seçmek için sabırsızlanıyorum ama o kadar çok seçtik ki günün sözü olarak Donald Trump'tan bilmiyorum.
1: Evet. Evet, doğru.
0: Ben olmasam İsrail olmazdı. Çok acayip yani. İşte Cuma günü İsviçre'nin Cenevre kentine başkan yardımcısı J.D. Vance, James David Vance'in gideceğini açıklıyor. Ben de katılabilirim diyor. Metin imzadan sonra yayınlanacak demiş. Oranın da ucunu birazcık açık bırakmış durumda.
1: Evet, göreceğiz bakalım gidecek gitmeyecek mi?
0: Değil mi?
1: YMCA çalınacaksa gider bence. Tören diyor
0: Evet.
1: çünkü bir tören yapacağız diyor.
0: Evet. Ayrıca da her seferinde bir binayı havaya uçurmak zorunda değilsiniz diye de harika bir
1: Evet, bir de
0: ifade
1: öyle
0: daha
1: demiş.
0: kullanmış. Harika ilişkimiz var ama Lübnan konusunda daha sorumlu davranmalıdır demiş. Yani gerçekten inanmakta güçlük çektiği insanın bu şeyleri duyduğu zaman. İsrail ordusunun Lübnan'daki askeri varlığını ucu açık bir şekilde sürdüreceğini söylüyor çünkü Kats'ta. Dışişleri Bakanı, Savunma Bakanı da yani. Yani bizi bağlamaz diyorlar. Çok çok ortada bir durum yani. Hizbullah da ayrıca Guardian'ın haberine göre İran'ın nihai nükleer anlaşmayı asla imzalamayacağını söylemiş. Eğer İsrail Lübnan'dan çekilmezse diye Hizbullah'ın açıklaması var. Bayağı karışık bir durum var. Yani mesele yalnız İran değil, çeşitli kuruluşların da içinde bulunduğu bir keşmekeşten
1: Evet.
0: bahsediyoruz. Peki bunun üzerinde saatlerce konuşmak mümkün ama son bir şey de var. İlginç bir şey. Reuters'ın haberi var. Amerika Birleşik Devletleri Basra Körfezi'nde 1,5 ay süren gizli petrol operasyonu yapmış. Bu da Alistan bir parça herhalde.
1: Evet, petrol aktarım operasyonu yani tankerden tankere denizde petrol aktarıp onları taşıtmış.
0: Yüzlerce tanker bir araya gelmiş değil mi böyle çok
1: En
0: gizli bir
1: az 92 gemi diyor, evet.
0: evet en az 92 yani 100'e yakın gemi yan yana gelip petrol nakli yapmışlar böyle geçirmişler bu falan olmadan çok ilginç yani peki o zaman bir ara verelim sonra devam edelim.
2: Açık Gazete.
3: Kurbağa sesi gibi.
4: Karşı yamaçta yankılanan.
3: Ve susmayan.
5: Apaçık Radyo.
6: Let me take you down.
7: Yeryüzlerinde.

0: Kentin köpüğü.
1: Let me take you down, 'cause I'm going to Strawberry Fields.
0: Hazırlayan ve sunanlar Aysim Türkmen, Funda Dönmez Ferhanoğlu ve Murat Güvenç. Çarşamba sabahları 11'de Apaçık Radyo'da.

0: Hukuk Güvenliği. Hazırlayan ve sunanlar Aynur Tuncel, Bahri Belen ve Ümit Altaş.
1: Perşembe günleri 15.30'da Apaçık Radyo'da.
2: Kainatın tüm seslerine Apaçık.
0: Bahri Belen ve Ümit Altaş.
1: Perşembe günleri 15.30'da Apaçık Radyo'da.
2: Kainatın tüm seslerine Apaçık Radyo.
3: Açık Gazete.

0: yarısının en az iç içe geçmiş 3 iklim tehlikesiyle burun buruna, hatta bazılarının 6'ya kadar çıktığı
1: Evet.
0: çeşitli noktalarda söylüyorlar. Yani çok büyük ekspoze altındalar, ekspoze oluyorlar tehlikelere ve bu onların sağlıklarını, eğitimlerinin sürdürülmesini ve hayatta kalmalarını tehlikeye atıyor diye çok ciddi bir rapor, değil mi?
1: Evet, bu çok önemli. Yani çocukların, dünya genelinde çocukların yarısı
0: Yarısı.
1: ve en az 3 iklim tehlikesine maruz kalıyormuş. Geri kalanları da daha az bile olsa, yani en azından bir tanesine maruz kalıyor deniyor. Yani burada iklim tehlikesi dediğimizde aşırı sıcak dalgasını kastediyormuş rapor. Fırtınaları,
0: Kasırgaları.
1: seller, kuraklık ve bunların sebep olduğu çeşitli tehditler gösteriliyor.
0: Evet, ve mesela gene UNICEF'in yayınladığı bir görüntüde Papua Yeni Gine'sinde çocukların okula gitmek için bir köprü yıkılmış, çünkü çeşitli büyük bir fırtınanın olduğu, kasırga gelmiş ve köprüyü yıkmış, yerine de yapılamamış yeni köprü. O zaman da denize, nehre girerek
1: Nehre.
0: okula gitmek zorunda kalıyorlarmış. Ama şöyle bir şey var, nehir timsahlarla dolu.
1: Evet.
0: Bunu yani hakikaten yorumlamakta, ne diyeceğini bilmekte zorlanıyor insan yani.
1: Evet, sandallarla geçirmeye çalışıyorlarmış çocukları, ama en ufak bir sorun olsa düşecekleri nehir, hem yani yüzmeyi bilip bilmiyorlar mı? O nehirde yüzmek de ayrı zordur zaten akıntıdan dolayı, ama bir de timsahlar varmış nehirde. Okula gitmek için bu zorlukları aşmak durumunda kalıyorlar. Köprünün yıkılması sebebiyle deniyor.
0: Evet, yani son mevsiminde de hızlı akıntılar, büyük akıntılar, ölü ağaçların nehre düşen ölü ağaçların çarpması ve bütün bu yığıntılar, çamur yığıntıları filan nehri tıkıyorlar ve hem yaralanmalar hem ölüm oluyor. Birçok çocukta hem soğuktan hem kirlilikten hastalanıyorlar, kimi ölüyor. Özellikle de öğrenme, eğitim konusunda çok ciddi sorun oluyormuş. Çünkü özellikle kızların daha da büyük bir eğitimde geri kalmalarına yol açıyormuş.
1: Evet, UNICEF'in raporu Children's Climate Risk Report, yani çocuklar için iklim riski raporu adıyla yayınlanmış. Yüksek gelirli ülkelerdeki çocuklar da dahil olmak üzere dünya çapında neredeyse her çocuk en az bir iklim tehlikesine maruz kalıyormuş şu anda. Her yerde, İsveç'teki çocuğun bile yani maruz kaldığı bir iklim kaynaklı tehdit söz
0: Tabii
1: konusu
0: Amerika
1: deniyor.
0: Birleşik Devletleri filan da, evet.
1: 123 bin çocuksa hayatları boyunca 6'dan fazla tehlikeye, farklı şeye maruz kalıyormuş. Bununla yaşamak durumunda. Aşırı sıcak, ardından sel vuruyor, ardından su krizi yaşanıyor, ardından
0: Kuraklık
1: fırtına
0: oluyor.
1: vuruyor. Yani bunların 6'sını birden yaşamış. 123
0: Evet, yani
1: bin
0: bir
1: etkileyen.
0: milyar dan fazla çocuk en az üçüyle karşı karşıya kalıyormuş büyürken. Çok dehşet verici rakamlar. Hatta
1: Evet.
0: hayatın her alanını etkiliyor. Eğitimi dedik. Dünya Futbol Kupası'nın da en önemli tehlikelerinden biri. Biraz önce özetlemeye çalıştık. Orada da çok ciddi sorunlar var. Futbolcuların ve oyuncuların ve seyircilerin de
1: Evet.
0: çok ciddi tehlikeler altında olduğuna dair. Ama Trump Amerika'da herhalde bir tehlike görmüyor ki, ilginç bir haber var. Guardian'da Cecilia Nowell imzalı. Kaliforniya'nın bir şehrinde, West Oakland'da, zaten toksik atıkların ve yüksek kirlenme oranlarının görüldüğü bir yerde 75 milyon dolarlık yeni bir kömür terminali kurmaya çalışıyormuş. Ama çok yani Black Panther'da doğduğu bu direniş hareketinin, siyahların çok ciddi
1: Evet, Kara
0: bir
1: Panterler hareketin
0: kara
1: doğduğu yer
0: pan
1: mi orası?
0: doğduğu yermiş. Evet, orası.
1: Bunu bilmiyordum.
0: Ve

0: bundan sonraki büyük kömür işletmesi projesinde oradaymış. Yani çok acayip bir şey. Buna izin vermeyeceğiz diyorlar ve başlamış yerel hareket, büyük bir muhalefet başlamış. Neler olacağını herhalde izleme fırsatı bulacağız. De anlatacağız. Ayrıntılı bir haber makalesi bu. Ama zaten çok ciddi toksik atıklardan filan şikayetleri var. Bir de yeni devasa bir kömür terminaline asla izin vermeyeceğiz diyorlar. Bakalım, tabii 700 milyon dolarlık da bir projesi vardı. Savaş zamanı yetkilerini kullanarak, onu da hatırladım ben şimdi. Yani temiz, güzel kömür diyordu.
1: Evet, temiz ve güzel, gerçekten öyle söylüyordu.
0: Clean, beautiful, coal diye söylediydi resmen yani.
1: Evet,
0: evet. Devam edelim. Trump'ın durumu da bu, Amerika Birleşik Devletleri'nin. Bir de Filistin'e bir göz atalım. Ha, bir şeyden bahsetmiştik de, bir Ukrayna'da bir muhalifin, eleştiren bir sanatçının, karikatürist çizerin de nasıl öldürüldüğü, Polonya'da üstelik, değil mi? Çok.
1: Evet, iki Belaruslu yakalanmış. Belarus'un da tabii Putin'le olan yakın ilişkisini hemen hatırlamak lazım. Robert Kuzovkov, bu ressamın adı, sanatçının adı, ve işte muhalif sanat işleri yapan birisiymiş. Özellikle Putin karşıtı çizimler yapıyor. Guardian gazetesindeki haberde onun bazı çizimlerine de yer vermişler. Polonya'daki Biała Podlaska isimli kasabada bulunurken silahlı saldırıya uğramış. 5 kez ateş etmişler
0: Birisi de başına.
1: kendisine. Evet. Ve
0: Çok kanlı bir
1: öldürülmüş.
0: şey yani.
1: Evet, yani Putin'in zaten muhaliflerinin başına gelmeyen yok gerçekten. Başkanlık seçimlerine aday olan kişiyi bir hatırlayacak olursanız hapishanede ölü bulunmuştu. Birçok muhalifi balkondan düştü dendi, zehirlendi. Hatta Ukrayna'nın eski devlet başkanı, yani en meşhur zehirleme olaylarından bir tanesiydi. Avrupa Birliği yanlısıydı. Savaştan çok önce tabii, 2000'li yılların başını kastediyorum. O da zehirlenmişti. Yüzünde çok ciddi deformasyon olmuştu. Daha sonra darbeye kalkışanlar olmuştu. Hatırlayacak olursanız Ukrayna Savaşı'ndaki önemli özel askeri birliklerin lideri, şimdi adını hemen getiremedim ama o da en son şimdi Moskova'ya kadar gitmiş birlikleriyle
0: Evet,
1: birlikte.
0: ben de unuttum şimdi onun
1: En
0: adını.
1: son engellen bir anlaşmaya varıldığı söylenmişti. Hatta Belarus araya girdi, bir anlaşmaya varıldı. Sonra adam uçakla, özel jetle uçarken havaya uçtu jet. Dolayısıyla bütün muhaliflerin başına benzer şeyler geliyor. Şimdi en son bir sanatçıya kadar ama düşmüş çıta. Yani en ufak bir sese izin vermiyor Vladimir Putin.
0: Zehirlemeler filan da oluyordu
1: Tabii,
0: zaten.
1: evet.
0: Volkovskaya mıydı? Adını unuttum şimdi. Tam bir gazetecinin kendi evine girerken de öldürüldüğünü biliyoruz. Yani muhalif bir gazetecinin. Polikovskaya galiba adı. Evet, böyle bir durumdan bahsediyoruz. Çok kaygı verici gelişmeler devam ediyor tabii. Evet, yani
1: Bir şeyi de ben hatırladım. Wagner askeri grubunun lideri Yevgeni Prigojin'di.
0: Prigojin, evet.
1: O da havada jetiyle, anlaşma sonrası, hani Putin'le anlaştı dendikten sonra darbe yapmaya kalkışmıştı halbuki. Anlaşmadan sonra jeti havada parçalanmıştı. Ve hiçbir zaman
0: Evet.
1: çözülemedi, yani bir
0: Hiçbir
1: araştırma yapıyoruz
0: açıklama da
1: gibi kaldı.
0: yapılmadı
1: Evet,
0: aslında, değil
1: öyle
0: mi?
1: kaldı mevzu. Evet.
0: Yani dünyanın yaşadığı çok berbat bir durumdan bahsediyoruz. Anna Politkovskaya, evet. Ve
1: Gazetecinin
0: o
1: de adı o, evet.
0: gazetecinin adı da tam
1: Öldürüldü.
0: adı oydu. Onu da hatırlamaya çalışıyordum. Ve o cinayette 3 sanık vardı. Bizzat tehditleri falan tespit edilmiş olan. Hepsine mahkemede beraat kararı gelmişti. Novaya Gazeta çalışan gazetesi, Anna Politkovskaya'nın öldürülmesi vaziyeti. Evet. Şimdi bir de İsrail'de şeyi de bahsetmeden olmaz. Ondan sonra da Türkiye'deki haberleri de birazcık bakalım. Türkiye ile ilgili haberleri. İsrail, Doktor Hüsam Ebu Safiye'nin tutukluluğunun devamına karar verdi. İsrail Yüksek Mahkemesi de artık hukuk tanımaz bir duruma gelmiş durumda. 2024 sonunda Gazze şeridinde alıkonulan ve onun filmlerinin de seyredildiği, dehşet içinde kalındığı, oğlunun öldürülmesinden sonra Kemal Adwan Hastanesi'nin başhekimi müdürüydü Doktor Hüsam Ebu Safiye. Onun hiçbir resmi suçlama yöneltilmeden götürüldü ve birisinin doktorun yasa dışı muharipler yasası kapsamında tutuklandığı söylendi. Buna hükmetti ve insan hakları örgütleri ve avukatları Abu Safiye'nin uzun süreli tutukluluğu, hücre hapsi, 40 kiloya yakın kaybettiği belirtiliyordu çocukları ve avukatları tarafından ve cezaevi koşullarında artık bir hücreye atılmış durumda. Böyle devam etmesine karar verilmiş. Yani insan hakları örgütü de İsrail merkezli PHRI, İnsan Hakları İçin Doktorlar Örgütü mahkeme kararının ardından yaptığı açıklamada bilgileri paylaşmış. Cezaevi koşullarını, hücre hapsi önce Ketsiyot hapishanesinden Nefha'ya sonra da Ramon hapishanesine nakledilmiş. Hiçbir gerekçe sunulmamış hücre kararı hapsine ilişkin. Tutukluk düzenli uzatılıyor ve Ebu Safiye'nin halen mahkeme önüne çıkarılmadığını da vurguluyor. Herhangi bir suçlama yok. Avukatı ve cezaevi koşullarının inanılmaz, zaman zaman yemek ve su verilmeden elleri bağlı şekilde bekletildiğini söylüyor. Çeşitli kronik rahatsızlıkları var. Yani trajik bir feci durum. Daha önce de uzatılmıştı tutukluluğu. Böyle devam ediyor. Yasa dışı muharipler yasası kapsamında. İşte önce bölge mahkemesi sonra da yüksek mahkemenin temyiz başvurusunda reddetmesiyle tutukluk devam ediyor. Evet, Türkiye'den de şimdi önemli bir gelişme de Avrupa Parlamentosu'nun sert eleştiriler içeren Türkiye raporu taslağını bugün görüşeceği haberi var. Çeşitli mecralarda görebiliyoruz. Güven Özalp yazıyor. Avrupa Parlamentosu sert eleştiriler içeren Türkiye raporu taslağını bugün görüşmeye alıyor. Avrupa Parlamentosu'nun İspanyol üyelerinden Nacho Sánchez Amor bir belgeyi kaleme alıyor. 17 Haziran'da yapılacak oylamanın ardından, yani bugün nihai halini alacak. Üyeleri halk tarafından doğrudan seçilen ve Avrupa Birliği'nin yasama organı olarak görev yapan bayağı Avrupa Birliği'nin parlamentosu sayılır. Avrupa Parlamentosu zaten adı da o. Yasama organı. Bu raporların bağlayıcılığı yok. Ama Türk vatandaşlarının Schengen vizesine erişimi, Türkiye ile Avrupa Birliği arasındaki önemli konu başlıkları arasında yer alıyor. Belgede bu konu geniş şekilde işlenmiş. Türkiye'ye vize muafiyeti için gerekli olan son 6 kriteri yerine getirme çağrısı yapıyor. Konseyini de bu adımlar atıldıktan sonra kendi payına düşeni yapmaya çağırıyor. İşte talepteki belirgin artış ve sistemin kötüye kullanılması endişesi nedeniyle Türk vatandaşlarının Avrupa Birliği üye ülkelerine vize başvurularında bir sürü sorunla karşı karşıya kalmasından duyulan üzüntü dile getirilmiş. Aynen böyle bir terim kullanılmış. Avrupa Parlamentosu, Türk hükümetinin tüm nüfusa fayda sağlayabilecek bir çerçeve oluşturmak için gerekli adımları atmazken, sayıları bilinmeyen hizmet pasaportlarını suistimal etmesinden, yani kötüye kullanmasından üzüntü duymaktadır diyor. Türkiye'deki yargı sistemi üzerine ağır eleştiriler getirmiş. Uygulamalar başından beri her yıl zaten Avrupa Parlamentosu'nun sert şekilde eleştirdiği unsurlar arasında bu belgede de aynı. Avrupa Parlamentosu yargı sistemindeki tarafsızlık ve bağımsızlık eksikliğini, tarafsız değil, bağımsız değil diyor. Ve çifte standartlar uygulanıyor yaygın olarak. Esefle karşılıyoruz bunları diyorlar. hükümet destekçilerine de muhalefet üyeleriyle aynı şekilde davranılmadığı notu düşürmüş. Ayrıca Osman Kavala ve Selahattin Demirtaş hakkındakiler de dahil Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarının uygulanmasını, derhal uygulanmasını istiyor Avrupa Parlamentosu. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun dava sürecini de eleştiriyor ve tutukluluk halini bir kez daha kınıyor. 5 yıl aradan sonra laiklikle ilgili bir vurgu yapması da dikkat çekmiş. Yani Türk makamlarının Türkiye Cumhuriyeti'nin anayasada güvence altına alınmış laik temelleriyle bariz bir tezat oluşturan dini bir yaklaşıma dayalı geriletici bir ahlak gündemini toplumun her kesimine aşılama biçiminden duyduğu endişenin giderek arttığını ifade eder demiş. Bu yani nerede görülüyor? Mevzuatta, yani kanunlarda ve yönetmeliklerde, siyasi söylemde, eğitimde, kültürel yaşamda ve medyada gözleniyor. 5 ana konuda bölümde bu durum laikliğin, çoğulculuğun ve temel özgürlüklerin aşınmasına, yani demokrasiyi yaratan 3 temel kolunun aşınmasına ciddi endişeler aşınmasına ilişkin ciddi endişe uyandırdığı da belgeye yansıtılan vurgular. Terörsüz Türkiye desteği var. Yani PKK'nın feshedileceğinin duyurulması gibi önemli gelişmelerin önünü açan ve halen devam eden Terörsüz Türkiye girişimi kapsamında takdirle karşılandı Türk makamlarının ve siyasi partilerin çabaları diyor. Bununla birlikte Avrupa Parlamentosu süreçte zamanında ve kararlı adımlar atılamadığı görüşünde. Ayrıca şey de ilginç, rapor taslağında Adalet Bakanı Akın Gürlek için yaptırım çağrısı yapılması Türkiye'de tartışmaya yol açtı diyor haberde. Rapor taslağında demokratik gerileme söz konusu alınıyor. Demokrasinin gerilemesinden duyulan endişe belirtiliyor. İnsan hakları ve temel özgürlüklerin ciddi ve kasıtlı ihlallerinden sorumlu Türk yetkililere karşı Avrupa Birliği küresel insan hakları yaptırım rejiminin işletilmesi talebinde var ve bu yetkililer arasında kayyım rolünü üstlenenler ve onları atayanlar veya devletin baskıcı mekanizmasında kilit rol oynayanlar, örneğin eski İstanbul Başsavcısı Akın Gürlek gibi isimler yer almaktadır ifadeleri kullanılmış.
1: Yani başka bir örnek vermemişler mi?
0: Yani ilk kez
1: başka isim vermemişler o zaman.
0: Vermemişler, evet. İlk kez spesifik isim belirtiyor Avrupa Parlamentosu. Kısıtlayıcı önlem çağrısı ilk değil ama böyle bir şey var. Ve ilgili kişilerin Avrupa Birliği'ndeki varlıkların dondurulması da odaklı olmuş. Çok ilginç aslında. Mutlak butlanla da ilgili bir şey yok. Taslak raporda yer almıyormuş CHP'ye ilişkin mutlak butlan kararı. Bunun sebebi de ilgili mahkeme kararının taslak raporun kabul edilmesinden sonraki bir tarihte verilmesi. Ama bu konuda da bir düzeltme yapacak tabii ki durum olmalı, yani yoksa olur mu öncesi sonrası diye. Nitekim Sanchez
1: Hanım'ın... O zaman da sonu gelmez Türkiye, çünkü her hafta yeni bir gelişme yaşıyor, rapor evet. Bitmez yazmak.
0: Ama bu tabii son derece önemli bir şey, mutlak mutlak. Yani bütün demokratik sistemin işleyişiyle, parlamenter sistemin tam anlamıyla butlana uğrayacak. Asıl o yani. Batıl olacak sistem. Sanchez Amor da bu konuya ilişkin bir vurgunun metinde yer alması için kendi raporuna değişiklik önergesi vermiş. Bir değişiklik önergem var demiş. Yani bugün görüşülecek şeyde de o da var anladığım. Avrupa Parlamentosu bu durumu, mutlak butlan kararı konusunu, muhalefete yönelik daha geniş çaplı bir baskı eğiliminin en son örneği olarak değerlendiriyor. Gelecekteki seçimlerde potansiyel rakipleri ortadan kaldırmak amacıyla yargı sisteminin bir araç olarak kullanılması, ve dolayısıyla Türkiye'yi tamamen otoriter bir sisteme daha da sıkı bir şekilde bağlamayı içeriyor demiş. ve yani hızlı bir kurultay düzenlenmemesi halinde muhalefet partisinde iç kriz riskleri bulunduğu görüşü de savunuluyor belgede ve şu denmiş: Avrupa Parlamentosu Cumhuriyet Halk Partisi'nin seçilmiş genel başkanı Özgür Özel'le parti yönetiminin siyasi entrikalarla görevden alınmasını şiddetle kınamaktadır diyor. Şimdi bu önerge metne girip girmeyeceği bugünkü oylamada netleşecek. O bayağı kapsamlı bir belge, 36 sayfa. Türkiye makamlarının devam eden makroekonomik istikrar ve reform programını ve enflasyonu düşürürken büyümeyi koruma taahhütlerini memnuniyetle karşıladık diyor AP. Yani şey, Avrupa Parlamentosu Türkiye'nin yaklaşık 2,7 milyon mülteciye ev sahipliği yapmasını da takdir etmeyi sürdürdü deniyor. İşte böyle bir şey. Gürlek ne demiş peki?
1: Gürlek ise Slovenyalı parlamenter Vladimir Prebilic'e sert bir şekilde çıkışmış. Çünkü bu raporun hazırlanmasında kilit rol oynayan isimlerden bir tanesi kendisi ve T24'ten Cansu Çamlıbel'e bir açıklamada bulunmuştu. Bunun üzerine Akın Gürlek bir açıklamada bulunuyor ve diyor ki biz görevimizi yaptık, yapmaya da devam ediyoruz. Zaten o şahsın ideolojik yaklaşımı farklı. Yani mesela farklı, evet. Marjinal örgütlerle irtibatları da biliniyor demiş. Nereden şimdi, biliniyor onu da bilmiyoruz ama
0: dakika,
1: hazır.
0: Ben bir ön soru sorayım sana, bu konularla ilgileniyorsun. Marjinal örgüt ne demek?
1: İşte böyle şeyler. Eskiden yakın zamana kadar biliyorsunuz kokteyl terör örgütleri falan da kullanılıyordu. Şimdi böyle biraz değişti bu dil. Marjinal örgütler deniyor. İşte siz ne anlarsanız aslında. Hazırlanan raporda tavsiye kararı demiş bakın Bakan Gürlek. Yani öyle çok da şey değil. Bağlayıcılığı yok demeye çalışıyor. Zaten ne zaman Türkiye'yi eleştiren bir rapor yayınlansa AB parlamentosundan ya da AB kurumlarından hep bu söyleniyor. Bağlayıcılığı yok. Çok da önemli değil deniyor. Marjinal örgütlerle irtibatları da biliniyor demiş. Bir sabah operasyonuna Slovenya milletvekili için girişirler mi dersiniz?
0: Her şey mümkün. Her şeyin mümkün olduğu bir dünya. Başta çaldık ya zaten. Bak şarkıda söyledik. Bermuda şeytan üçgeninde neler oldu neler yani. Avrupa üçgeninde de her şey olabilir.
1: Evet. Dün Türkiye'deki gelişmelerden de bir cümleyle bahsedelim. Aslında parti meclis gruplarının toplantı günü. AKP hariç diğer partiler toplanıyor. Ancak CHP toplanmadı. Bir tür uzlaşı mı diye yorumlamak lazım. Emin değilim ama Özgür Özel de grup toplantısı yapmadı. Kemal Kılıçdaroğlu da yapmadı. Fakat Özgür Özel bir konuşma yapıyor. Gazeteci Deniz Zeyrek'le YouTube üzerinden bir röportaj yapmış. Orada diyor ki bu yeni bir parti kuracak mısınız diye sormuş Deniz Zeyrek. Biz B planı olarak bunu yapmak zorundayız. 26 Temmuz'a kadar bir kurultay yapılmazsa CHP'yi seçime sokmayabilir bu iktidar diyor. Bizim buna hazır olmamız lazım demiş. Bu partiyi kuruyor olmak ya da bu partiye sahip olmak butlan meselesiyle mücadelemizle bağlantılı bir şey değil. CHP'nin seçime sokulmama girişimine karşı alınmış bir tedbir diyerek yeni bir parti hazırlığının da sürdüğünü söylemiş ki 26 Temmuz'da çok yakın bir tarih tabii.
0: Çok yakın bir tarih. Ondan sonra artık seçim yani Cumhuriyet Halk Partisi seçime katılamaz hale geliyor diyor zaten. Evet. Evet, bunu daha etraflıca konuşma fırsatı bulacağız ama şimdi ara verelim.
1: Sonra da Alp Ulagay'la Dünya Kupası'nı konuşacağız.
0: Dünya Kupası'nın çeşitli boyutlarını konuşalım. Evet. Açık Gazete. You will never be free. Freedom is something that you have to do for yourselves. And until the American Negro lets the white man know that we are really, really ready and willing to pay the price that is necessary for freedom, our people will always be walking around here second-class citizens or what you call 20th century slaves.
2: What price are you talking about, sir?
0: The price of freedom is death.
3: Apaçık Radyo.
4: ...17 Ağustos ve 6 Şubat'tan bugüne. Yapılanlar, yapılmayanlar, yapılamayanlar. Kamu kesimi, sivil kesim, bilim insanları depremi tartışıyor. Hayatta kalmak için altın saatler. Hazırlayan ve sunanlar Mehmet Nuray Aydınoğlu, Aziz Şasa, Elvan Cantekin, Gürhan Ertür, Muzaffer Tunça, Nazan Cömert ve Tuğçe Tezer. Her çarşamba saat 15.30'da Açık Radyo'da.

0: Önce sağlık. Hazırlayan ve sunanlar Ayşegül Tözeren ve Selim Badur.
1: Cuma 13'te Apaçık Radyo'da.
2: Apaçık Radyo.

0: Şimdi ve burada.
1: Açık Gazete.
2: Evet, Apaçık Radyo'nun Açık Gazetesi devam ediyor. Biraz önce de duyurmaya çalıştığımız gibi Alp Ulagay'la spor programcımız. Alp Ulagay'la bir Dünya Futbol Kupası'nın durumunu konuşalım dedik. Çok sayıda ilgi çekiyor ve pek çok sorunu da bir arada olduğu söylenebiliyor. Biz bugünkü programa Lionel Messi'nin hat-trick dedikleri 3 golüyle başladık. Mecburiydi. Ama hemen arkasından da İranlı Mehdi Turabi'nin Amerika Birleşik Devletleri'ndeki vizesinin süresinin bitmesi gibi, çok ilk maçtan sonra olmadığı gibi çok tuhaf bir durumla karşı karşıyayız. Ayrıca da İspanya'yı berabere kalan Yeşilburun Adaları'nda İspanya'yı durduran kaleci Vozinha'nın maçtan sonra ağladım, annem vize masrafları yüzünden maça gelemedi demesi de bir başka yönünü şey yapıyor, gösteriyor. Dünyanın en sıcak Dünya Futbol Kupası olacağını. Bütün bunları işte Aposto'da da Alp'in iki otokratın gölgesinde Dünya Kupası neye benzeyecek şeklindeki başlığıyla 1 Haziran'daki yazısına da baktık. Ve çok karmaşık bir durum. Merhaba Alp, hoş geldin.
3: Hoş bulduk, günaydın.
4: Selamlar, hoş geldiniz.
3: Merhaba Özdeş, Apaçık Radyo'da olmak güzel.
4: Evet, valla özledik. Sonra. Evet,
2: seninle olmak da güzel. Evet, ne yapıyoruz? Nasıl yorumlayalım durumları?
3: Şu saatte hala maç önemli olması da tabii saat farkı itibariyle ilginç. Çünkü Avusturya-Ürdün maçının da duraklama ya da ilave süresinin sonundayız. Yani 111. dakika, 101. dakika pardon. Şu anda hakem VAR'dan bir penaltı incelemesi yapıyor. Bir penaltı kararı verirse bir gol daha olabilir yani maçta.
2: Skor kaç kaçtı?
3: 2-1. Avusturya 2-1 önde Ürdün karşısında. Dediğim gibi 101. dakika. Yani hakem 10 dakika ilave süre vermiş. Onun da sonu ama bir elle müdahale, handball şeyi var, incelemesi var. Şeyden izliyor. Bu turnuvada pek olmadı. Genelde şeyi iyi kullanıyorlar, bu VAR sistemini iyi kullanıyorlar. Yani Türkiye Ligi'ndeki gibi değil, böyle dakikalarca, defalarca izle çok yok. Tek tük inceleme, en azından benim izlediğim maçlarda tek tük inceleme
4: var. Ona rağmen mi 10 dakika uzatma var?
3: Biliyorsunuz bu adı şey altında, işte serinleme molası.
4: Öyle bir şey var.
3: Reklam molası var ya, bir kere tüm devrelerin ortasında 3 dakika, 3,5 dakika öyle bir ara var.
4: Hiç takip etmediğim için haberim yok.
2: Evet, onu tamamen şey olarak, serinleme molası adı altında reklam molası vermiş oluyorlar.
3: Evet, tamamen Amerikan televizyonunun isteğiyle aslında her
4: aşırı sıcaklarla mücadele diye mi şimdi anlatıyorlar bunu yani?
3: Tabii o kisve altında bulundular. Halbuki tamamen Amerikan, muhtemelen Fox TV'nin, Amerika'daki yayıncı Fox TV. Bu arada gol oldu, 3-1 oldu. Maçın skoru da Avusturya-Ürdün maçının Arnavutur.
4: Canlı yayında gol diyorsun.
2: Canlı yayında ilk defa verdik biz de. Çok güzel oldu.
3: Evet, ya ben bu şey genelde 3. ve 4. maçları pek izleyemiyorum. Hani Londra'daki saat farkı sebebiyle. Ama dün bir değişiklik oldu. Yani 1. maçın saati geçti zaten. 4. maç da bu saatlere kadar sarktı o yüzden. Bir... Nasıl ayarlama yapıyorlarsa her güne göre.
2: Biz de bu sayende canlı yayın spikeri kullanma imkanına sahip olduk. İlk defa canlı yayın yaptık. Ama
4: bu arada şey, para nelere kadirmiş? Fox TV yayınlıyor diyorsunuz. Yayın hakları Amerika Birleşik Devletleri. Evet. Aynı zamanda iklim inkarcısı. Dolayısıyla şu anda reklam geliri elde edebilmek için serinleme molasını ismini kullanıyor olması çok ilginç gerçekten.
3: Çünkü şöyle bir şey oldu. Benim Aposto'daki yazımda aslında yazıyı dayandırdığım ana tema yani FIFA dünya futbolunu yönettiğini düşünen FIFA ABD'de dünya kupası olmasını bir lütuf gibi görüyor. Çünkü yani abi, dünyanın en zengin ülkesi, en büyük ülkesi. Orada yapılan herhangi bir etkinliği yapan, üstlenen, onun sahibi kuruluşa büyük bir gelir getirecek. Futbol dünyanın en büyük sporu. Dünya Kupası muhtemelen dünyanın en büyük spor organizasyonu olimpiyatların da önünde. Ve madem bu lütuf ayağımızda, biz de ev sahibinin hiçbir isteğini kırmayalım. Ne
4: Bir de
3: kadar
4: gerçekten
3: kapasitesi
4: neredeyse bütün
3: bilmiyorum.
4: dünyayı maça getirirse 48 takıma çıktı galiba bu sefer.
3: 48 tabii.
4: Evet.
3: 48 tabii, takım sayısı
2: 32'den
3: da artmış.
2: 48'e çıktı, evet, takım sayısı da. Ve 104 maç. Muazzam bir olay
3: Tabii
2: yani.
3: 64'ten 104'e çıktı maç sayısı da. 64 takımda Dünya Kupası'ndaki maç sayısı 98'den 2022'ye kadar. Şimdi 104 maç var. Bunun 78'i zaten birinci tur gruplarındaki maçlar. Yani 48'den 32 takıma inebilmek için 178 maç oynuyor takımlar.
2: Acayip bir şey.
3: Sonra oradan finale kadar şampiyonu belirlemek için 26 maç daha, yani kalan 26 maçı 32 takım bir şekilde eliminasyon usulüyle oynayacaklar. Böyle bir durum. Dediğim gibi yani FIFA Başkanı Infantino'nun önderliğinde FIFA ABD'yi kırmıyormuş. Yayın haklarında böyle bir şey mi lazım? Ya biz bir orada işte devre ortasında bir mola koyalım. İsmine kırmızı
2: Serinleme
3: molası
2: molası.
3: diyelim, serinleme molası diyelim. Ama aslında o bir reklam molası olsun. 3,5 dakika. Bir iki maçta oldu. Oyuncular içtiler, sıvılarını içtiler, sularını içtiler. Orta sahaya geldiler. Hakem dedi ki hayır, onay yok da. Kenardan onay bekliyor hakem. O aradan sonra maçı başlatmak için. Çünkü yayıncı o anda reklam arasında, hala reklam sürüyor. Muhtemelen süre açtı. Sanıyorum Türkiye'de tabii her daim yetersiz yayıncılığı TRT'de. Kamu yayıncısı olmasına rağmen reklama gidiyormuş anladığım kadarıyla. Ben tabii İngiltere'de öyle izlemiyoruz biz. Bir BBC ile ITV yürüyor. BBC de zaten kamu yayıncısı olduğu için reklam hiç yok. Hiçbir zaman olmayan bir yayın kuruluşu.
4: Öyle mi? Bunu hiç
3: ITV'de
4: bilmiyordum.
3: tabii, BBC'de hiç, BBC tarihinde ticari reklam hiçbir zaman olmamıştır. Yine
4: Hiç
3: yok.
4: duymamıştım bunu.
3: Yani televizyon, radyo hiçbirinde yok. Hiçbir
4: Evet.
3: mecrasında reklam yok.
4: Tutarlıymış. Bir tür şey alıyor, değil mi? Yani BBC'de bir gelir herkesten kesilen bir şey alıyor galiba.
3: Tabii, bizden ya
4: Faturalardan.
3: tüm ülkedeki aşağı yukarı her haneden bir license fee, yani işte
4: Evet.
3: izin bedeli alıyor. Aylık bir şey veriyoruz biz ona işte 10 ay boyunca. Ama bir şeyde de böyle oldu işte. Fransa'da, İspanya'da da artık kamu yayıncıları reklam vermiyor mesela. Sonradan kanunla kaldırıldı. Orada da reklam yok. Diğer hangi ülkeyi bilmiyorum. Bildiklerimi sadece saydım. Ya özel yayıncı ITV'di ama mesela o arada şeyler sahayı çekmeye, yorum yapmaya devam ediyorlar. Ya reklam arasında gitmiyor ITV seyirciye saygıdan.
4: İyiymiş.
2: Çok ilginç bir durum var. Bilet fiyatları da muazzam yükseldi, değil mi? Bir de ondan da bir iki cümleyle bahsedelim mi Halim?
3: Tabii bunun aslında demin bahsettiğim duruma paralel bir hal.
2: Evet.
3: Ne demiştik? Hani FIFA dünyanın en büyük, en zengin ülkesinde turnuva yapıyor. Bunun karşılığını maddi olarak en iyi şekilde almak istediler ve aslında Dünya Kupası Adalet Şartnamesi'nde tersi söylenmesine rağmen Aralık ayında olması lazım. İlk biletler online tabii satılıyor artık böyle şeyler. Eskiden federasyonlara pay ayrılırdı, başka yollardan satılırdı. Şimdi tamamen bir ortak platformdan, FIFA'nın kendi platformunda, ben de işte denedim. Üye oluyorsunuz, sıraya giriyorsunuz, biletlerinizi alıyorsunuz. Ama anlaşıldı ki söz verilen ucuz 60 dolarlık biletlerden neredeyse hiç yok. Biletlerin büyük bölümü pahalı. Üstelik bu kültür sanat dünyasında da son dönem ABD gibi ülkelerde, diğer ülkelerde de moda olan bu dinamik fiyatlama metodu var. Yani bir maça talep yüksek oldukça biletin fiyatı artıyor. Sabit fiyat yok.
2: Değişken yani, sabit değil, çok ilginç. Yani
3: Değil,
2: bu
3: değil, değil.
2: fiyat
3: Bu özellikle
2: tarihinin.
3: çok popüler müzik gruplarının konserlerinde, turnelerinde söz konusu bu. Mesela Coldplay son birkaç yıl çok popüler. Oasis'in de mesela İngiltere'de geçen sene geri döndükten sonra verdiği konserlerde sanıyorum bu dinamik fiyatlama uygulandı ve işte müzikseverlerin şikayetleri vardı, yani hani fiyatlar giderek artıyor talebe göre diye. Tahmin edersiniz işte Oasis geri döndüğü için zaten 80 binlik yere 400 bin talep alıyor. Yani hem grup hem organizatör herkes daha fazla kazanıyor. Burada da FIFA tabii kazanan bir numaralı kuruluş. Çünkü yani bu Dünya Kupası'nın gelirlerini neredeyse olduğu gibi kendi alıp dağıtıyor FIFA. Yani öyle ev sahibine falan pek bir şey bırakmıyor. Bahsettiğim yayın gelirleri, bilet gelirleri, sponsorluk gelirleri onlar hep kasaya gidiyor. Sonra FIFA diyor ki ben bunu Dünya Futbol Ailesi'ne paylaştırıyorum. Kendi bir işleyiş modelim gereği. Bilet fiyatları
4: Bir
3: çok
4: de
3: yüksek oldu.
4: FIFA Barış Ödülü veriyor. Ayrıca.
3: Aslında FIFA da vermiyor. O başkanın tamamen emrivakiyle yakın dostu ABD Başkanı Donald Trump'a sunduğu bir
4: Evet.
3: lütuf diyeyim yine yani. O, çünkü FIFA'nın herhalde içindeki mekanizmada da o Aralık ayındaki kongrede verilen komik barış ödülünden pek kimsenin haberi yoktu.
2: Evet,
3: Öyle
2: onu da
3: oluyoruz.
2: bir cümleyle belirtelim aslında, değil mi? Gianni Infantino verdi, değil mi?
3: Evet, ama dediğim gibi ya FIFA'nın içinde de bu ödülden mesela icra kurulu ve diğer yetkililerin pek şeyi yok.
2: Haberi
3: Haberi
2: bile
3: yok.
2: yok.
3: Evet.
2: İşte iki otokrat dediğim bu. Gianni Infantino'nun kendisi de oldukça zengin biri bilebildiğim kadarıyla, değil mi? FIFA başkanı.
3: Infantino çok zengin de FIFA başkanlığı daha önce geldi. Zaten son şöyle size diyeyim 1974'ten beri sadece 3 FIFA başkanı gördük. Kaç yıl yapıyor? 52 yıl yapıyor değil mi?
2: Evet.
3: 74'ten bu yana. Brezilyalı Joao Havelange, ondan sonra İsviçreli Sepp Blatter ve şimdi bir başka İsviçreli Gianni Infantino. Ya yani koltuğa bir kere oturan neredeyse hiç bırakmıyor. Biri 24 yıl yaptı. İkincisi herhalde 20 yıl yaptı. İşte 8 yıldır, 9 yıldır da Infantino var. Yanılmıyorsam. Ve işte koltuğa oturan bırakmıyor. Ve bir tür şey gibi yani öyle kudretli bir pozisyon ki işte her kapıyı açan istediğiniz an dünyadaki her liderle, her kişiyle görüşmenizi sağlayabilecek böyle bir futbolun papalığı gibi bir kurum mu yani tabii ki FIFA başkanlığı.
4: Evet.
3: Ve Infantino'nun ben aileden zengin olmadığını biliyorum. Onunla ilgili okuduğum hikayelerde ama bir tabii burada çok şaşalı bir yaşam var FIFA başkanı. Hatta icra kurulu üyelerinin de bir ara böyle ödenekleri vardı. Maaşlar oldukça yüksek. Yine bildiğim kadarıyla bu tip kurumlarda. Ama hani zaten o konumda olmanın getirdiği ayrıcalık, seyahat ayrıcalıkları vesaire onlar oldukça iyidir tahmin ediyorum. Yani FIFA başkanlığı sürdükçe iyi bir yaşam sürmeye de devam edecek
4: Bir de
3: Infantino.
4: Infantino tabii yani futbol sanayisinin en yüksek aşamasında başkanlık yapan kişi. En son Katar Dünya Kupası'nın yani Dünya Kupası'nın Katar'da oynanması üzerine çok sayıda yolsuzluk vesaire şeyler çıkmıştı. Hatta belgeselleri bile var Infantino'yu da anlatan bu ilişkiler içerisinde.
3: Daha çok ondan önceki dönemi anlatan bir yani Blatter vesaire dönemini anlatan işte Selefi Blatter dönemini anlatan şeyler var. Belgeseller çıktı. Muhtemelen onunla ilgili şeyler herhalde o görevden alınca ancak ortaya çıkar. Ama
2: Platini gibi biri de ünlü biri de ceza almıştı yanlış bilmiyorsam,
3: işte
2: değil mi?
3: Platini o şimdi o suçlamalardan beraat etti ve Infantino'ya karşı geçen hafta hatta bir şikayette bulundu. Bir ceza davası açmak açılması yönünde. Çünkü Platini'nin bertaraf olması bu çünkü o FIFA başkanlığını o oynuyordu yaklaşık 10 yıl önce. Platini devreden çıkınca birden Infantino kendini beklenmedik şekilde FIFA'nın başkanlık koltuğunda buldu. UEFA Genel Sekreteriydi Infantino. Diğer bütün rakipler, dünya futbolunun önde gelenleri birer birer devreden çıkınca eski FIFA başkanı Blatter dahil FIFA şey Infantino işte FIFA'nın başkanı oldu bir anda. Yani hakikaten beklenmiyordu o dönemde. Mesela Katar Dünya Kupası öncesinde herhalde 2-3 yıl boyunca o Doha'ya taşındı. Orada oturdu mesela. Herhalde birinci elden Dünya Kupası organizasyonunun düzgün yapılıp yapılmayacağını da kontrol etmek için yakında oturdu oraya. Şimdi herhalde İsviçre'ye dönmüştür diye düşünüyorum. Geçen
2: Evet.
3: 4 yılda. Yani ABD'de yaşadığına dair bir haber ben hatırlamıyorum. Ama sık sık gidiyordu tabii. Yakın dostu da orada olduğuna göre başkanlık
2: Evet.
3: koltuğunda.
2: Evet. Peki şimdi bu bilet fiyatları nasıl finanse edilebiliyor? Yani normal sıradan seyirciler nasıl ulaşabiliyorlar bu yüksek fiyatlarla biletlere?
3: Yani zaten hep öyle işleri var. Biraz önceki kupalardaki bilet fiyatlarına baktım. Yani bu aslında 2018'e kadar, 2018 dahil bu Dünya Kupası'nın Euro'larda, Avrupa Şampiyonları'nda da öyledir. Yüksek kategoride elbette bir takım bilet fiyatları olur ama biletlerin geneli yani sıradan futbol seyircisinin erişebileceği gibidir. Çünkü hani bu tip organizasyonda seyahat ve konaklama masrafları da hesaba katılır. Ve çok yüksek tutulmaz biletlerin fiyatları. Hele Avrupa'da olduğunda işte Euro'dan bahsediyorum ya da Avrupa'daki bir Dünya Kupası'nda zaten küçük bir kutu olduğu için Avrupalı futbol severler birçoğu işte otomobilini atlar, kimisi treni atlar. Dünya Kupası için Fransa'ya, Almanya'ya, İtalya'ya, oraya buraya gider. Ya da ucuz uçuşlar zaten bol Avrupa'da. O yapılır ama Katar'da durum farklıydı. Hani başka bir kıta, daha uzak. Orada bilet fiyatları ilk kez yükseldi. Şimdi ABD'de daha da yükseldi. Ve dediğim gibi ucuz, en düşük kategoriden 60 dolarlık biletlerin sayısının çok olacağı iddia edilmi şey edilmişti. Hesaplanmıştı. Hiç öyle olmadı ve bu dinamik fiyatlamayla işte yüzlerce dolarlık hatta kimi zaman binlerce dolara varan bilet fiyatları görüldü. Bu biraz dediğim gibi taleple alakalı ve en fazla talep de ABD'de muhtemelen göçmeni fazla olan ülkelerden. Mesela işte Meksika bir yandan ev sahibi tabii. Kolombiya, Portekiz. Bu ülkelerin maçlarına çok yüksek talep var. Bilet fiyatları da ortalama işte 1500-2000 dolar. Mesela ortalama bilet fiyatı. Demek ki daha pahalısı da var, biraz daha ucuzu da var.
2: Yani
3: ABD'nin
2: 2000 dolara bir bilet.
3: bir
2: Bir
3: maça bir
2: maç.
3: bilet. Evet.
2: Bir maça bir bilet.
3: Evet, bir
2: Evet.
3: takım ben haber programları izledim. Avrupa'dan ABD'ye gidecek ya da gitmeyi planlayan taraftarlar için normalde belki iddialı bir milli takımı Fransa, İngiltere'yi işte bir ay boyunca izlemeye hesaplayan taraftarlar işte seyahatlerini yarıya kısmışlar. Çünkü ABD zaten bir Avrupalı için pahalı bir ülke. Alım gücü çok daha yüksek. Oradaki ABD standartlarında. Bir de bilet fiyatları böyle olunca belki yani Avrupa'da 5 bin dolara izlenebilecek bir ay orada 15 bin dolara dönüşüyor. Herkes seyahatini biraz kısaltmış. Şey de öyleydi gerçekten. ABD'deki işte Otelciler Birliği'nin ilk rakamları da öyleydi. Yani ev sahibi şehirlerde beklenen rezervasyon oranı yoktur mesela ülke dışında. ABD içinden mutlaka hareket vardır. Çünkü dediğim gibi orada her ülkenin aşağı yukarı hemen hemen her ülkenin göçmen kitlesi mutlaka var. Herkes kendi milli takımı varsa onun maçı için diğer şeylere gidecektir ama ülke dışından spor futbol turisti için pek aynı durum söz konusu olmayabilir. Tabii kimi rakamlar kupa bittikten sonra ortaya çıkar. Yine de yani bir takım boşluklar gözüküyor. FIFA tabii biletlerin satıldığını söylüyor. Yani güvenebilirsek rakamlara. İşte böyle birkaç yüz kişilik satılmayan biletler kalmış onların açıklamalarına göre. Ama birkaç maçta böyle tribünlerde öbek öbek boşluklar gözüktü. FIFA dedi ki onlar yani biletlerini almışlar koridorlara dolaşıyorlar o maçlarda.
2: Öyle mi? Öyle
3: Maçı
2: açıklama
3: izlemiyorlar.
2: yaptı.
3: Evet. Evet, böyle açıklama yaptı. Ya bilet fiyatı bir sorun. Dediğim gibi işte ben ABD'yi az biliyorum ama orayı bilen orada yaşayan arkadaşlarla konuşunca da yani oranın çok dünyanın geri kalanı için pahalı bir ülke olduğuna dair bilgileri hani bana vermişlerdi. Yani ulaşımı da, konaklaması da, yeme içmesi de bir Avrupalıya göre bıraktım diğer kıtaları daha pahalı anladığım kadarıyla. Bir de üzerine bilet fiyatı yani çok kolay değil. ABD dışından herhalde mutlaka giden var ama biraz daha pahalıya mal olacaktır ki üzerine bir de biliyorsunuz bu vize meseleleri var yani zaten.
4: Peki maçların şu ana kadarki doluluk oranı ne?
3: Ya FIFA'ya göre çok
4: Özetle.
3: yüksek işte. Yani
4: Öyle
3: herhalde
4: mi?
3: %98 falan diyecek.
4: O
3: Ya
4: zaman
3: bilmiyorum.
4: bence FIFA umursamayacaktır zaten bilet fiyatları. Bizim derdimiz eşitlik, adalet değil diyecektir herhalde.
3: Tabii
4: Talep var mı?
3: tabii.
4: Var.
3: Bir de işte şey oldu.
4: Piyasa.
3: Bu ABD'de de çok yaygın. Hani yeniden satış platformları. Bunların biri FIFA'ya ait. Siz biletinizi almışsınız. FIFA Marketplace resmisinin ismi. Bir de diğerleri var tabii işte. Bu meşhur konser biletlerini satan, pazarlayan StubHub gibi şirketler var. Oralarda müthiş bir yani resmi karabasa dönüyor.
4: Öyle mi?
3: O ilk satış anında bileti alanlar diğer futbol severlere onları satmaya çalışıyorlar. Orada özellikle Mart Nisan'da bilet fiyatları böyle tavan yaptı. Sonra belli maçlarda aşağı indi. İşte demin bahsettiğim Portekiz, Kolombiya, ev sahibi ABD, Meksika gibi ülkelerin maçlarında yüksek kalmaya devam etti. Orada da müthiş bir bilet sirkülasyonu var aynı zamanda. Yani alan, satan on binlerce kişi. Hatta dünkü haber aslında bunun bir küçük güvenlik zafiyeti de yaratabileceği yönünde. Çünkü genelde futbol maçlarında ne olur? Her sporda değil ama rakip seyirciler biraz ayrılır. Kulüp maçı gibi değil tabii. Dünya Kupası ve uluslararası turnuvalarda biraz daha gevşektir bu ayrım. Ama işte diyelim ki Brezilya taraftarı sol taraftaki kale arkasındaysa rakibi Fas'ınkiler sağ tarafta oturur. Bu tamamen kaybolmuş durumda. Çünkü biletleri bu ikinci el platformlarında kimin kime sattığı belli değil. Yani kim alıyor, kime satıyor bunun kontrolü mümkün değil. İleriki turlarda taraftarların tamamen karışık oturduğu, iç içe oturduğu durumlar söz konusu olabilir. Hollanda-Japonya maçında olmuş. Tabii hani Japonlar zaten tehdit oluşturacak bir taraftar grubu değil. Hani o maçta bir olay, bir taşkınlık yok ama iddialı ileriki turlarda özellikle çekişmeli iddialı maçlarda bir güvenlik sorunu olur mu? Böyle bir riskten bahsedilmiş. Avrupa Futbol Taraftarları Birliği Başkanı söylemişti. Ronan Ebert sanıyorum dünyadan önceki gün. Böyle bir sorun da var. Yani biletten daha fazla gelir elde edebilmek uğruna düzenlenmiş bir yapı var. Yani bu kupa için, bu kupa üzerinde.
4: Bu arada İran taraftarları üzerine bir özel yasak var mıydı? Sanki öyle bir şey vardı haberlerde.
3: Ya şöyle, evet İran'ın maçı, ben de artık günleri karıştırıyorum. Önceki akşamda değil mi herhalde?
4: Meksika'da
3: Evet,
4: oynandı sanırım.
3: tamam
4: Meksika'da.
3: yani dün sabaha karşı onun son maç. Yeni Zelanda ile oynadıkları maç. Hangi maç, hangi gündü, saat farkı insan karıştırıyor.
4: 104 tane, evet, biraz zor olacak takip etmek.
3: Bir de hani işte şeyde olduğu için ABD'de her zaman herkes kendine zaman ayarı yapıyor. ABD'nin kendi içindeki zaman farkı da ayrı bir yandan işte 3-4 saat dilimi orada söz konusu. Evet o maç öncesi bu İran'daki muhalif ülke bayrağı var herhalde. Onun stada sokulmasını yasaklamıştı FIFA maçtan önce. Bir alternatif İran bayrağı var. İran'ın muhaliflerin kullandığı herhalde bu gösterilerde, maçlarda.
4: Monarşi bayrağı galiba, evet.
2: Monarşi, evet.
3: Herhalde onu, evet.
2: Reza
3: Zaten Pehlevi yanlısı bir küçük
4: Zerrab.
3: gösteri falan da yapılmış stat dışında. Yine de herhalde maça sokmayı başarmışlar.
2: Rıza Pehlevi, evet, pardon.
3: Evet. İran'ın durumu yani şey tabii çok ilginç. Yani zaten ABD bu 48 ülkenin 4'ünün sanıyorum vatandaşlarına vize randevusu bile vermiyor. Haiti, İran, başka ne vardı? Özbekistan mı? Şimdi 4 ülkeyi unuttum. Öyle bir durum var. Bir kısmı için şeyi son derece zor hale getiriyor. ABD'den vize alabilmek için işte 15 bin dolarlık teminat göstereceksiniz vesaire. Öyle sorunlar var. Tabii ki işte Afrika, bir takım Asya ülkeleri için söz konusu. Bir de kupaya katılanlar için getirilen zorluklar var. Ben tabii Aposto yazımı ta Mayıs'ın, ya bir ay önce yazmıştım ben o yazıyı. Ama hani tahminlerin bir kısmı doğru çıktı gibi. Yani İran'ın başına neler gelecekti. Bir kere İran'a hiçbir şekilde ABD'de maçları ABD'de olmasına rağmen orada kamp yapıp konaklama izni verilmedi. İran takımı İran'da kamp yapıp oradan maç günü uçakla maçtan önceki akşam uçakla ABD'ye gidiyor. Maçtan sonra da apar topar dönüyor. Yani mesela İran'ın talebine rağmen rejenerasyon için şey izni vermemişler. ABD'de kalma. Apar topar stattan şeye yollayıp havalimanına yollayıp uçakla postalamışlar geri
2: Yani
3: Meksika'ya
2: oyunculardan
3: İran'da.
2: birinin de işte iptal olmuş vizesi bir gün
3: Evet.
2: bir
3: Evet.
2: maçtan
3: Mesut
2: sonra.
3: Turabi'ye bir maçlık
2: Mesut
3: vize
2: Turabi
3: verildi çünkü.
2: olacak
3: Yani
2: işte ya, akıl almaz yani.
3: sonraki iki maçta şey olabilir. sen giremezsin denebilir yani ona.
2: Evet.
3: Öyle olabilir.
2: İdarecilere filan da şey
3: İdarecide
2: yapılmaz.
3: zaten yok. Evet, tam benim tahmin ettiğim gibi yani takımın herhalde oyuncuları ve çekirdek teknik kadro haricindeki idareciler, federasyon başkanı onlara zaten vize yok. Takımın antrenörü Emir Kalenü ile konuşmuş. Yani oyuncular maç sırasında bu seyahatte bir de Tijuana'dan Los Angeles'a herhalde 45 dakika ama herhalde gümrük ve güvenlik işlemleri sebebiyle 5 saat sürmüş.
2: Evet, 5 saat
3: Havalimanı
2: sürmüş, onu da
3: çıkabilmeye.
2: gördüm.
3: 5 saat ve oyuncular tabii bu tip uzun bekleme, uzun seyahat gibi durumlarda işte kramp riski var her zaman futbolcular için. Maç sırasında da galiba ekstra kramp var. Oyuncu değişikliklerinin bir kısmını bu sebeple yapmış. Biraz ben o maçı izleyemedim tabii işte saat farkı garipliğinden dolayı. Yine de işte
2: Süreyi de maalesef
3: evet.
2: bitirdik. Fakat bunun
3: Tamam.
2: üzerinde birkaç yayın ya daha yapma sözü alalım senden istersen. Çok son derece kaotik ve çarpıcı olgularla dolu bir dünyada onu iyice yansıtan bir Dünya Kupası üzerinde konuşmaya biraz daha devam edebiliriz.
3: Evet tabii bir kere daha buluşabiliriz. Ya sadece şunu ekleyeyim. Ya sağ dışındaki bu olumsuzluklar, fahiş fiyatları buna rağmen işte sağ içinde tabii işte dünyanın en iyi oyuncularını bir arada izleme keyfi oluyor tabii elbette
2: Evet.
3: futbol sever için. Ya bir anda çünkü bu izole ediyorsunuz yani o dışarıda olan biteni. O yani tribündekiler de herhalde ekran başındakiler de. Bir de işte Kapa Verde gibi ya da Yeşil Burun Adaları diyelim. Onun gibi sürpriz hikayeler, güzel tatlı hikayeler var. Her zaman
2: Evet.
3: Dünya Kupası'nda olur.
2: Her
3: Ben böyle bir
2: zaman olan evet.
3: takım
2: İlginç.
3: sayısı artırılmasına hep böyle biraz karşı çıkarım, tutucu bakarım ama hani böyle hikayeler olunca iyi olmuş falan da diyorum.
2: Peki abi, çok teşekkür ederiz.
3: Ben teşekkür ediyorum.
4: Görüşmek
3: İyi
4: üzere.
3: günler
4: Görüşmek
3: diliyorum.
4: üzere.
3: Görüşürüz.
4: Sağ ol. Evet, Alp Ulagay'la beraberdik. Dünya Kupası'nın kaosunu biraz da maçlar da dahil canlı ufak bir canlı nakil yayınla karışık böyle bir kapsama imkanı bulduk. Şimdi ara.
0: Açık Gazete.
1: Şimdi ve burada.
0: Reklamlar. Merhaba, ben Özel Sezin Lisesi 11. sınıf öğrencisi Ayşe Ecrin. Bu sene okulumuzda kendi girişimimle Sezinnovation Kulübünü kurdum. Kulübümüzün amacı mühendislik, ekonomi, işletme ve girişimcilik bölümlerinde öğrencilerin ilgilendikleri alanları keşfetmeleri ve bu doğrultuda başarılı olmalarını sağlamak.

0: Hazırlayan Akif Burak Atlar. Sadece 80'ler. Çarşamba günleri 12'de Apaçık Radyo'da.
1: Apaçık Radyo. Açık Gazete.
2: Hüsnü Kabul. Mültecilerden hak temelli sesler. Hazırlayan ve sunanlar Ferhat Kentel ve Vasim Ahmet Siddiki.
3: Merhaba herkes. Apaçık Radyo burası. Ferhat Kentel ve ben Vasim Ahmet Siddiki ile birliktesiniz.
4: Merhabalar. Merhabalar. Günaydın. Hoş geldiniz.
5: Hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk, hoş bulduk. Bu sabah İstanbul Bilgi Üniversitesi Uluslararası İlişkiler ve Siyaset Bilimi bölümünden çok özel bir konuğumuz var. Öğretim üyesi kendisi Ayhan Kaya. Hoş geldiniz Ayhan Hocam.
6: Teşekkürler Vasim, hoş bulduk.
5: Merhaba. Merhabalar, hoş geldiniz.
4: Merhaba Ayhan.
6: Merhabalar, merhabalar.
7: Ayhan merhaba, hoş geldin.
6: Hoş bulduk, sağ olun.
3: 25 Mart 2026 tarihinde Springer Nature ve Uluslararası Göç Araştırma Ağı tarafından desteklenen Migration and the Politics of Integration, Göç ve Entegrasyon Politikaları veya Göç ve Uyum Siyaseti diyebiliriz. Başlıklı bir kitap yayınlandı. Bu kitap Ayhan Kaya ve Karin Borevin tarafından yazılmış. Biz de bu fırsatı değerlendirerek kendisini davet ettik. Hem bu kitabı hem de kitabın ana teması olan bu uyum siyasetini tartışacağız. Günümüzden somut örneklerle hem Türkiye'ye hem de Avrupa bağlamında ele almaya çalışacağız. Ancak dilerseniz bu somutluğunu ortaya koyan üç başarısızlıktan bahsetmek istiyorum şimdi size. İnsanlığın toplu başarısızlığı. Bu bir başlık. Common Dreams'te ele alınıyor. Julia Conley 11 Haziran 2026 tarihinde manşette yazmış, Common Dreams manşetinde yazmış. Dünya çapında yaklaşık 118 milyon mülteci şiddeti sonucu yerinden edildi diyor ve geçen yılın sonunda zorla yerinden edilenlerin sayısı 2024 seviyelerine göre düşüş gösterdi. Ancak bu değişim büyük ölçüde bazen de güvencesiz koşullara rağmen evlerine dönmek zorunda kalan insanlardan kaynaklanıyor. Ve aynı zamanda buna ek olarak 30 Mayıs'ta çok olağanüstü bir şey oldu. Portekiz'de yüzlerce aşırı sağcı aktivist göçmelerin toplum sınır dışı edilmesini savunuyor. Ve buna bir başlık koyuyorlar. Remigration Summit diye. Yani geri göç zirvesi diye. Ve burada
5: yeniden göç diye galiba çevriliyor.
3: Ya da yeniden göç. Aynen öyle. Türkçe'de nasıl çevireceğimi bilemiyordum ama evet, yeniden göç. Burada esas şahsiyet eski ABD sınır devriye komutanı Grigory Bovino. 100 milyon kişinin sınır dışı etmenisini hazırlıyor. 100 milyon kişi. Ve son olarak da bu Türkiye'de Göç İdaresi'nin resmi sitesinin verilerine göre bu bir başlık, yine bir başlık. Sınır dışı sayılarında tarihi bir rekor başlık altında alıntılıyorum. Türkiye düzensiz göçle kesintisiz ve kararlı bir şekilde mücadele ediyor. 2023 yılında 130 binin üzerine çıkarak tarihin en fazla sınır dışı sayısına ulaşıldı. 2024 yılındaki sınır dışı sayısı bir önceki yılı da geride bırakarak 140 binin 30 binin üzerine çıkarak tarihin en fazla sınır dışı sayısına ulaşıldı. 2024 yılındaki sınır dışı sayısı bir önceki yılı da geride bırakarak 140 binin üzerinde gerçekleşti diyor.

0: sunuluyorsa en azından iktidar, ulus devlet bunu ön koşul olarak öne sürüyorsa ve belirli koşulları gerektiriyorsa o halde sizin, Ayhan Hocam, sizin ve Karin Borevin'in Göç ve Entegrasyon Politikaları kitabın girişinde ve sayfalarında sıkça yer alan bir soruyla başlamak istiyorum. Bir siyasi topluluğa, tırnak içinde siyasi diyorum, bir siyasi topluluğa kimler dahil edilir ve hangi koşullar altında bu aidiyet gerçekleşir? Bu ilk sorum.
1: Evet. Basim, teşekkürler. Aslında senin de bu giriş kısmında çok iyi ifade ettiğin gibi uzun yıllardır, belki son 10 yıldır biz göç ve mülteci çalışmaları alanında düşünürken, gelişmeleri takip ederken önemli bir paradigma değişikliğine tanık olduk. O da hakikaten bugün Avrupa Birliği ülkeleri olsun, Türkiye olsun, özellikle return siyasetinin, geri dönüş siyasetinin,
0: Evet.
1: gönüllü geri dönüş siyasetinin
0: Evet.
1: veya işte yeniden göçün altını çiziyorlar. Bu konuda politikalar üretiyorlar, pratikler üretiyorlar. Bizim bu çalışmamız, ben uzun yıllardan beri, Ferhat yakından biliyor, beraber de çalışmalar yaptık. Hep entegrasyon üzerine, uyum üzerine çalışmalarımızı yoğunlaştırdık. Biz buraya bilimsel anlamda bir müdahalede bulunmak istedik. Meslektaşım Karin Borevi ile birlikte, İsveç'ten bir arkadaşımız. Onunla birlikte aslında bu akan suyun yönünü değiştirebilir miyiz şeklinde bir yaklaşım ile bu kitabı yazdık ve dedik ki, yani unuttuğumuz bir konu olan entegrasyon konusuna yeniden dönebilir miyiz, yeniden girebilir miyiz? Ve bu nedenle bu çalışmayı ben çok önemsiyorum. Değişen bir paradigmayı
0: Evet.
1: yeniden doğru düzleme oturtabilir miyiz diye. Senin sorun siyasi topluluğa üye olma meselesi tam da aslında
0: Evet.
1: bu çalışmanın odağında. Çünkü biz tarihselci bir perspektifle yaklaşmaya çalıştık. Aslında entegrasyon konusu doğrudan ulus devletin, ulusun, milletin nasıl oluşturulduğuyla, tarihsel anlamda nasıl dizayn edildiğiyle, kimlerin içeride kalıp kimlerin dışarıda bırakılacağıyla alakalı bir mesele olarak görülüyor. Dolayısıyla bugün entegrasyon konusu konuşulduğunda, uyum konusu konuşulduğunda aslında biz göçmenlerden ziyade bu toplumu, bu siyaseti, bu
0: Evet.
1: siyasal olanı inşa eden kurucu unsurların kimin içeride kalıp kimin dışarıda bırakılacağına neden ve nasıl karar verdiklerini tarihsel örneklerle, yine teori çalışmalarıyla belgelemeye çalıştık. Bugüne geldiğimizde, orada bırakayım, bugüne geldiğimizde bugün maalesef siyaset bizim bildiğimiz anlamda yürüyen bir siyaset değil. Parlamenter rejimlerin giderek sekteye uğradığı, demokrasinin giderek tehdit altında bulunduğu bir düzlemde, Carl Schmitt'in 1930'lu yıllarda kullandığı ultra siyaset
0: Evet.
1: kavramını kullanmanın maalesef daha doğru olduğu bir düzleme geldik. Çünkü siyaset yukarıdan yapılıyor. Sağ popülizm giderek ön planda, otoriter anlayış giderek ön planda. Bu ultra politics dediğimiz düzlemde bireyler, ister bunlar göçmenler olsun, ister sizin gibi benim gibi sıradan insanlar olsun, bu değişen koşullar karşısında nasıl refleks gösteriyorlar, nasıl bu değişen siyasetin karşısında konumlanmaya çalışıyorlar deyip, oradan da Ulrich Beck'in
0: Evet.
1: kullandığı bir kavramı kullandık, subpolitics, yani alt
0: Subpolitics.
1: siyaset kavramını, ve böylece
0: Evet.
1: bunun üzerinden bir kitap
0: Evet.
1: yazdık.
0: Evet. Ferhat, eğer sorun yoksa bir şey daha açmak istiyorum.
1: Yani tabii sadece şunu arada belki sen sor,
0: Lütfen.
1: ama Ayhan şurada belki eklerse sevinirim ben kendi adıma. Ya bu bütün bu paradigma işte ne bileyim ya da genel ulus devletin yapılarındaki değişiklik üzerine de belki bir iki bir şey söyleyebilirsin Ayhan. Yani şu andaki bütün politikalar o çok klasik,
0: Aynen
1: çok
0: öyle. Evet, aynen
1: güvendiğimiz
0: öyle.
1: bir ulus devlet kavramı da değiştiriyor. İstersen bunu da bir arada yorum getirsen Vasim'in sorusuna ek olarak. Yani ulus devlet tabii ki bir taraftan küreselleşme

0: ekonominin etkileriyle bir taraftan neoliberalizmin hayatın her alanına bir şekilde rücu etmesiyle birlikte o da dönüşüyor. Ulus devletin yani pek çok şeyi aslında biz ulus devletin bize sunduğu çerçevelerde düşünmeye çalışıyoruz ama bugün gelinen noktada artık ulus devletlerin hakikaten bir taraftan hükümranlıkları sorgulanırken bir taraftan erişebilecekleri etki alanları sorgulanmakta. Bir taraftan göçmenler dediğimiz insanların, mülteciler dediğimiz insanların hatta sadece ulus devletler bağlamında değil, sahip oldukları dünyanın farklı yerlerindeki networkler üzerinden kendi hayatlarını, gündelik hayatlarını belirlediklerini görebiliyoruz. Dolayısıyla bu siyaset biliminde ya da sosyal bilimlerde ulus devlet bir konteyner olarak yani her şeyi ulus devlet üzerinden değil de ulus
1: Evet.
0: devletin ötesinde düşünmekte, küreselleşmenin bize sunduğu imkanlar çerçevesinde düşünmekte fayda var diye düşünüyorum.
1: Erhan hocam, ben tam olarak burada bir noktaya biraz daha açmak istiyorum. Yine aynı yere bir döneceğim. Bu siyasi topluluk üzerine biraz daha durma ihtiyacı duyuyorum. Şimdi anladığım kadarıyla bunu aslında bir içerik olarak da sizinle paylaşmıştım bu soruyu. Kitapta ele alınan ve dikkatimi çeken bu siyasi topluluk kavramı, yani tırnak içinde siyasi topluluk, bu oldukça önemli bir nokta. Yani hepimizin buluştuğu bir yer belki de. Bir ulus devlet içindeki mücadeleye katılmaktan doğan bir aidiyet duygusuna ifade ediyor. Yani mevcut sistemde bu mücadelede hemen herkes, yani ve göçmenler dahil, bir tehdit olarak görülüyor. Bu nedenle siyasi topluluğa aidiyet konusunu tartışırken bu mücadeleye katılma ve dışlanmanın sınırlarını bir başka ifadeyle benim çok dert ettiği bir mesele. Bu yalnızlık meselesini ve bu Türkiye içindeki bir özel yalnızlığını da anlatmanızı rica edeceğim. Çünkü bu meseleleri yalnızca kutuplaşma ve uyum açısından düşünmekle yetinemiyorum acizane. Bu bana tutunamayacağım şeyler sunuyor. Onlara tutunamıyorum aslında. Bu nedenle sanırım daha temel ve sıradan kelimelere ihtiyacım oluyor. Biriler bu topraklarda yaşarken ben bir yalnızlık hissi duyuyorum diyor. Bu nedenle bu yalnızlık kelimesini de kullanmak istedim. Ne dersiniz?
0: Vasim, tabii bu çok anlamlı. Siyasetten ne anladığımız ya da aslında daha doğru kelime burada politika olmalı. Bizim bildiğimiz kadarıyla politikadan kastımız bir coğrafyada, dar bir coğrafyada yaşayan insanların birbirleriyle iletişim kurarak, konuşarak,
1: Evet.
0: temasa geçerek var
1: Evet.
0: olan farklılıkları, çatışma alanlarını çözmek, istişare yoluyla bir arada yaşama pratiği aslında geliştirme. Aslında
1: Evet.
0: entegrasyon
1: Evet.
0: konusu da, entegrasyon kavramı da tam buradan ortaya çıkan bir kavram. Çünkü entegrasyondan kastettiğimiz şey aslında var olan, değişmeyen bir bütüne yeni gelen bir unsurun eklemlenmesi şeklinde değil de var olan bir bütüne eklemlenen yeni bir unsurun varlığıyla birlikte bu bütünün niteliğinin değişmesi ve dolayısıyla bu yeni durumda bütün parçaların kendilerini yeniden konumlandırmaları anlamına geliyor aslında entegrasyon.
1: Evet.
0: Dolayısıyla entegrasyondan kastımız hakikaten sadece bütün sorumluluğu yeni gelene, göçmene, mülteciye yüklemek değil. Tam da tersine entegrasyon kelime anlamı itibariyle aslında bizim ifade etmeye çalıştığımız şeyi iyi ifade eden bir kavram olarak görünüyor. Çünkü bütün
1: Evet.
0: parçaların yerleri değişiyor, konumları değişiyor, fonksiyonları değişiyor ve hepimizin kendimizi yeniden bir şekilde şekillendirmemiz gerekiyor. Şimdi bu düzlemde yani entegrasyon konusu konuşulurken ben kendi kendime hep şöyle soruyorum. Aslında bizim bugün yaşadığımız toplumsal düzlemde hepimizin entegrasyon problemi var. Yani hepimiz yabancılaşıyoruz, hepimiz yalnızlaşıyoruz, hepimiz kendi cemaatlerimiz içerisine çekilmek durumunda kalıyoruz. Çünkü kamusal alanda ya da kamusal alanın oluşumunda iletişim, etkileşim şeklinde müzakerelerin çok da fazla gerçekleşmediğini, pek çok şeyin sosyal medya düzleminde, internet düzleminde yapıldığına tanık oluyoruz. Böylesine bir düzlemde insanlar ister istemez ya kendi başlarının çaresine bakıyor, neoliberalizmin bize dayattığı prudentialist, ihtiyatçı bir yaklaşım sergilemek zorundayız. Ama bunu işte varlığı olan, varsıl insanlar yapabilir, tek başına bir birey olarak yaşamaya çalışabilirler ama çoğu insan, yoksul insanlar, yoksun insanlar, işçi sınıfının uzantısı olan işsiz insanlar belki de bunu yapamayabilirler. Dolayısıyla burada biz biraz daha böyle cemaatlerin kucağına itiliyor duruma geliyoruz. Dolayısıyla aslında hepimiz bu değişen toplumsal düzlemde, değişen toplumsal yapının uzaklarına itilmiş birer birey veya birer nesne haline dönüşüyoruz. Benim de entegrasyon sorunum var. Bir göçmenin de, bir mültecinin de entegrasyon sorunu var. Dolayısıyla aslında Durkheim'in bize yıllar öncesinde, 100 yıl öncesinde anlattığı bu organik toplumun çok ötesinde bir yerlerde yaşıyoruz. Dolayısıyla bizim burada özellikle altını çizmek istediğimiz şey parçalanmışlığın bu kadar yoğun olduğu, kutuplaşmanın bu kadar yoğun olduğu, iletişimsizliğin bu kadar yoğun olduğu ki biz buna iletişim çağı diyoruz. O da paradoksal bir şey. Böylesine yoğun olduğu bir zamanda yalnızlık aslında hepimize özgü bir şey. Bir göçmen olarak, bir mülteci olarak belki senin hissettiğin yalnızlığı ben de başka düzlemlerde, başka yerlerde pekala hissedebiliyorum. Dolayısıyla bu yalnızlık hissi de aslında sadece göçmenlik üzerinden değil,
1: Aynen
0: yabancılık
1: öyle.
0: üzerinden, ötekilik üzerinden bu dayatılan ultra siyasetin dayattığı otoriter yapılanma üzerinden tanımlanabilecek bir şey. Dolayısıyla hepimiz aslında bu düzende son derece prekarya diyelim. Nasıl onu söyleyelim? Son derece hassas ve
1: Kırılgan, kırılgan.
0: kırılgan bir
1: Kırılgan, evet.
0: düzlemde yaşadığımızı unutmayalım. Yani mesela Mbembe, özellikle necropolitics kavramını kullanıyor bu bağlamda. Necropolitics kavramı sadece göçmenlere, mültecilere değil, aslında bu toplumda yaşayan pek çok insana pekala pek çok insan için kullanılabilir. Yani hayatları merkezdekiler için hiçbir şey ifade etmeyen, hayatlarından vazgeçebileceğimiz insan topluluğundan bahsediyoruz. Bunların içerisinde göçmenler de var, bunların içerisinde işçi sınıf insanları da var, işsiz insanlar da var, ne bileyim öğretmenler de var. Dolayısıyla böylesine bir düzlemde bu çalışmayı biz yaptık ve sadece göç üzerinden değil, ulus devletin ya da ulusun veya toplumun nasıl şekillendiği, nasıl dönüştüğü üzerinden düşünerek entegrasyon kavramına yeniden bakmak gerektiğini iddia ediyoruz. Burada bir oraya ben de
1: Lütfen.
0: girebilir miyim
1: Lütfen,
0: Mustafa? Yani
1: Ferhat.
0: bu aslında tabii Ayhan söylediğin şey gerçekten çok çok zihin açıcı bir şey.
1: Çok
0: Çünkü
1: çok önemli, evet.
0: biz entegrasyonu genellikle işte dışarıdan gelenler bize uyacak. Yani ulus devlet var zaten sen dışarıdan geliyorsun buraya uyarak entegre olacaksın Evet.
1: derken aslında kavramın tamamen değiştiği bir veya değişmesi gerektiğini de anlıyoruz. Yani çünkü bütün o parçalar yeniden oynuyor yerinden ve biz de aslında sürekli olarak yeni hale uymak zorundayız. Ama bu yeni hal artık sadece ulus sınırları içinde de olmuyor zaten. Çok daha küresel bir düzeyde oluyor. O yüzden zaten biz ulus içinde çözemediğimiz bir takım sorunları ya da senin o yalnızlaşmış bireyler dediğin yani varsıl olmayan bireylerin hikayeleri giderek küresel düzeyde de bir araya yan yana gelmeye başlıyor. Bu da mücadelenin nasıl işte yani ya da ulusal çaresizlikten ulusal düzeyde bir çaresizliğin nasıl küresel düzeyde bir takım dayanışma hikayelerine dönüştüğünü de tabi bu çok çok mükemmel oldu bitti anlamında demiyorum ama bayağı sanki o tarafa doğru bir güzergah var gibi
0: Öyle
1: gözüküyor.
0: öyle tabii Ferhat. Mesela yani T.H. Marshall'ın Toplumsal Sınıflar kitabını okurken mesela 1950'li yıllarda Refah Devleti'nin insanların sorunları karşısında bu insanları merkeze, siyasal merkeze çekebilmek için onlara bir takım haklar bahşettiğini hatırlıyoruz. Dolayısıyla devlet burada adaleti sağlamak, var olan kaynakların eşit bölüşümünü sağlamak konusunda önemli bir aktör diyebiliyoruz. Ama son yıllarda, belki son 30 yıldır bu neoliberal devletin pek de böyle bir şeyle ilgilenmediğini, toplumsalın yeniden üretimi gibi bir kaygısının olmadığını, toplumsalı ancak bölerek, parçalarak, kutuplaştırarak neokolonyal bir bağlamda yönetmeye çalıştığını görüyoruz. Dolayısıyla bu haklar düzeninden farklı bir düzene geçildiğinin farkında olmamız gerekiyor. Çünkü bugün mesela yurttaşlık konusu konuşulduğunda yurttaşlık hak edilmesi gereken bir şey olarak karşımıza çıkıyor. Yani göçmen ya da mülteci o kadar çabalayacak, o kadar didinecek, yani ağzıyla kuş tutacak ki ona yurttaşlık verilebilsin. Dolayısıyla bu entegrasyon kavramının toplumsallıktan öte son derece bireyselleştirilen bir kavram haline dönüştüğüne tanık oluyoruz. Ben buna işte neoliberalizm diyorum. Burada da itirazımız var.
2: Basim, çok özür dilerim. Çok sadece not düşeceğim, soru falan değil.
1: Hiç
2: Dediğin,
1: problem değil.
2: yani
1: Lütfen.
2: Ayhan, şu dediğin şey gerçekten çok zihnimi açıyor. Bu kutuplaşma denen şeyin neokolonyal ya da klasik koloni sömürgecilik zamanında yapıldığının nasıl tekrar ettiğine dair bir şey söyledin. Bunun altını çok net bir şekilde çizmek istiyorum. Çok,
1: Evet,
2: yani çok
1: aynı
2: süper
1: dönem.
2: yani.
1: Benim de zihnimi açan pek çok yerler var hatta bu kitapta, fakat yayınımızın da son dakikalara yaklaştık. Ben sadece son olarak şu son bir hem bir yorum hem bir not olarak ben de ufak bir şey düşmek istiyorum. Bu özellikle bu hepimizin buluştuğu yer. Çünkü bunu siz daha açıkça yazıyorsunuz kitapta aslında. Carl Schmitt'ten bahsederken, ultra siyasetten bahsederken aslında şöyle diyorsunuz. Bunu tehdit ve denetim olarak ön plana çıkarması göçmenlerin ve aynı zamanda azınlıkların, herhangi bir ulus devlet içinde yaşayan azınlıkların eş zamanlı olarak aynı anda ulus devletin homojenliğine, egemenliğine ve güvenliğine yönelik varoluşsal tehditler olarak gösterilmekte. Aslında bu eş zamanlı olması, aynı anda olması, bence bu hakikaten benim de yakın zamanda çokça düşündüğüm bir mesele hale geldi. Bunu da son bir not olarak belki şey yapabilirim. Eğer Ayhan Hocam, sizin son olarak bir yorumunuz varsa bu konuyla ilgili, bir 2 dakika, 2-3 dakikamız kaldı.
0: Tabii ki, yani toparlamak gerekirse hakikaten bugün öylesine bir düzlemde yaşıyoruz ki dost düşman ayrımlarının, kartezyen ayrılıkların, kutuplaşmaların çok yoğun olduğu bir düzlemde bir siyaset yürütülüyor. Otoriter bir siyaset yürütülüyor, popülist bir siyaset yürütülüyor. Bu bağlamda da bizlerden etnik olarak, dinsel olarak, kültürel olarak farklı olan göçmenlerin, mültecilerin giderek araçsallaştırıldıklarına tanık oluyoruz ve siyasetin bu düşmanlık üzerinden, bu ötekilik üzerinden kurulmaya çalışıldığını görüyoruz. Hayatları oldukça zor olan insanlar açısından bakıldığı zaman her şeyin bu kadar böyle siyah beyaz şeklinde apaçık ortada mış gibi görünmesi onların tabii hayatlarını kolaylaştırıyor, ama biz biliyoruz ki hayat bildiğimizden çok daha karmaşık. O yüzden bilimsel olana ihtiyacımız var. Bunun da özellikle altını çizmek isterim.
1: Ayhan Hocam, çok
0: Çok
1: teşekkür
0: teşekkür
1: ediyoruz.
0: ederiz.
2: Ayhan, çok teşekkürler. Ağzına
1: Sağ
2: sağlık. Elinize sağlık
1: olun.
2: kitap için de.
1: Ben
2: İstanbul Bilgi
1: teşekkür ederim. Sağ
2: Üniversitesi
1: olun. Uluslararası İlişkiler ve Siyaset Bilimi bölümünden öğretim üyesi olan Ayhan Kaya bizimle birlikteydi. Herkese çok teşekkür ediyorum. Önümüzdeki hafta Çarşamba günü tekrar görüşmek dileğiyle.
0: Hoşça
1: Gör
0: kalın. Çok
1: görüşmek
0: teşekkürler.
1: üzere.
2: Hoşça
0: Hoşça
2: kalın.
0: kalın.
3: Hüsnü Kabul. Mültecilerden Hak Temelli Sesler. Hazırlayan ve sunanlar Ferhat Kentel ve Vasim Ahmet Siddik.
4: Evet, Hüsnü Kabul'ün de bu şekilde bitirdik. Gayet öğretici ve aynı zamanda da düşündürücü yanları olan bir yeni toplum düzeniyle anomiyi de hatırlatmıyor değil. Emil Durkheim'in kitabını. Bitirirken birkaç son dakika haberine de yer verelim değil mi?
5: Evet, evet. Denizli Barosu'na başkanı ve 11 avukatın gözaltına alındığı haberi vardı. Yani operasyonlarla başladık gene güne. Yine CHP'li belediyelere yönelik, bu sefer Seferihisar Belediyesi'ne rüşvet operasyonu yapılmış. Başkan yardımcısı dahil 6 gözaltı da orada var. Bir de meclis aslında 1 Temmuz'da tatile girecekti. Tatile girmemesi meclisin ve mesaisini sürdürmesi kararlaştırılmış durumda. Bu yaz devam edecekler. Özellikle bu barış sürecine dair yasaların çıkarılması bekleniyor. Son bir haberde İsrail Lübnan'ın güneyini vuruyormuş sabah saatlerinden itibaren. Hani ateşkesi konuşuyorduk ama gelişmeler
4: Evet,
5: de bu yönde.
4: aynen, beklenmedik bir şey değil. Bir de işte Cumhuriyet Halk Partisi lideri Özgür Özel'in de Ankara kulislerini hareketlendiren dokunulmazlığının kaldırılması ve tutuklanması iddialarına çok sert cevap verdiği haberi vardı Karar Gazetesi'nde. Başka parti kurmaya kalkarsan dokunulmazlıklarını kaldırırız şeklinde tehdit edildiğini de söylemiş ve bunu siyasi şantaj olarak nitelemiş. Biz bu kirli pazarlıkta yokuz, sonuna kadar mücadele edeceğiz demiş. Bunların ayrıntılarını yarın ve öteki günlerde konuşma fırsatı bulacağımızı umarak son verelim programımıza. Ben Deniz Ömer Madra, Özdeş Özbay ve Andrei Gritsku'dan oluşan ekiple birlikteydiniz. Bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Hepinize günaydın.
5: Günaydın.
6: Günaydın.

0: Kainatın tüm seslerine, renklerine ve titreşimlerine Apaçık Radyo.
1: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi İzel Rozental'e teşekkür ederiz.
2: Sevgili Günlük. Hazırlayan ve sunanlar Didem Gençtürk, İlksen Mavi Tuna ve Nazlı Zaman. Bugün radyomuzda.
1: Sevgili Günlük, bugün radyomuzda ne var ne yok?
3: Günaydın Didem, herkese günaydın.
1: Herkese günaydın, güzel bir gün dileyelim.
3: Evet, 17 Haziran Çarşamba sabahındayız. Açık Gazete'nin ardından Sevgili Günlük'te buradayız. Günde bugün neler var neler yok anlatmaya başlamadan önce bir müzik dinleyelim.
1: Evet, ne dinleyeceğiz?
3: Jose James dinleyeceğiz, Trouble.

0: Jose James'den Trouble dinledik.
1: Hadi başlayalım radyomuzda ne var ne yok anlatmaya. Bizden hemen sonra Açık Yeşil var her çarşamba olduğu gibi. Ümit Şahin ve Ömer Madra gezegenden son iklim çevre haberlerini anlatacaklar. Bir ara koştum müzik arasında da.
0: Stüdyodan çıkıp hızla koştum. Ben devam edeyim istersen.
1: Defterimdeki notları yanıma almadığımı fark edip böyle o yüzden nefes nefeseyim, kusura bakmayın.
0: Evet, Açık Yeşil'in hemen ardından saat 11'de yeryüzlerinde var ve bu hafta deprem güvenliğinden afet kapitalizmine başlığıyla İstanbul'da kentsel dönüşüm konuşuluyor. Deprem güvenliği söylemi İstanbul'da yürütülen büyük ölçekli kentsel dönüşüm projelerini nasıl meşrulaştırıyor? Bu hafta programda antropolog Murat Güney 1999 Marmara depreminin ardından deprem riskinin kentsel dönüşüm ve inşaat odaklı büyüme politikalarını temel gerekçelerinden biri olmasını tartışıyor ve tırnak içinde afet kapitalizmi kavramı üzerinden moda, toz koparan ve Fikirtepe'nin hikayelerini takip ederek bu dönüşümün farklı mahallelerde nasıl farklı şekillerde deneyimlendiğini anlatıyor bize saat 11'de yeryüzlerinde programında.
1: Evet, saat 12'de Walkman var. Akif Burakatlar'ın bu yayın dönemi başladı. Sadece 80'ler çaldı bu programda. 80'lerin unutulmaz sesleri Phil Collins, Carly Simon, Tina Turner, Talk Talk, Pet Shop Boys gibi pek çok müzisyene kulak vereceğiz. Aşk, melankoli, dans arasında böyle bir yolculuğa çıkartacak bizi.
0: Evet, Walkman'in hemen ardından Cesur Yeni Dünya'yı Tolga Korkut'un sesiyle dinlemeye okumaya devam ediyoruz. Saat 13'te de Tuna'nın Beriyan'ı var.
1: Evet, Tuna'nın Beriyan'ında Muammer Ketencoğlu bizi Bulgaristan'a götürüyor ve 80 sonrası çağdaş Bulgar halk ağırlıklı enstrümantal dans ezgileri dinletecek bize. Bugün saat tam 13'te.
0: Evet, saat 14.30'da da 14'te de Yeşilçam Arkeolojisi'yle devam ediyoruz. Utku Uluer bu hafta Hollywood'dan Battalgazi'ye Yeşilçam'ın emanet müzikleri diye bir başlık atmış. Battalgazi filmlerinde kullanılan müzikler konuşulacakmış Yeşilçam Arkeolojisi'nde.
1: Hiç düşünmemiştim yani, acaba o hani Battalgazi vesaire o filmlerde kullanılan müziklerin kaynaklarını hiç düşünmemiştim.
0: Ben de hiç düşünmemiştim. Babam düşünür gibi geldi. Arayayım da dinlesin. Saat 14.30'da da Ali Türkay'la devam ediyoruz. Bu bölümde Ali Türkay'da 17, 18, 19 Haziran tarihlerinde düzenlenen Korofest Denizli 5. Ulusal Korolar Festivali'nin 2025 edisyonuna konuk olan korodan seçilmiş kayıtlar dinleyicilerle buluşacakmış. Türkiye'nin dört bir yanından gelen koroların seslerini bir araya getiren bu festivalde müziğin birleştirici gücünü ve çok sesli kültürünü yansıtan özel performanslara ev sahipliği yapıyor demiş Ala Türk ekibi. Korofest Denizli'nin coşkusunu ve zengin müzikal atmosferini geçmiş yılın kayıtlarıyla yeniden hatırlıyoruz diye de not bırakmışlar.
1: Evet. Ali Türkan'ın hemen ardından Altın Saatler programı var. Yüksek İnşaat ve Çevre Mühendisi Profesör Doktor Derin Orhon'la yaz aylarında İstanbul ve Marmara bölgesi su ihtiyacı, Ömerli Barajı havzasına kurulması düşünülen organize sanayi bölgesinin yaratacağı riskler üzerine konuşacaklarmış. Ayrıca İstanbul'da ileri biyolojik arıtma çalışmalarının son durumunu da soracağız. Buradan da bir küçük hatırlatma yapalım. Pazartesi günleri saat 15.30'da sayfiye programı başladı. O da İstanbul'da su sorununun tarihine odaklanmıştı. Evet. 17. 18. yüzyıl ve günümüze gelene kadar, hatta 90'lardaki o meşhur sıkıntılara kadar, bunu da hatırlatmış olalım, dinleyicilerimizin belki ilgisini çeker.
0: Evet, saat 16.30'da da Sakat Muhabbet'le devam edeceğiz. Sabah Alp Ulagay'la konuşmuşlardı. Evet. Dünya
1: Alp'in
0: Kupası'nın
1: sesini ne kadar özlemişiz, evet, değil mi?
0: Bu hafta Sakat Muhabbet'te de FIFA World Cup 2026'yı takip etmek isteyen sakat spor severler için geliştirilen erişilebilirlik uygulamalarını konuşacakmış Alper Tolga Akkuş. Amerikan Körler Konseyi'nin hayata geçirdiği sesli betimleme projesi ve FIFA Audio Description uygulamasının yanı sıra stadyum oyunlarda engelli taraftarlar için yapılan yeniliklere de değinecekmiş Alper Tolgakkuş. Bir de çocukluğunda izlediği Meksika 86 Dünya Kupası'ndan stadyumda takip ettiği ilk maçlara uzanan futbol anılarını da paylaşacakmış.
1: Sen futbolda hiç ilgileniyor musun?
0: Hiç ilgilenmiyorum. Tuttuğum bir takım var ama yani başka bir ilgim yok.
1: Yani ben de çok uzun süredir aslında futbolla ilgilenmiyorum. Ama tabii bugün Alp'i dinlerken hani Alp'i ne kadar özlemişim mi oradan da düşündüm. Çünkü Alp böyle sadece futbol değil, evet, etrafındaki pek çok şeyi anlatır ya. O vesileyle ona da bir günaydın diyelim, günaydın böylece. Diyeyim. Saat 17'de Dünyanın Cazı programı var. Leyla Diana Gücük bu hafta Ricky Ford çalışmalarına kulak vereceğimizi söylemiş. Antalya'da bu akşam Akra Jazz Festivali kapsamında konser verecek olan sanatçıya bizim ekip eşlik edecekmiş. Abdullah İbrahim'in ölüm haberiyle ayrıca çok üzüldük. Dün de Dünyanın Cazı'nda Abdullah İbrahim dinletti bize Sanat Deli Orman. Galiba birkaç gün boyunca Abdullah İbrahim dinleyeceğiz hep beraber.
0: Leyla Hanım haftaya yapacakmış.
1: Evet, o haftaya ertelemiş ama birkaç gün boyunca Abdullah İbrahim'e kulak vereceğimiz aşikar. Ona da bir günaydın diyelim.
0: Evet. Gezegenin geleceğiyle devam etmeden önce bir müzik daha dinleyelim.
1: Ne dinleyeceğiz?
0: Elfey dinleyeceğiz bu sefer. Hands Are For Holding.

0: Elfey'den dinledik. Hands are for holding.
1: Evet, hadi devam edelim. Saat 18'de kalmıştık. Gezegenin geleceği var. Uygar Özesmi ve Büşra Yar gezegenden iklim ve çevre haberlerini hafta içi dört akşam olduğu gibi bize verecekler. Ardından saat 18.10'da Açık Dergi başlıyor. İlk sen Mavi Tuna'nın hazırladığı programda kentteki kültür sanat gündemine kulak vereceğiz. Bugün bir yeni programımız başlıyor. Saat 18.30'da Tarlanın, Pazarın, Sofranın Geleceği adını taşıyor. Duygu Saatli, Emel Kızılcık, Fırat Karakurt, Mehmet Gürmen ve Oya Ayman tarafından hazırlanan programda bugün iklim krizinin etkileriyle hızla büyüyen gıda krizi ele alınacak. Ne üretene, ne tüketene, ne de toprağa hizmet etmeyen mevcut gıda sistemini yapısal olarak dönüştürecek bir çözüm olarak agroekolojinin ele alındığı programda programcılar konuklarıyla agroekoloji hareketinin sunduğu çözümleri konuşacaklar. Bugün ilk bölümü dinleyebilirsiniz.
0: Saat 18.30'da, evet. 19'da da dönemler arası kanonlar ve karşı sesler programıyla dinleyeceğiz. Hatimet Miral'ın programını. Bu bölümde gotik arp sanatçısı Ozan Karagöz ile kilisenin merkezinde dini yasaların yaşamın her alanına sirayet ettiği Orta Çağ'ın İlahiler dışındaki ezgilerini, tek seslilikten çok sesliliğe geçişi ve trubadurları konuşmuşlar.
1: Trubadurlar meselesi mühim. Bugün saat 19'da dinleyebilirsiniz dönemler arası kanonlar ve karşı sesler programını.
0: 19.30'da da Hüsnü Kuruntu var.
1: Evet.
0: Ben bir önerme koymuş Esra Öner. Bu önermeyi çok sevdim. Son zamanlarda aklına takılan bir önermeymiş bu Esra Öner'in önermesi. Özgür olmanın tek yolu itibarını mahvetmektir önermesi. Bu başlıkla geliyor program. Metronomi, Mobi, Groove Armada ve onların eşliğinde soruyormuş. Peşinden gittiğimiz arzular gerçekten kime ait?
1: Bunlar kimin arzuları sorusunu bırakıyor Hüsnü Koruntu bu programda. Ardından saat 20'de Ahenge Hengame var. Alper Kaliber, Esra Kaliber ve Altuğ Kılınç'ın hazırladığı programda bu hafta Bahamalı gitarist Frankie Jivago'nun 1977 yılında kaydettiği The Age of Flying High albümünden parçalar dinleyecekmişiz. Ayrıca Astrud Gilberto ya da kulak verecekmişiz. Yine aynı yıl bir albüm kaydetmiş o da. Kalipso, Bossa Nova, Soul ve Funk dolu bir program bizi bekliyor bu akşam saat 20'de Ahenge Hengame'de.
0: Evet, 21'de Akdeniz Güneşi var ve 22'de de Ayın Karanlık Yüzüyle devam ediyoruz.
1: Evet, Keane'in Hope and Fears albümüne kulak vereceğiz Ayın Karanlık Yüzünde de.
0: Evet, saat 23'te de caz portreleri var. Bu hafta 211. portre Kahil El Zabar'dan 10. örneği dinleyeceğiz. Kayıtları 30 Temmuz 2006'da canlı olarak Chicago'da gerçekleştirilmiş albüm Ethnic Heritage Ensemble Hot and Heavy yi dinleyeceğiz caz portrelerinde.
1: Evet, yani bu portrenin 10. örneği. Malum caz portreleri programında her hafta bir portreyi alıyor. Her hafta demek yanlış oldu. 10 hafta, bazen 11-12 hafta süren ve ne kadar kaydı varsa hepsini dinletiyor bize yıllardır Mustafa Aykın. Saat gece yarısı 12'de Eldesler var. Akın Eldes, Akıncan Eldes ve Kerem Eldes'e kulak vereceğiz. Onların seçtikleri müzikleri ve 3 müzisyeni olarak aralarındaki sohbeti dinleyeceğiz. Ardından gece yarısı 1'de Noy var. Selin vesairenin hazırladığı programda bugün bakalım Selin bize neler seçmiş. Tam programa girerken Selin yazdı bana, henüz seçiyorum. O yüzden bazı sürprizler bizi bekliyor diyebiliriz. Hadi hatırlatmalarımızı yapalım, müziğe vakit kalsın.
0: Evet, Apaçık Radyo'nun bir YouTube kanalı olduğunu hatırlatalım. Eğer YouTube'da bizi takip ediyorsanız, abone olduysanız, videoları izlediyseniz ne şahane. Ama henüz bunları yapmadıysanız Apaçık Radyo'nun YouTube kanalına sizi bekliyoruz.
1: Evet, bunun dışında bir de bültenimiz var. Her cumartesi saat 14'te yayınladığımız Açık Bülten, açıkbülten.substack.com adresinden girip mail adresinizi bırakıp abone olabilirsiniz. Böylece her hafta posta kutunuza bültenimiz geliyor. Çok basit, çok pratik. Bunun dışında WhatsApp ve Telegram kanallarımız var. Buralardan da bizi takip edebilirsiniz. Sosyal medya mecralarının neredeyse hepsinde varız. Bir yerden bize ulaşırsınız mutlaka ama hepsini takip ederseniz bu algoritmalar çağında birilerinin daha fazla önüne çıkmamızı sağlarsınız. Bu bakımdan çok önemli. Başka bir şey var mı? Hatırlatmayı unuttum.
0: Sanırım bugünlük bu kadar. Bu kadar.
1: Evet, bugünlük bu kadar. Son bir parçamız var. Ne dinliyoruz?
0: The Mighty Tiny ve The Many Few'dan dinleyeceğiz. Young World dinleyeceğiz bugün sevgili günlüktür. Son şarkı olarak Teknik Masa'da Andrea'ya çok teşekkür ederiz. Bizi dinlediğiniz için size çok teşekkür ederiz. Biz yarın aynı saatte sevgili günlükte olacağız yine. Hoşçakalın. Hoşça kalın.

0: Sevgili Günlük. Hazırlayan ve sunanlar İdem Gençtürk, İlksen Mavituna ve Nazlı Zaman. Bugün radyomuzda.
1: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi İzel Rozental'e teşekkür ederiz.

0: Kainatın tüm seslerine, renklerine ve titreşimlerine Apaçık Radyo.
1: Reklamlar.
2: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
3: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
1: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
4: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
1: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
5: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
1: Reklamlar bitti.
6: Sakat muhabbet.
7: Where did your husband, my granddaddy go?
6: Sağlamcı zihniyete kör topal bir muhalefet.
7: Where did your husband, my granddaddy go?
6: Hazırlayan ve sunan Alper Tolga Akkuş.
7: He went off to heaven.

Çarşamba günleri 16.30'da Apaçık Radyo'da.

0: Bilim insanları Güney Kutbu'nda, Antarktika'nın batı kesiminde buzulların küresel ısınma yüzünden hızla eriyip çözülmesinin sesini kaydetmeyi başardı.
1: Kainatın tüm seslerine apaçık radyo.
2: Gündelik hayatın sosyolojisi. Toplumsalın odağında kıyısında söyleşiler. Hazırlayan ve sunan Ayşe Berna Uçarol. Perşembe 16.30'da Apaçık Radyo'da.

0: Apaçık Radyo.
1: Apaçık Radyo.
0: Kainatın
1: tüm
0: seslerine,
1: renklerine,
0: hey!
1: Titreşimlerine.
0: Apaçık
1: Radyo.
0: Apaçık
1: Radyo.
0: Apaçık.
2: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Bülent Nomer'e teşekkür ederiz.
3: Açık Yeşil. Hayatın, politikanın ve sokağın çevre ekoloji gündemi. Hazırlayıp sunanlar Ümit Şahin ve Ömer Madra.
4: FİBA, Yenilenebilir Enerji sunar.
5: Bir Açık Yeşil programı başlıyor. Ben Ömer Madra. Bugün Ümit Şahin yok. Uluslararası toplantıları izlemektedir kendisi. Onunla beraber devam edeceğiz daha sonra. Ama şu anda... Ben Deniz Ömer Madra ile berabersiniz. Destekçimiz Bülent Nomer'e de teşekkür ederek başlayalım. Şimdi El Niño'nun, doğal oya El Niño'nun yaygınlaşmasıyla ilgili uyarıcı birçok bilgi gelmeye başlamıştı. Dünyanın dört bir tarafında aşırı hava olaylarıyla bağlantılandırılıyor El Niño ve hatta kendisine Süper El Niño deniyor. Atlantik Okyanusu'ndaki bir akım, bir değişiklikler oluyor. Okyanusların ısılarının yükselmesiyle beraber de hem havayı, fırtınaları filan tetikliyor, etkiliyor. Avustralya'dan da bir haber geldi. Bugünün taze haberlerinden bir tanesi BOM diye adlandırılıyor. Meteoroloji bürosu resmen El Niño'nun, yani daha sıcak ve kuru koşulları getiren akımın Avustralya için geçerli olduğunu ve şimdi tropik bölgelerdeki Pasifik Okyanusu'nda kilitlenmiş olduğunu söylüyor ve bunun çok kuvvetli etkileri olabileceğini, etkileneceği konusunda uyarılarda bulunmuş ve özellikle de aşırı sıcakların ve tabii daha önce, birkaç yıl önce dehşetli bir şekilde gördüğümüz gibi bushfire denilen maki yangınlarına özellikle yol açabileceği söyleniyor. Ve burada yenilenen bir haberde de bu meteoroloji bürosu El Niño'nun artık tropik Pasifik'te yerleşmekte olduğunu ve şimdi atmosferin çok daha ortalama deniz yüzey sıcaklıklarının artmasından dolayı, çok daha yüksek olmasından dolayı buna tepki olarak, bunun bir etkisi olarak daha doğrusu çıktığını söylüyorlar bürodan ve bunun güçlü ya da çok güçlü bir hava akımı olacağına da ilişkin bilgiler var bürodan. Ama bu Avustralya'nın iklimini illa çok kuvvetli bir şekilde etkileyecek diye bir şey yok. Ama bütün dünyada da aşırı hava olaylarıyla bağlantılı ve zaten biraz önce de söylediğim gibi bushfire denen yangınların artması ve bir de tabii Avustralya'nın özellikle en önemli, en değerli doğa varlıklarından biri olan mercan kayalıklarının, resifin ağarması gibi, ölüme gitmesi gibi de olaylar var. Great Barrier Reef diye adlandırılan büyük resif akım şeyinin, büyük resifin çok büyük etki altına alacağı, zaten hızlı bir şekilde etkisi gidiyordu. Yani El Niño'nun gelecek yılda daha da fazla sıcaklığı artacağı ve bütün bu etkileri daha da katlayacağı konusunda uyarılar gelmişti. Yakından takip etmeye çalışacağız. Bir ikinci önemli haber de iklim açısından çok kaygı verici de olabilecek bir haberde Guardian'da uzun bir derleme vardı etraflı. Mason Bunting imzalı. Sabahleyin azıcık açık gazete programında da sözünü etme fürsatı bulduk. Ama yani dünyadaki çocukların yarısı en az 3 iklim felaketiyle, iklim tehlikesiyle karşı karşıya kalacaklar diye bir hesap dile getirilmiş. Yani üst üste gelen iklim tehlikeleri çocuk yani sıcak dalgaları, fırtınalar, kasırgalar, seller, sular ve kuraklıklar hepsi bir arada iklim krizi denen olgu bütün gezegendeki ve üzerindeki canlılar için giderek artan bir tehlike olduğunu yıllardan ve yıllardan beri bilimsel araştırmalara dayanarak söylüyoruz. Özellikle de Açık Yeşil'de sayısız programa yer verdik. Şimdi buradaki durum şöyle. Çocuklar bu sıcak dalgaları, kasırgalar, seller ve kuraklıklardan oluşan pek çok olay var. Ve 1 milyardan fazla çocuğun bu krizin, iklim krizinin kötüleşmesiyle beraber en az 3 tehlikeye maruz kalacakları kesinleşmiş artık. Bu şekilde 1 milyardan fazla çocuğun bu krizin, iklim krizinin kötüleşmesiyle beraber en az 3 tehlikeye maruz kalacakları kesinleşmiş artık. Bu şekilde UNICEF

Papua Yeni Gine'sinde okula gitmek için nehir sandallara binip ya da yüzerek aslında nehirden gitmek okula gitmek için nehri kullandıklarını gösteriyor bir UNICEF'in söylediği şey. O da çok ciddi bir durum yaratıyor çünkü mesela videoda timsahlarla dolu bir nehirden gitmeye çalıştıkları görülüyor. Çünkü köprü yıkılıp gitmiş fırtınada ve yerine de yenisi inşa edilmemiş. Mesela 15 yaşında bir Lorna adlı kızın durumunu okula gitmek için gösteriyorlar. Launkalan adı bölgesinde Camp nehrinde, Camp Welch nehrinde birkaç yani orada yaşayan yerlilerin birkaç küçük botu var. UNICEF orayı ziyaret etmiş. Çocuk Fonu Birleşmiş Milletler yardım için gitmiş. Ve çocukların, en küçük çocukların öncelikle taşıdıklarını söylüyorlar. Yani bizim kızlar özellikle işte regl dönemlerinde filan katiyen izin vermiyorlar bizim nehri geçmemizi. Büyüklerimiz, anılarımız, babalarımız, ninelerimiz, dedelerimiz demiş. Çünkü kanamanın timsahları da çekeceğini belirtiyorlar. Yani benim rüyam demiş o Lorna adlı 15 yaşındaki kız çocuğu bir öğretmen ya da pilot olmak istiyorum ama hemen yeni bir köprüye ihtiyacımız var. Okula güvenli bir şekilde her gün gidebilmemiz için demişler yani. Bu da çok önemli. Şöyle bir sorun var. Neden peki hemen akla gelen ilk soru neden bu yıkılıp giden köprünün yerine yenisi inşa edilmemiş diye. Çünkü oradaki yaşayan halk bunu finanse edememiş. Fon yaratmayı becerememiş yani. Fon bulunamamış. 2012'de gitmiş köprü. Ve o zamandan beri iklim krizi tabii giderek artan fırtınalara ve başka şeylere sebep oluyor. Dolayısıyla da çok tehlikeli bir hal almış. Yani Lorna adlı kızın her gün okula gitmesi için nehri yüzerek geçmesi gerekiyor. Böyle bir şey. Lorna'nın baş öğretmeni Charlie Bali David bu köprünün tahrip olmasının bütün cemaat için oradaki topluluk için halk topluluğu için yerli topluluğu için son derece büyük bir yıkıma sebep olmakta olduğunu söylemiş. Çünkü muson mevsiminde ağır hızlı akımların bulunduğu yerde ölü ağaçlar ve debri denilen işte bütün topraktan o nehre dökülen kitleler nehri tıkıyor ve o zaman da hem yaralanmalara, taşmalara ve ölümlere yol açıyormuş. Ayrıca da birçok çocuk da soğuktan, kirli nehir sularından hastalanıyorlarmış. Yani bu eğitim açısından, özellikle kız çocukları açısından son derece büyük tehlikeler barındırıyormuş. Yani Children's Climate Risk Report diye bir şey var. Çocukların iklim riski raporu hem sıcaklıkların artması hem aşırı hava olaylarının altyapıya da büyük yani altyapının desteklerini ortadan kaldırdığına yol açıyor diyor ve bütün temel yolların, ana yolların ve köprülerin bu fırtınanın etkisi altında kaldıklarını ve yerel topluluklar için büyük zararlı sonuçlar verdiklerini ortaya çıkarıyorum. Şimdi UNESCO'nun asıl raporunda şu da ortaya çıkıyor. Bu çok ciddi bir şey. Dünyadaki neredeyse bütün çocuklar, yani en yüksek gelirli ülkelerde dahil olmak üzere, onlar da bu işin içinde. Şu anda en az bir tehlikeye maruz kalacakları
123 bin çocuğunsa

0: Yani her çocuk muhakkak bu hangi ülkede zengin fakir hangi ülkede olursa olsun en az bir şeyinde iklim değişikliğinin en az bir sonucuna katlanmak durumunda kalacağını söylüyorlar. Ama aynı hesaba göre çocukların iklim riski raporuna göre en az altıdan fazla hayatları boyunca 123 bin çocuğun altıdan fazla böyle olayla, hava ve iklim olaylarıyla, tehlikeleriyle karşı karşıya kalacaklarını bayağı bulmuşlar bilimsel olarak. Yani çocukların hayatları sürekli olarak alt üst olmakta. Sıcak dalgaları, orman yangınları, maki yangınları, kuraklıklar ve seller. Bunun UNICEF'in yani Birleşmiş Milletler Çocuk Fonu örgütünün yürütme direktörü Catherine Russell söylemiş. Şu anda diyor, bu özeti veriyor söylerken, dünya çocuklarının yarısı şu anda en az üst birbirinin içine geçmiş olan 3 iklim tehdidi gündelik hayatlarını etkiliyorlar diye. Ve gençlerin üzerindeki bu 8 iklim tehlikesini sıralamış UNICEF analizinde. Bir tanesi sahillerdeki seller, kuraklıklar, aşırı sıcaklık, yangınlar, sıcak dalgaları, nehir taşmaları ve kum ve toz fırtınaları ve bir de tabii tropik fırtınalar. Yani özellikle mesela bazı yerler çok daha etkili tabii. Mesela Afrika'nın Sahel ya da denen bölgesinde en ağır şekilde dünya çapında vurulan yer orasıymış. 4 milyondan fazla çocuk aşırı sıcaklık, sıcak dalgaları ve kum ve toz fırtınalarının etkisinde. Üçü aynı anda olabiliyormuş. Bu arada Asya ülkelerinde mesela Bangladeş'te, Myanmar'da ve Pakistan'da en büyük tehlikelerin, iklim tehlikelerinin en fazla olduğu yerler olarak gösteriliyor bu üçü de. Yüksek gelirli ülkelerinde bunun dışında kalmadıkları ispatlanmış oluyor. Bu son araştırmalara göre mesela İtalya'da 6 milyondan fazla çocuk uzayan, sonu gelmeyen sıcak dalgaları ve kuraklık etkisi altındalar. Şimdi UNICEF'in Birleşmiş Milletler'in onları korumakla, çocukları korumakla görevli kuruluşu UNICEF'in daha iyi bir plan, çocukları korumak için daha iyi bir plana geçtiği söyleniyor. Yani hükümetlere ve iş merkezlerine açık bir şekilde şeyi söylüyorlar. Emisyonları azaltın, yani salımları ve iklim adaptasyonu, iklim uyumuna özellikle de çocukların bağımlı olduğu hizmet konusunda çok daha etkili bir şekilde çalışın diye bir uyarı göndermiş ve Russell diyor ki bu konuda en önemli bu kuruluşun Catherine Russell yürütme direktörü bu analiz hükümetlere ve karar vericilere daha iyi planlama yapmaları ve daha fazla yatırım yani dirençli hizmetlerin verilmesinde daha etkili bir şekilde işlemeleri için yatırımların artırılmasını söylüyor. Yardımcı olabilir diyor ve biz sağlık ve eğitim sistemlerini güçlendirdiğimiz zaman ve altyapının düzeltilmesini de çocukları göz önüne alarak yaparsak o zaman onları hem bugünün iklim tehditlerinden korumayı artırmış hem de geleceklerini daha fazla garanti altına almış oluruz demişler. Ama bunun ne kadar geçerli olduğunu ve uygulamada neler olduğunu bilmek kolay değil doğrusu. Bu konuya geçmişken bir de Guardian gazetesinden Cecilia Nowell imzalı önemli bir habere daha değinmemiz lazım. Bu Kaliforniya'da West Oakland adında Amerika Birleşik Devletleri'nin Kaliforniya eyaletinde siyahların aktivizmiyle ilgili çok ünlü bir tarihe sahip olan West Oakland bölgesinde ki Black Panthers, Kara Panterler Birliği'nden de Pullman Porters Union yani Pullman Hamallar Birliği sendikasından Kara Panterlere kadar uzanan siyahlarla ilgili çok geniş bir aktivizm zenginliğine sahip olan bir yerde tam da kaderin bir oyunu diye nitelendirilebilecek bir karar almış Donald Trump ve orada dünyanın en büyük kömür santrallerinden birini kurmaya karar vermiş 75 milyona. Yani bu ülkenin en bundan sonraki en büyük kömür projelerinden bir tanesi. Fakat işte 75 milyon dolarlık bir yatırım yapılacakmış ve bir kömür ihraç terminali Oakland yakındaki Oakland limanından yapılması planlanıyor. Geçen hafta Donald Trump bunu savaş dönemi yetkilerine dayanarak yani savaş dönemi yetkilerini kullanıyor şeyde istisnai durumlarda kullanılabiliyor bu. İşte İran'la da vesaireyle de savaş olduğu için ekstra tedbirler alıyorum diyor gerekçe olarak Donald Trump ve 700 milyon dolar Amerika Birleşik Devletleri'nde kömür projelerine 700 milyon dolarlık bir yatırım yapmaya karar verdiğini söylemiş. Bunu savaş zamanı, savaş dönemi başkanlık yetkilerine kullanarak. Bu tabii zaten devam etmekte olan büyük bir mücadele var. Kömür terminaline karşı mücadele var. Ve aslında 10 yıldan beri devam ediyormuş. Mücadele ediyorlar. Bu mücadeleyle ünlü bir bölgede oluyor. Onu da kömür karşıtı aktivistler bu Berkeley'de, üniversitede bu proje hakkında bir toplantı yapmaya şey yapıyorlar. Ama hesaplamışlar nasıl bir mücadele ederiz, buna imkan yok, bırakamayız diyorlar. Fakat Trump'ın 4 Haziran tarihli açıklamasından sonra her şey hızlandı diyor. Daha öne almak zorunda kaldık mücadelemizi diyor. Yani West Oakland çevre belirteçleri projesi diye bir şey var. Bir örgüt tamamen West Oakland bölgesinde iklim adaleti için uğraşıyor. Ve bu hemen yakınlardaki şeyde müthiş bir kirlenme var limanda. Onunla son derece aciliyeti arttı durumun. Özellikle bu yaz başlatmayı hesapladı diyor Donald Trump'ın. Onun için de daha şimdi 10 yıldır devam ediyor bu mücadelemiz. Bir sürü de mesafe almıştık ama şimdi büyük bir aciliyet artışı oldu diyor. Ve işte Bay Area denen bölgede Oakland'da kömür istemiyoruz ya da East Bay'de Doğu Koyun'da, Doğu Körfezi'nde kömür istemiyoruz diye. Oakland'da da ayrı, şeyde de ayrı, kömüre yer yoktur diye büyük koalisyonlar var. Onlar şimdi nasıl mücadeleyi artıracağız diye aralarında görüşüyorlar. Bu da günün en önemli şeylerinden bir tanesi. Çok ciddi bir zaten mücadelesiyle, sivil mücadelesiyle ünlü bir bölgede büyük bir şeye geçmeye devam ediyorlar. Onlar da çatışmaya hazırlanıyorlar. Yani Trump'ın bu açıklamasından sonra ki çok garip tedbirler, güzel, harika, güzel, kömür gibi laflar kullanıyordu. Zaten çeşitli şey gibi, büyük güzel kömür gibi lafları vardı. Şimdi bunun ana şeyimiz, buna karşı mücadelemizde ana stratejimiz finansman diyorlar. Margaret Rossoff diye mesela, Oakland'da kömür yok. No Coal in Oakland örgütünün üyelerinden biri bir kadın, Margaret Rossoff, koordinasyon komitesinde ve kömürü dışarıda bırakacağız. Dışta kömürü hayır koalisyonunun bir parçası. Şimdi taktikleri konuşmaya başladılar. Öncelikle para toplamamız şart. Yani şöyle hesaplıyorlar. Terminalin yaklaşık 400 milyon dolara mal olacağını hesaplıyorlar. Yani 75 milyonluk bir şey, onun dörtte bile değil. Onun için de bazı yatırımcılar şimdi buna karşı para yatırarak bunu engellemeleri lazım. Ve yani bazı yatırımcılar hemen öne almak isteyecekler. Bunu engellememiz şart diyorlar. Bunun çok berbat bir fikir olduğunu, başta çocuklar, herkese büyük zarar vereceğini anlatmak, bu fikri yaymak durumundayız diyorlar. Bakalım neler olacağını takip etmeye çalışacağız ama günün, yani Trump'ın sayısız korkunç projesinden bir diğeri de bu oldu. Çocukların da yarısından fazlası bütün dünyada iklim tehlikelerine karşıyken bunun bu işe girişilmesi akıl alır gibi bir iş gibi gözükmüyor. Ve bir de tam gündeme uygun olarak bir başka haberle de bugünün açık yeşilini bitirelim isterseniz. Yani Dünya Futbol Kupası tarihindeki en önemli, en sıcak, en büyük iklim durumlarıyla karşı karşıyayız. Hatta bu küresel ısınmayı dünyaya ilk anlatan NASA'nın iklimcisi James Hansen'ın son arkadaşlarıyla beraber yazdığı son bilimsel makalede 2026'nın dünyada görülmüş, gelmiş geçmiş en büyük sıcaklık olacağı ihtimalinin çok yüksek olduğunu söylüyorlardı bilimsel olarak. Şimdi bu en sıcak yılda en sıcak Dünya Kupası tarihteki oynanıyor ve bu çok önemli problemler yaratabilir. İşte bundan da mevcut kapitalist sistem, Amerika Birleşik Devletleri çok tuhaf bir şekilde yararlanıyor. İşte zaten Alp Logay'la da yaptığımız konuşmadan da söylediği gibi, Alp Logay'ın programcımız, eski spor programcımız, çok ciddi bir başka türden yatırımların da peşinde oldukları açıkça görülüyor. Özellikle de Miami'de, Dallas'ta, Houston'da, Kansas'ta, Kansas City'de, Guadalajara'da, Meksika'da ve Mexico City'de oyuncuların sağlıklarının çok ciddi şekilde etkilenebileceği, performanslarının düşeceği belirtiliyor. Ve bunun da maçların, daha sonraki maçların sonuçları ve oyunların akışı açısından önemli olduğu söyleniyor. İşte tedbirler ne kadar alınabilir filan. Dünyanın en kirletici dünya, şimdiye kadar gelmiş geçmiş en kirletici dünya futbol şampiyonası olacağını da belirtiyorlar. Ama Alp Logay'ın da belirttiği çok ilginç de bir şey var. Oyunculara bir şey, FIFA'dan bir şey öngörülmüş. Kısa aralar veriliyor. 3 dakikalık oyuncuların sulaması, sulanması, serinlenmesi için. Ama asıl onların arkasında yatan şeyin, maç nakil yayınlarında, televizyonda falan, hepsinin reklamların yayınlanması, bir muazzam paraların ve en büyük kirletici şirketlerin reklamlarının da yayınlanması gibi çok tuhaf bir durum da var ortada. Yani işte böyle bir şeyden bahsediyoruz. Karmaşık, olağanüstü bir durumdan. Bu şekilde de iklim, Açık Yeşil'deki iklim programını da burada bitirmiş olalım. Hepinize hoşça kalın diyorum.
1: Açık Yeşil. Hayatın, politikanın ve sokağın çevre ekoloji gündemi. Hazırlayıp sunanlar Ümit Şahin ve Ömer Madra.
2: FİBA, Yenilenebilir Enerji sundu.
3: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Bülent Nomer'e teşekkür ederiz.
4: Ve şehirlerde çok araba olduğu için ve şehirler sıcak olmaya başladığında ağaçlar yok oldu. Ben bunu anlatmak istedim.
5: Apaçık Radyo.
6: Reklamlar.
7: Çocuğunuzla konuşuyor musunuz?
6: Çocuğunuzla aktiviteler yapıyor musunuz?
8: Çocuklarınızın arkadaşlarını tanıyor musunuz?
9: Çocuklarınızı spor yapması veya farklı becerilerini geliştirmesi konusunda destekliyor musunuz?
10: Çocuklarınıza karşı sabırlı, uyumlu ve tutarlı mısınız?
11: Çocukla kurulacak sağlıklı ve açık iletişim, onun ruh sağlığının ve sosyal gelişiminin temel taşını oluşturur.
12: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
13: Mesleğimiz hayatımıza yön veren en önemli unsurlardandır. Mesleğimiz için en önemli unsur da iş sağlığı ve güvenliği kurallarını bilmek ve uygulamaktır. İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ve tedbirleri, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşmasını sağlayarak çalışanı, işi ve işvereni korur. Çalışanlarımızın, işverenlerimizin, hepimizin geleceğe ümitle yürüyebilmesi için iş sağlığı ve güvenliğini işimizin merkezine koyalım. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSKEP. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
6: Reklamlar bitti. That's

0: come true. Appetite for it. Oh yeah. Kainatın tüm titreşimlerine
1: Apaçık Radyo.
2: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Türker Edis'e teşekkür ederiz.
3: Let me take you down. Yeryüzlerinde.

0: Merhaba sevgili Apaçık Radyo dinleyicileri. Bugün deprem ve afet antropolojisi, kentsel dayanıklılık ve barınma işsizlikleri üzerine çalışan sosyal bilimci ve kent araştırmacısı Murat Güney ile beraberiz. Hoş geldin sevgili Murat.
1: Hoş bulduk.
0: Murat Güney ile aslında daha önce biz program yaptık. Massive Suburbanization kitabının editörlerinden Murat ve Büyük Ölçekli Çeperleşme adlı bu kitapta İstanbul ve dünyanın diğer şehirlerinde çeperlere doğru büyümenin yaratmış olduğu dönüşümlere değinmiştik uzun uzadıya. Çeper ve
1: Evet.
0: teperdekiler konu başlığımızın bir programı, bir devam programı gibiydi bu program. Bugün ise şu andan itibaren yürüttüğü, biz bir süredir yürüttüğü bir araştırması üzerine konuşacağız. Bu araştırmalarını Columbia Global Centers İstanbul ofisinde gerçekleştiriyor, burada sürdürüyor Murat. Evet, afet kapitalizmi diye bir şeyden bahsediyorsun. Bu Naomi Klein'in sanırım bir
1: Evet.
0: kavramı. Afet kapitalizmi ne demek Murat? İstersen böyle başlayalım.
1: Evet. Afet kapitalizmi dediğim gibi Kanadalı düşünür ve yazar Naomi Klein'ın ilk olarak ortaya atıp uzun uzadıya kavramsallaştırdığı bir yaklaşım. Burada tabii o Amerika'daki Katrina kasırgasını belki hatırlarsınız. Onun akabinde yaşananlar üstünden, o örnek üstünden başlıyor çalışmasına. Orada ne olmuştu? İşte kasırga New Orleans şehrini sular altında bıraktı ve birçok insan hayatını kaybetti. Şehrin büyük bölümü şehri terk etmek zorunda kaldı. Bu büyük kasırga ve onun yarattığı yıkım daha sonra kapitalizm ve sermaye tarafından şehrin mutenalaştırılması, şehirde siyah ağırlıklı nüfusun şehir merkezinden uzaklaştırılması, şehir merkezinin daha lüks oteller ve daha kar getirici yapılarla ve lüks rezidanslarla donatılması için bir fırsat olarak değerlendirildi. Dolayısıyla afet kapitalizmi, Naomi Klein'in de bahsettiği gibi savaş, kriz veya afetlerin sermaye ve kapitalizmin daha da çok kar etmesi için bir fırsat olarak değerlendirilmesi olarak tanımlanabilir. Şunun yani şöyle bir özelliği var. Kriz, savaş ve afet sonrası dönemlerin, bu dönemler insanların bir an önce normale dönme arzusunda oldukları dönemler olduğu için birçok olağanüstü müdahale sorgulanmaksızın kabul görüyor. Yani siz bir an önce normal hayatınıza dönmek istediğiniz için, şehrin eski günlerine hızla dönmesini istediğiniz için şirketlere daha yüksek bedelle ihaleler verilmesi, bu inşaatların daha yüksek bedelli olması, nüfusun belli bir kısmının yer değiştirmesi gibi olağanüstü, normalde itiraz edebileceğiniz veya eleştirebileceğiniz müdahaleleri göz yumar olduğunuz istisnai durumlar ve bunun bir fırsat olarak değerlendirildiğini söylüyor. Bu şekilde bunu kavramsallaştırıyor.
0: Bugün Filistin'de de olan sanırım bu
1: Evet.
0: olacak değil mi? Yani
1: Evet.
0: tam afet kapitalizminin en acı örneklerinden bir tanesi herhalde Filistin sahillerinde yaptıklarını gördüğümüz o Trump'ın damadının sanırım gösterdiği model. Tam buna uygun bir şey değil mi?
1: Aynen. Benim de aklıma o örnek geldi güncel olarak. Trump bir video yayınlamıştı belki hatırlarsınız. Yapay zeka ile sanıyorum yapılmış. İşte hani Gazze bölgesinin yeniden yapılandığı, işte altından heykellerin, lüks binaların, konutların olduğu bir video. Bu aynen birebir afet kapitalizmini yansıtan bir bakış açısı. Yani oradaki büyük yıkım, acılar, ölüm göz ardı edilirken bir sermaye için yeniden inşaat ve yeniden yapılanma üstünden bir fırsat olarak görülüyor.
0: Aslında bir yandan da bu tam neoliberal politikaların göbeğine oturan bir şey. Çünkü tam devletin yasalarla, devletin baskısıyla uygulanan bir model. Kapitalizmin aslında tam temeline de uymuyor, öyle değil mi? Yani kapitalizm biraz daha rekabete, hani Adam Smith modelinden düşünürsek hiçbir
1: Evet.
0: rekabete açık bir durum yok. Tamamen devletin ağır baskısı, maddi manevi baskısı, hatta program boyunca konuşacağız, biyopolitik olarak, biyopolitikalarla, söylemlerle, biyopolitik söylemlerle oluşturduğu bir imge, bir dünya, bir felaket senaryosuyla birlikte, bir de yasalarla, ekonomik baskılarla uyguladığı, aslında çok ağır bir şeyden bahsediyoruz, öyle değil mi?
1: Öyle, aynen. Zaten tabii kapitalizm hiçbir zaman Adam Smith'in söylediği serbestlikte işlememeli bence. Her zaman devlet müdahaleleri tarih boyunca oldu. Devlete yakın olan kuruluşlar, kurumlar, şirketler her zaman daha yüksek karlar elde ettiler. Yani aslında belki de hani görünmez el aslında her zaman bir devletti belki de veya bir kamu otoritesiydi. Burada da evet aslında kapitalizmin tabii bu şekilde hareket edebilmesi için olağanüstü hal koşullarının oluşması gerekiyor. Bu da aynen yasalarla ve kamu idaresinin kararlarıyla olan durumlar. Bu olağanüstü mesela New Orleans bölgesi için de aynı şekilde olağanüstü hal ilan edildi. Olağanüstü hal ilan edilmesi beraber işte Amerikan federal ordusu da bölgede hani arama kurtarma adı altında müdahalelere başladı. Onun akabinde de Amerikan o zamanki hükümetine yakın olan bir takım kurum ve kuruluşlar işte oradaki çamurların, molozların toparlanmasından tutun da işte yeni sele karşı duvarlar örülmesi gibi işlemler için ihaleleri aldılar. Bu ihalelerin bedellerinin sorgulanmadığını örneğin vurgular Naomi Klein ve bu konuda çalışanlar çok yüksek bedellerde normalde serbest gerçekten kapitalizm koşullarında yapılacak bir ihalede çok daha düşük bedellere yapılacak işler çok daha büyük bedellerle bir takım şirketlere daha yüksek kar sağlamak için işler verildi. Olağanüstü hal koşulu da bu ihalelerin, bu şirketlerin yaptığı işlerin, bu yüksek karların sorgulanmasını önledi.
0: Evet, afet kapitalizminin İstanbul'a özellikle, belki de Türkiye'nin genelinde uygulandığı da
1: Evet.
0: önemli bir konu. Sen özellikle bunun üzerine çalışıyorsun,
1: Aynen.
0: İstanbul üzerine çalışıyorsun.
1: Evet.
0: Afet kapitalizmin İstanbul'la ilişkisi nasıl?
1: Evet, bu da aslında güzel bir soru. Çünkü afet kapitalizmi Naomi Klein'in baktığı örnekler daha ziyade afet sonrası. Yani afet sonrası büyük çaplı müdahaleler. Bizim ülkemiz örneğinde de örneğin Hatay, Maraş'ta yaşadığımız büyük depremin ardından oradaki şu an mesela çok büyük çaplı inşaat, yeniden inşa projeleri söz konusu. O da aynı şekilde değerlendirilebilecek bir örnek. İstanbul için olan ise aslında henüz olmamış bir afetin beklentisi üzerine kurulmuş bir afet kapitalizmi. Yani gelecekte olabilecek bir afet olasılığı üstüne kurulmuş bir afet kapitalizmi süreci. Dolayısıyla tamamen süresiz ve sonsuz bir kapitalizme ve sermaye müdahale alanı yaratan ilginç bir süreç. İstanbul'da biliyorsunuz İstanbul'da İzmit'te 1999'da Marmara depremini yaşadık. İstanbul'da etkilendi ama merkez üssü İstanbul değildi. Şimdi İstanbul'un da merkez üssü olacak bir büyük deprem bekliyoruz. Tabii şu anki bilim koşullarında depremin ne zaman hangi gün olacağını bilemiyoruz. En iyi şekilde hazırlanmak zorundayız. Dolayısıyla İstanbul'un yapısı doğuda son derece eski yani biz 1999'dan önce yapılmış binaları eski bina olarak kabul ediyoruz. Deprem bina yönetmeliğinin henüz olmadığı binaların depreme dayanıklılık durumunun inşa edilirken göz önünde bulundurulmadığı çok fazla bir dönem. 2001'de aslında yani depremden 2 sene sonra bina yönetmeliği güncellendi ve uygulamaya başladı. Tam uygulama aslında 2007-2008 sonrası bile diyebiliriz. Ondan sonra yapılan binalarsa İstanbul'daki binaların neredeyse yüzde hani belki 20-30'u en fazla. Dolayısıyla bizim bu %70'i dönüştürmemiz lazım, güçlendirmemiz lazım bir şekilde. Bu da tabii kapitalizm için bir fırsat da oluşturuyor. Buradaki problem şu, en temel problem elbette bütün binaların, eski binaların güçlendirilmesi, yenilenmesi gerekiyor ama elimizdeki kaynaklar sınırlı. Sonuçta belli bir hızda, belli bir miktarda binayı dönüştürmek mümkün. Dolayısıyla bir öncelik sıralaması yapmamız gerekiyor. Benim çalışmam da bunun üstüneydi. Yani ayrıca sadece benim çalışmam değil, birçok uzmanın, belediyelerin, uluslararası kurumların risk analizlerinde İstanbul'un en riskli hem konut stoğu açısından hem fay hattının yakınlığı açısından bölgeleri zaten belirlenmiş durumda. İşte Küçükçekmece, Avcılar biliyoruz zaten, Büyükçekmece, ondan sonra işte Bahçeli Evler, Zeytinburnu ve tabii Fatih, yani yapı stoğu en eski olan ilçemiz biliyorsunuz. Tarihi İstanbul, Fatih en riskli bölge. Elimizdeki sınırlı kaynaklar la ilk olarak buralara müdahale edilmesi aslında gerekiyor. Ama bugün dönüp baktığımız zaman nerelerde en çok kentsel dönüşüm süreçleri yaşanıyor diye, en çok arsa değerinin yüksek olduğu, daha çok kar getiren bölgelerin seçildiğini, Bağdat Caddesi gibi Kadıköy'ün lüks muhitlerini, Fenerbahçe, Fener Yolu gibi yine arsa değeri yüksek yerlerde çok yüksek katlı binaların yapıldığını, eski binalar yerine görüyoruz. Öte yandan işte en riskli bölge olan Fatih'te herhangi bir ciddi, çok sınırlı, şu an başladı ama çok sınırlı ciddi bir kentsel dönüşüm sürecini göremiyoruz. Dolayısıyla yine kar odaklı, yani afet riskinin insan hayatını kurtarmaya yönelik bir çözüme değil, inşaat firmalarına arsa değeri yüksek yerlerde daha da değerli evler yapıp kar etmeye fırsat sağladığını, bu şekilde kullanıldığını görüyoruz.
0: Bu noktada mesela Sulukule de çok enteresan bir örnek, öyle değil mi? Yani
1: Evet.
0: Sulukule'de mesela tek katlı evler vardı. Yani çoğu apartman, kötü şekilde yapılmış apartmanlardan çok daha az risk taşıyan evler vardı aslında. Ama mesela Sulukule'de, yani Fatih bölgesinde, özellikle orada uygulandı. Bu da çok
1: Evet.
0: ilginç, değil mi?
1: Evet, o da ilginç. Yani dediğimiz gibi elimizde sınırlı kaynaklar var ve bir risk analizi yaptığınız zaman aynen tek katlı binalar veya daha az riskli olan yerleri önceliklendirmemiz gerekmezken, buradaki önceliklendirme yaklaşımı tamamen hani nerenin karlı olduğu, nereden daha çok kar elde edileceği üstüne yapılmış bir seçim. Dolayısıyla da afetin burada aslında daha çok kar getirmek, daha çok şirketlere kar elde etmek, sermayeyi büyütmek için bir araç olarak kullanıldığını görüyoruz bu örnekte de aynı.
0: Yasalar da kullanılıyor. Afet yasası,
1: Evet.
0: kentsel dönüşüm yasası ve bu yasalar da yani haksız şekilde de uygulanıyor, öyle değil mi? Yani
1: Tabii.
0: kime göre, neye göre o yasalar uygulanıyor? Çok enteresan bir şey söylüyorsun. Mesela Fatih bölgesinde, en gerekli olan bölgede, bu yasanın tamam, yani Kadıköy gibi uygulanmadığını görüyoruz mesela, değil mi?
1: Evet, aynen. Her afetin ardından aynı bu Naomi Klein'in tanımına birebir uyacak şekilde olağanüstü yasal düzenlemeler geliyor. Bizim ülkemizde de deprem ve afetlerden sonra hem bir olağanüstü geçici de olsa, bölgesel de olsa ilan ediliyor. Hem de olağanüstü müdahale yasaları geçiyor. Bunlardan bir tanesi meşhur afet yasası olarak da halk arasında tabir edilen 6306 sayılı, halkı, vatandaşları, yurttaşları afetlere karşı koruma amacıyla kamu otoritesine geniş istimlak ve kentsel dönüşüm projeleri başlatma yetkisi veren yasa. Bu ilk Van depreminden sonra, 2011'den sonra yasalaştı. 6306 sayılı yasa 2012'de. Yani normalde gerçekten de bu dediğimiz öncelik sırasına göre belli bölgelerde kamu gücüyle istimlak yapıp binaları yenileme amacıyla, can güvenliğini koruma amacıyla kamuya olağanüstü yetkiler veren bir yasa. Ama yasanın pratikteki uygulamasına baktığımız zaman, yasanın ilk uygulandığı yerler kentsel dönüşüm süreçlerinde direnen bölgeler, toz koparan gibi, ondan sonra bu meşhur ilk 6306 sayılı yasayla afet bölgesi olarak ilan edilen yerlerden biri toz koparan örneğin. Orada mahallelinin kentsel dönüşüm süreçlerine direndiğini göz. Fikirtepe yine aynı şekilde yine 2013'te afet bölgesi ilan ediliyor. Bunlar öncelikli risk bölgeleri değil İstanbul'un. Elbette İstanbul'un her bölgesi riskli ama öncelik sıralamasında arkalarda gelen bölgeler. Buralar ilan ediliyor. Öte yandan arsa değeri yüksek yerler. Ne bileyim Çubuklu, Armutlu mahallesi falan gibi deniz manzarası güzel ama konut da zayıf ama arsa değeri yüksek yerler afet bölgesi olarak ilan ediliyor. Afet bölgesi olarak ilan edildiği zaman ve bu olağanüstü bir yasayla geçtiği zaman yurttaşların bireysel olarak buna itiraz etmeleri çok güç. Ancak bir mahalle derneği adı altında bir araya gelerek avukatlar tutarak üst yargı birimlerine gitmeleri gerekiyor. Dolayısıyla bu yasa itiraz imkanlarını da sınırlayan bir yasa. Bu mahalleler arasında örneğin toz koparan mahalleleri bir dernek altında, tozlar altında bir araya gelmişler. Onlar böyle örgütlü bir biçimde itiraz ediyorlar ve zaten yüksek mahkemede yaptığı bilimsel inceleme ve bilirkişi raporu çerçevesinde toz koparanın aslında öncelikli bir risk alanı olmadığını tespit ediyor bilim kurulu ve 6306 sayılı yasayla afet risk alanı ilanını iptal ediyor. Oldukça uzun bir hukuki mücadelenin ardından kolay olmayan mücadele. Çünkü yasa gerçekten can güvenliği adı altında bir müdahaleyi öngörüyor. Ancak ne oluyor? Bir sonraki afetle yasa tekrar güncelleniyor. Her afet yasayı bir miktar daha güçlü hale getirmek için yine bir fırsat olarak kullanılıyor. Yani afet kapitalizmi hem kapitalizmi alan açıyor hem de yasal müdahaleyi de güçlendiriyor. Şu an örneğin 66 sayılı yasaya yapılan eklemelerle toz koparan sonra tekrar afet bölgesi ilan ediliyor. Bu süreç böyle devam ediyor. En son 2023 depremlerinin ardından da 6306 sayılı yasanın iyice güçlendirildiği, kentsel dönüşüm süreçlerini mümkün olduğunca hızlandırmak, bunun içinde itiraz ve daha adil bir dönüşüm için bu arada tabii ki herkes kentsel binasının güçlü olmasını ve depreme dayanıklı olmasını arzu ediyor. Kimse depremden dolayı ölmek, hayatını kaybetmek, yaralanmak, yakınlarını kaybetmek istemiyor. Ancak daha adil bir dönüşüm için yapılıyor bu mücadele. Daha adil bir dönüşüm için yapılan mücadelenin önünü kesmek için tabii yasalar gitgide güçlendiriliyor. Her afette itirazların önünü kesmek için bir fırsat olarak maalesef görülüyor.
0: Evet, şimdi şey düşündüm, yani 70'lerde 80'lerde devam eden sanayileşme üzerine olan kapitalizmin yerini gayrimenkul kapitalizmi alıyor
1: Evet.
0: Türkiye'de ve bu gelişmenin, bu negatif bir gelişme, yani olumlu anlamda söylemiyorum gelişmeyi, ama bu durumun belki de en önemli dayanaklarından bir tanesi de deprem oluyor, öyle değil mi?
1: Tabii. Tabii. Yani Türkiye'de bunu geçen programda da belki belirtmiştik. Ben aynı zamanda söylediğim gibi konut meselesi üstüne de çalışıyorum uzun zamandır. Türkiye ekonomisinin neredeyse işte üçte biri kadarı tamamen konut, inşaat, gayrimenkul ve ilgili sektörler üzerine yükselen bir ekonomi. Bu benim beyanım değil. Şu an Fatih Belediye Başkanlığı'nı yapan Ergun Turan aynı zamanda eski TOKİ Başkanı'nın kendi gözlemi. Kendisi yıllardır inşaat işleri içinde olan bir kişi. İnşaat sektörüne sadece sektör olarak bakınca %6-7 gibi çıkıyor ama gayrimenkul alım satımı var. Bunun işte mobilya üretiminden tutun da inşaatlara kadar bakınca gerçekten ülke ekonomisinin en büyük ağırlığı inşaat. Ve zaten bu 2002-2003'te işte yeni hükümetin o zaman gelmesiyle beraber bir hükümet programı olarak zaten açıkça ortaya konmuş bir süreç. İlk ortaya 2003'te acil konut eylem planı duyuruluyor. Sonra TOKİ 2005'te, 2004-2005'te yasal düzenlemelerde TOKİ çok güçlendiriliyor. Toplu konut yapma, inşa etme, istimlak yetkileri çok artırılıyor. Emlak konut yine TOKİ'ye bağlı iştirak güçlendiriliyor. Gecekondu yapmak ilk kez hapis cezasıyla cezalandırılır hale geliyor. Yani daha önce de tabii ki gecekondu yapmak yasal değil ama yaptırımları sınırlıyken ilk kez gecekondu, yeni gecekondu yapmak hapis cezasıyla cezalandırılıyor.
0: 2014 mü tam bu?
1: 2004, 2005, 2006 gibi bu
0: Evet.
1: süreçler hep ve yavaş yavaş bu program güçlendiriliyor. İşte 2012'de mütekabiliyet yasası ile yabancılara konut satışı fırsatı genişletiliyor. Yani Türklerin konut alamadığı bölgelerde ülkelerden vatandaşları Türkiye'den konut alabilir hale geliyor. Eskiden mütekabiliyet geçerliyken artık o kaldırılıyor. Sonra afet yasasıyla işte kentsel dönüşüm süreçleri hızlandırılıyor. Her imkan konut sektörünü, inşaat sektörünü geliştirmek, genişletmek, kar oranını arttırmak için bir fırsat olarak kullanılıyor. Bugün geldiğimiz noktada da aynı şekilde depremlerin, afetlerin de inşaat sektörünü besleyen birer fırsat olarak değerlendirildiğini görüyoruz.
0: Yani yeni ekonomik bir gelişme modeline dönüşmüş oluyor afet.
1: Evet. Evet, normalde çünkü inşaat alanı çok üretken bir sektör değil. Hani teknoloji gibi araştırma geliştirme üstüne kurulu ve yeni teknolojilerle katma değerin arttığı bir sektör değil aslında. Sonuçta evi yapıyorsunuz, bir kişi de oturuyor, kullanılıyor, arada alıyor, satıyor ama hani çok büyümeye açık bir sektör olmamakla beraber bu takım icatlarla yani mesela şu an İstanbul'da olan bir binayı siz yıkıyorsunuz ve yeniden yapıyorsunuz. Aslında kullanım değeri olarak aynı kişi yine bir kişi o evde oturuyor. Yıkılıp yapıldıktan sonra yine bir kişi oturuyor evde ama büyük bir ekonomi yaratmış durumdasınız. Yani evin yıkımı bir ekonomi, yeniden yapımı bir ekonomi, istihdam yaratıyor. Yeniden yapıldığı zaman depreme dayanıklı bir bina olduğu için evin değeri de artıyor falan. Ve bu şekildeki müdahalelerle siz inşaat sektörünü sürekli kendini normalde hani çok kısır olan bir sektörü bir şekilde sürekliliğini bu şekilde sağlıyorsunuz. Yani şu an İstanbul'da dönüşüm bekleyen İstanbul'da toplam 1 milyon 200 bin civarı konut, bina olduğu biliniyor. Bunların %70'i 800 bin binanın teorik olarak yenilenmesi gerekiyor. Bir önceliklendirme sırasına göre tabii hani kuzey bölgedir biraz daha güvenli ama en azından İlk etapta çok ağır hasar göreceği net olarak tespit edilmiş bir 100-150 bin bina var. Bunların öncelikli olarak dönüştürülmesi gerekiyor tabii. Onun dışında ikinci yerler var ve bu tabii hani dev bir ekonomik alan tüm inşaat sektörü için.
0: Ben bu yeni ekonomik alanı bir de biyopolitikayla ilişkilendiriyorsun.
1: Evet.
0: Çeşitli biyopolitikalar kullanıldığını söylüyorsun. Ne demek istiyorsun tam olarak ve bu politikalar nasıl kullanılıyor?
1: Evet, bu yasanın kendine içkin bir yaklaşım zaten. Yani yasa ve bütün müdahale hayat kurtarma, yani nüfusu koruma ve devam ettirme üstüne kurulu bir biyopolitika. Yani burada da hani amaç olarak lanse edilen hani can güvenliğini korumak, devamlılığı sağlamak. Yurttaşın sağlığını, iyiliğini devam ettirmek üstüne bir nüfusun kontrolü üstüne bir politika. Yani bu görünürdeki politika tabii ama işin altında yatan yani yapılan seçimlerden görüyoruz. Dolayısıyla yani yasanın kendisi iyi, güzel ama bunun seçkinci bir şekilde uygulanması, belli bölgelerde uygulanıp hani hayat kurtarmaysa sadece Kadıköy Bağdat Caddesi'ndekilerin değil aynı zamanda Küçükçekmece'de oturanların da örneğin hayatlarının kurtarılması, korunması amaçlanmalıyken bunun ayrımcı bir biçimde uygulanmasını ilk baştaki niyetle gerçekliğin uyuşmadığını bize gösteriyor.
0: Evet, istersen kısa bir müzik arası verelim.
1: Tamam.
0: Senin seçtiğin bir parçayla devam ediyoruz. Kumdan Kaleler grubundan, Denize Doğru albümünden gene Kumdan Kaleler parçasını dinliyoruz.

0: Evet, Kumdan Kaleler grubundan Kumdan Kaleler şarkısını dinledik Denize Doğru albümünden. Murat Güney ile olan programımız devam ediyor. Antropolog Murat Güney, deprem ve afet kapitalizmi çalışmalarını Columbia Global Centers İstanbul ofisinde devam ettirdiğini söylemiştik. Ve bugün özellikle afet kapitalizmi ve İstanbul'daki deprem korkusunun, deprem riskinin yarattığı yeni inşaat üzerine oluşmuş ekonomik modeli anlatmaya devam edecek bizlere. En son biyopolitik söylemlerin bu modelde ne kadar önemli olduğunu konuşuyorduk. Şimdi istersen bu 2005-2002'den itibaren olan sürecin nasıl İstanbul'u şekillendirdiğini, dönüştürdüğünü, nüfusu nasıl etkilediğini, bina stoklarını nasıl etkilediğinden de bir kısaca bahsedelim. Sonra örneklerimize geçelim.
1: Tabii. Örneğin İstanbul'un yani çok çarpıcı bir veri aslında. 1999 depreminin ardından nüfusunun 10 milyon olduğunu biliyoruz aşağı yukarı. Hadi diyelim o zamana kadar burada büyük bir deprem belki beklenmiyordu. O zamana kadarki jeofizik ve o alan deprem çalışmalarda da bu beklentinin çok olmadığını görüyoruz ama çok acı bir derste tabii öğrendik Marmara depremiyle bunu. Dolayısıyla siz böyle bir şehirde yeni bir nüfus istemezsiniz bu kadar riskli bir alanda. Yani bir depremin daha da büyük bir depremin beklenen bir alanda ancak tam tersi oluyor. Büyük altyapı yatırımları, mega projeler dediğimiz işte yeni havalimanları, köprüler, ondan sonra otoyollar İstanbul'a yapılıyor. Büyük şehir hastaneleri yine, sağlık eğitim kurumları yine İstanbul tercih ediliyor. Ve tüm imkanlar İstanbul olduğu için tabii İstanbul yabancı konut alımı için de yine tercih edilen bir bölge. Emlak konutun ki emlak konut bir kamu kurumu olarak TOKİ'nin yan kuruluşu TOKİ'ye gelir elde etmek amacıyla orta üst segment daha lüks konut siteleri inşa ediyor. TOKİ'nin emlak konutun ürettiği lüks konut projelerinin Türkiye genelindekilerin %85'i yine İstanbul'da. Yani bir şekilde İstanbul hem altyapı, büyük altyapı projeleri hem konut üretimi için en büyük alan olarak seçilmeye devam ediyor ve İstanbul nüfusu bugün hani resmi olarak 16 milyon ama kayıt dışı göçmenler, günübirlik İstanbul'a gelenler, turistleri falan da katarsak günlük nüfusunun 20 milyon civarında olduğunu söylemek herhalde normal bir tahmin. Yani iki katına çıkıyor Marmara depreminden sonra nüfusun hiç artmaması hatta belki azaltılması gereken bir yerden bahsediyoruz. Yine buradaki tercih can güvenliğinden ziyade kar olduğunu görüyoruz. Yani bu kadar projenin burada yapılması nedeni çünkü konutun veya altyapı projenin İstanbul'daki getirisinin Türkiye'nin başka yerlerinde yapılmasına göre çok daha fazla olması. Yani siz Konya'da bir ev yapıp satmaya kalkarsanız aynı inşaat maliyetiyle yabancı talebi de çok olmayacaktır zaten. 5 milyon satacaksınız İstanbul'da. Aynı inşaat maliyetiyle ürettiğiniz konutu belki 15 milyona, 2 katına, 3 katına satabiliyorsunuz. Dolayısıyla daha karlı olduğu için İstanbul tercih edildi ve biz azaltmamız gereken riski maalesef arttırdık deprem ve afetler karşısında kenti daha da ironik bir şekilde riskli hale getirmiş olduk.
0: Bir yandan da yani evet nüfus bu kadar artıyor, inşaatlar artıyor ama bir sürü boş bina da var. Boş yapı
1: Doğru.
0: stoğundan bahsediyoruz. Bu da çok acayip değil mi?
1: Evet, bu da benim de makalemde bahsettiğim ilginç bir tespit. Aslında elimizde çözüm de var. Yani İstanbul'da aslında yeterli miktarda boş konut da var. Yapılan analizlere göre İstanbul'da 150 bin civarında boş çok yeni yapılmış olduğu net olan ve kullanılabilir durumda. Bunlar belki ikinci konut olabilir, yazlık konut olabilir, başka biçimde olabilir ama bunlar şu an kullanılmayan konutlar var. Dolayısıyla daha önce de söyledik, İstanbul'da ilk etapta 150 bin çok riskli binanın yıkılabileceği veya ağır hasar görebileceği hesaplanıyor, bekleniyor. Gerçekten bir can güvenliği ve hayat kurtarma odaklı yaklaşımdan yaklaşırsak, bu en riskli zaten aşağı yukarı yerleri tespit edilmiş binalardaki yurttaşları hali hazırdaki boş konutlara yerleştirebiliriz. Kamu gücü bunun için yeterli. Bu böyle binalar kiralanabilir. İlla kapitalizm dışı bir süreç olmasına da gerek yok. Mal sahiplerinden kamu eliyle uygun kiralanır ve ihtiyaç sahiplerine kendi binalarının dönüşümü tamamlanana kadar uygun fiyatta kiralanabilir. Yani bir düzenleme ile biz aslında İstanbul'da olası bir depremde hayatını kaybedebilecek 150-200 bin yurttaşımızın hayatını kurtarabiliriz aslında. Yani umut var. Biraz da o yüzden Kumdan Kaleler'in bu şarkısını seçtim. İnsanlar maskelerini takmış, şehir kurşuna dizilmiş ama yine de umut var. Yani elimizde hala imkanlar var. Yeter ki uygulamasını yapalım. Bunları hayata geçirelim.
0: Aslında dünyada başka örneklerden de yola çıkılabilir. Başka örnekler de var, değil mi? Mesela Barcelona örneği var.
1: Tabii ki.
0: Yani bütün bunlara da bakılabilir. Yani bir sürü yol, başka örnekler buraya nasıl uygulanabilir diye düşünerek yeni çözümler bulunabilir, alternatifler üretilebilir. Neler olabilir? Biraz belki onlardan da bahsetmek istersin.
1: Tabii yani bu bütün söylediğimiz şeyler hani tamamen sıfırdan icat ettiğimiz şeyler değil. Söylediğim gibi dünyada birçok örneği var. İşte Barcelona örneği hani bilmeyenler için kısaca söyleyelim. Boş tutulan konutlar, bu ticari amaçla boş tutulan konutlar özellikle hani konutun değeri ilerleyen dönemde artar diye ne kiralanan ne de satışa sunulan konutlar var. Ama 2 seneden uzun süre siz bu konutu boş tutarsınız. Bunlar genelde inşaat firmaları oluyor. Barcelona tabii orası bir özel bölge olduğu için Katalan bölgesi icra gücü de var. O konutlara kamu adına el koyarak uygun fiyatla ihtiyaç sahiplerine kiralık olarak sunuyor. Oradan da birazcık esinlenerek bu İstanbul için de buna benzer bir modelin uygulanabileceğini önermiştik. Bu arada bu söylediğim öneriler hani yüksek sesle uzmanlar tarafından dile de getirildi. Yani kamuoyuyla paylaşıldı ancak uygulayıcılar tarafından talep görmedi diyebiliriz.

0: Ondan sonra işte Küçükçekmece, Avcılar. Dolayısıyla bu öncelik sıralamasına bakarak en riskli bölgelerden başlamak üzere bir dönüşüm yapılması gerekiyor. Burada iki tane büyük maliyet var kentsel dönüşümün. Bir tanesi inşaat maliyeti, bir tanesi de bu dönüşüm süresince yurttaşların tabii kendi binaları yıkılacağı için başka bir yerde yaşamlarını sürdürmeleri gerekiyor. Dolayısıyla 2-3 senelik bu süreçteki kira masrafları. Bu özellikle yoksul bölgelerdeki zaten en riskli bölgelerle yoksul bölgeler örtüşüyor. Yurttaşların karşılayabileceği bir maliyet değil. İnşaat maliyetleri ve barınma 2-3 senelik geçici barınma maliyetleri. Dolayısıyla burada mutlaka kamu müdahalesi ve desteği gerekiyor. Bugün örneğin İstanbul'da kentsel dönüşüm süreçlerinde bir kira yardımı söz konusu ama İstanbul'daki rayiç kiraların yanında çok komik bir meblağ. En son 8 bin liraydı, belki 10 bin liraya çıkmıştır. Ama İstanbul'daki biliyorsunuz ortalama kira 40 bin lira. Dolayısıyla aradaki farkı yurttaşın karşılaması bekleniyor. Hali hazırda iyi kötü bir evde oturan bir yurttaş da bunu yani en az 3 sene sürdüğünü düşünün. 3 sene 30 bin liradan bir kira neredeyse 1 milyon liralık bir bedel. Durup dururken böyle bir meblağı ödemesi mümkün değil birçok kişinin. Aynı şekilde inşaat maliyeti de öyle. Bunu yurttaşların cebinde ödemesi yoksul mahallelerde çok zor. Dolayısıyla da burada mutlaka kamu gücü desteği, can güvenliğini korumak amacıyla bu müdahale gerekiyor. Kamunun da böyle bir gücü aslında var. Yani elindeki imkanlar eğer uygulanırsa bu desteği sağlayabilecek kamu gücü de aslında var. Dolayısıyla bu depreme karşı güçlendirme, kentsel dönüşüm süreçleri özel sektöre ve serbest piyasanın dinamiklerine bırakılmayacak kadar hayati bir süreç. Ama fiili olarak maalesef şu an sadece serbest piyasa ve inşaat şirketlerinin tercihlerine göre biz kentsel dönüşüm yaşıyoruz. Belki bilmiyorum biraz Kadıköy örneğinden bahsedebiliriz. Neden orada daha çok oluyordu? Diğer yerlerde olmuyor bunun üstüne.
1: Kesinlikle. Evet, gerçekten yani belki de en yani orası o burada da çok risk var ama nispeten en güvenli yerlerden bir tanesi olmasına rağmen en çok Kadıköy'de var, değil mi?
0: Evet. Yani gözle görülür biçimde baktığımız zaman en çok Kadıköy'de kentsel dönüşüm projelerini, inşaatları görüyoruz. Bunun da temel nedeni Kadıköy'de arsa değerinin yüksek olması ve inşaat firmaları için burada bir kentsel dönüşüm yapmanın son derece karlı olması. Üçüncüsü tabii Kadıköy'de yaşayan yurttaşların sosyoekonomik seviyesi de daha iyi olduğu için gerek inşaat maliyeti gerek yeniden inşa, kentsel dönüşüm süresindeki kira ve barınma masraflarını iyi kötü karşılayabiliyor olmaları. Ya ikinci bir evi olmaları ya da o kiraları ödeyebiliyor olmaları. Dolayısıyla en çok burada görüyoruz.
1: Burada
0: Kadıköy'de
1: bir şey daha var
0: tabii.
1: aslında. Müteahhitler de çok daha fazla yardımcı olabiliyor tabii ki kira yardımı olarak. Yani devletin verdiğinin üstüne çok daha fazla koyabiliyorlar. Yani başka yerlere göre daha avantajlı binalar yapabiliyorlar. Kendileri daha çok
0: Kesinlikle.
1: kazanabileceği için. Burada tabii böyle bir avantaj da var Kadıköylüler için.
0: Tabii. Yani Kadıköylüler için hem Kadıköylüler için hem müteahhitler için karlı bir süreç bu. Kazançlı bir süreç. Çünkü Kadıköy'de örneğin bir örnek olarak söylüyorum 10 milyon değerindeki bir eski binanın dairenin diyelim yıkılıp yeniden yapılması durumunda o dairenin değeri iki katına kadar çıkabiliyor. 20 milyon gibi bir değere ulaşabiliyor. Bu 2-3 senelik bir zaman diliminde olan bir servet artışı. Yani sadece tek bir evin sahibiyseniz 2-3 sene içinde bir 10 milyon lira daha kazanıyorsunuz. Bu sizin çalışarak kenarlara biriktirmenizin neredeyse imkansız olduğu çok büyük bir meblağ. Dolayısıyla Kadıköy'deki ev sahipleri de bir an önce kentsel dönüşüm olsun ve buradan kar elde edelim diyorlar. Daireler biraz küçülüyor. Yapılan anlaşmalar bina bazlı dönüşümde inşaat maliyeti karşılığı müteahhide aşağı yukarı arsa payının %30'u 40'ı gibi bir oranının verilmesi şeklinde gelişiyor. Dolayısıyla inşaat maliyetini mal sahibi

0: Kendi arsasının binası 100 metrekare ise işte 70 veya 60 metrekareye düşmesi karşılığında inşaat maliyetini o şekilde karşılıyor. Yani cebinden ekstra bir şey ödemiyor. Müteahhitten bir miktar kira yardımı alabiliyor. Ayrıca devlet yardımını ek olarak dediğim gibi alamasa bile sosyoekonomik durumu ya ikinci evinde veya bir süre kirada kalmaya el veriyor. Buradaki hesap da hani 2-3 sene kira ödeyeceğim ama evimin değeri iki katına çıkacak. Dolayısıyla hani orada elde ettiğim kar ödediğim kiradan kat be kat fazla. Dolayısıyla bir ticari yatırım olarak da görülüyor. İki taraf için de karlı. Ama bu yaklaşımı yani kar odaklı inşaat firması ile birebir anlaşma odaklı yaklaşım mesela Fatih uyguladığınız zaman işlemiyor. Yani Fatih'te mesela eski bir binaya müteahhit geldiği zaman diyor ki bu bina 5 milyon. Ben bunu yıkıp yeniden yapıp yeni bina haline getirsem 6 milyon. O zaman değmez diyor. Yani o 1 milyonluk kar için orada çünkü talep Kadıköy gibi de değil. Kadıköy tabii talep de çok fazla. Yani oradan konut almak isteyen de fazla. Orada o yeni binayı 20 milyon verecek olan da var ama Fatih'te oturmak istemiyor o kişi. Dolayısıyla müteahhit diyor ki ben bu binayı dönüştürmem. Ya diyor inşaat maliyetini bana ödeyin. O da diyelim ki daire başına 5 milyonluk daire için 2 milyon bana verin veya 2,5 milyon cebinizden. Kirayı da ne yaparsanız yapın siz kendiniz bir yer bulun ben bunu bina yenileyene kadar o zaman yani üstüne para verin ben dönüştürürüm diyor. İşte bu durumda Fatihli binasını dönüştüremiyor. Tam dediğim kamu müdahalesinin gerektiği yer bu. Yani burada kamu otoritesi oradaki riskli binayı bir şekilde uygun bir maliyetle ve oradaki yurttaşın can güvenliğini korumak adına ona büyük bir yük çıkarmadan yenilemek ve o yurttaşa inşaat süresince bir barınacak yer ayarlamakla aslında yükümlü. Dolayısıyla o nedenle söyledim. Bu deprem gibi büyük bir afet riskine karşı alınacak önlemler ve yaklaşım işte afet kapitalizmine, sermayeye ve kar odaklı çalışan özel firmalara bırakılmayacak kadar önemli.
1: Bir de Kadıköy deyince Fikirtepe var. Kadıköy sadece
0: Evet.
1: Moda'dan, Bağdat Caddesi'nden.
0: Evet.
1: Şimdi aslında şey de Minibüs Caddesi de bayağı bir aynı dinamiklerin bir parçası oldu. Orada da çok pahalı artık her şey. Ama
0: Evet.
1: bir de Fikirtepe var. O da bambaşka kendine özgü bir örnek olarak dünya literatürüne girdi herhalde. Çünkü herhalde bu kadar yüksek katlı, bu kadar yoğun olan dünyada bir iki yer vardır böyle. Belki Çin'de falan vardır ama Çin'de daha
0: Evet.
1: fazla toprak olduğu için
0: Evet.
1: Fikirtepe'nin yoğunluğu geçen hafta program yapmıştık. İnura'dan gelen uluslararası kent araştırmacıların da çok çok dikkatini çekti. Yani hani baktıkça bir daha bakıyoruz, bir daha bakıyoruz. Nasıl bir yoğunluk, nasıl bir yükseklik? Bir de Fikirtepe'miz var.
0: Evet, Fikirtepe deyince maalesef acı bir gülümseme beliriyor yüzümüzde. Fikirtepe aslında işte Türkiye'deki kentsel dönüşüm süreçleri açısından tarihsel olarak da ilginç bir yer. 2005'te İstanbul'daki ilk pilot kentsel dönüşüm projesi olarak seçilen bir bölge. Kadıköy'e yakınlığı dolayısıyla ama eski bir gecekondu mahallesi biliyorsunuz. Arsa değeri yüksek ama konut stoğu zayıf ve kötü. Dolayısıyla kentsel dönüşüm için bir ilk pilot projesi yani tarihsel olarak da o zamanki işte Şehircilik Bakanlığı tarafından seçiliyor. Ve ardı ardına çeşitli inşaat firmaları orada inşaatlara başlıyorlar. İşte Fikirtepe'nin bugün geldiği nokta bizim belki gözümüz yine de alıştı ama dediğin gibi yabancı konuklar geldikleri zaman gözleri açılıyor. Hayretle bakıyorlar yani. Çok yüksek katlı binalar o kadar açgözlülükle yüksek katlı ve sık yapılmış ki sokakların arasına günlük güneşlik bir günde güneş ulaşmıyor. Yani gölgede yürüyorsunuz ara sokaklarda çok güneşli bir günde bile İstanbul'un. Fikirtepe işte eğer siz kentsel dönüşüm süreçlerini sadece kar odaklı bir bakış açısına, afet kapitalizmine ve sermayeye bırakırsanız neyle karşılaşacağınızın ibret verici maalesef bir örneği. O kapitalizmin açgözlülüğünün, konut alanındaki açgözlülüğü, üretim alanındaki açgözlülüğünün bir acı örneği. Ve en sonunda ortaya çıkan, evet, çok sayıda üretilmiş konut, ama hani bir insanın hani kaliteli bir yaşam sürebileceği bir mahalle olmaktan çok uzak bir alan. Dolayısıyla yine tekrar söylemek istiyorum. Kentsel dönüşüm süreçleri sadece sermayenin ve kar odaklı bakış açısına bırakılmayacak kadar hayati bir süreç. Mutlaka yurttaşların da çok aktif olarak katılabildiği, karar alma süreçlerine dahil edildiği ve kamu gücünün de yurttaşlara bu anlamda destek olduğu, İstanbul'un daha güvenli, sağlıklı hale getirilmesi anlamında bir arada çalıştığı başka bir sürecin işletilmesi gerekiyor.
1: Bir de bütün bu süreçlerde kiracılar söz konusu. Yani
0: Evet.
1: bir tek ev sahipleri aslında yani iyi mahallelerde de bir tek ev sahipleri kazanıyor. Yani
0: Doğru.
1: genel olarak bütün kiracılar kaybediyor burada.
0: Doğru.
1: Yani
0: Doğru.
1: burada da korkunç başka bir süreç var. Yani
0: Evet.
1: Kadıköy'de yıllarca kirada yaşamış olan insanların artık Kadıköy'de yaşaması söz konusu değil. Evi olmayanın burada daha önceki nüfusun burada yaşaması mümkün değil, kiracı olarak yaşamış olanın. Onların yerine artık yeni binaları karşılayabilecek olan çok daha farklı bir üst kesim geliyor Kadıköy'e de. Fikirtepe'de keza öyle. Yani bütün nüfus da değişiyor aslında. Kadıköy'de baştan yaratılan da başka bir nüfus oluyor şu anda.
0: Evet, kesinlikle. Yani çok önemli bir konuya değindin. Kiracılar aslında İstanbul'daki kentsel dönüşümün en büyük mağdurları. Yani sosyal kırılganlık araştırmaları da yapıyoruz biz. Yani sadece bina dayanıklılığı değil, aynı zamanda toplumun, örneğin kadınların, çocuklu bireylerin deprem ve afetlerden etkilenme durumu veya göçmenlerin, örneğin daha sosyoekonomik seviyesi yüksek kesimlerden daha fazla oluyor olumsuz anlamda. Ama bunlar arasında en büyük ayrımcılığa uğrayan ve en büyük kesim kiracılar. Çünkü İstanbul artık kiracıların İstanbul'daki yaşayanlara oranı %50'yi geçmiş durumda. Belki %50, yani ev sahipliği oranı %50'nin altında İstanbul'da. Türkiye genelinde yüzde hala 53-54, ama İstanbul'da %50'nin altına düşmüş durumda. Yani kiracılar aslında İstanbul'un çoğunluğu. Ancak 6306 sayılı afet yasası dahil olmak üzere kiracıların yasal, hukuki hiçbir söz hakkı yok kentsel dönüşüm süreçlerine. Yani evin yıkılması, yeniden yapılması, yenilenmesi süreçlerinde sadece ev sahipleri, dediğim gibi, konuşuyorlar, söz hakkına sahipler. Kiracılara sadece çıkın deniyor eğer ev dönüşüme girerse ve sadece bir seferlik, o da bir ay kiraya denk gelecek kadar cüzi bir kira yardımı dışında hiçbir maddi finansal yardım da söz konusu değil. Dolayısıyla hem yasal anlamda hem kamu desteği anlamında kiracıların da korunacağı yeni düzenlemeler yapılması hayati gerçekten. Yani çünkü sonuçta İstanbul'da bir ekonomi var, bu dönüyor. Bunun çalışanların da yarısı, yarıdan fazlası kiracılar. Yani siz bu insanları alıp bir anda apar topar başka bir bölgeye aktaramazsınız. Şehrin genel dinamiğini, şeyini bozmadan. Dolayısıyla da kiracıların da hem söz hakkı olması lazım kentsel dönüşüm süreçlerinde, hem de hem finansal anlamda, maddi anlamda çok daha fazla desteğe ihtiyaçları var. Bu hiç düşünülmemiş bile, hani o düzenlemeler yapılırken. Dolayısıyla burada da bir kiracıları koruyacak her anlamda yasal, finansal, maddi müdahale çok büyük bir önem taşıyor.
1: Belki politikaları diye bir şeyden bahsediyorsun. Tam bu da ne? Çok az vaktimiz kaldı ama belki hani buradan da
0: Efendim?
1: bir bahsedelim. Belki politikaları.
0: Ha,
1: Politics of Neighbors. Çok kısa bir şekilde belki buradan da bahsedebilirsin. İki dakikamız var ama
0: Tamam.
1: bence bu da
0: Yine
1: çok önemli.
0: aynen, güzel, umutla bitirelim. Yani belki aslında biz bütün İstanbulluları, tüm afetten etkileyebilecek herkese aslında kurtarabiliriz. Bunun için elimizde çözümler var. Hem her ne kadar örneğin depremin ne zaman olacağını bilemesek de Binaların nasıl güçlendirileceğini biliyoruz. Ona dair teknoloji elimizde var. Aslında Türkiye yoksul bir ülke değil. Elinde bu dönüşümü sağlayacak, yoksul yurttaşları da koruyacak maddi imkanlara sahip. Şili gibi örneğin Türkiye ile benzer ekonomik seviyede bir ülke, çok daha büyük, 8-8,5 üstü büyüklükte depremler yaşayan bir ülke, bir kişinin bile burnu kanamadan bu depremleri atlatmayı başarabiliyorsa biz de bunu başarabiliriz. İstanbul'da daha önce konuştuğumuz gibi yeterli boş konut, yeni yapılmış boş konut var. Riskli alanlarda oturanları geçici bir süre için oralara yerleştirebiliriz. Yani belki diyoruz, belki politikaları, belki o yönde bir tercih kullanılırsa hepimiz daha güvenli, huzurlu yarınlara ulaşabiliriz. Bu bizim tercihimiz. Dolayısıyla bu tercihin peşinde ısrarla bu tercihi kovalamamız gerekiyor diye düşünüyorum.
1: Evet, Murat Güney, çok çok teşekkür ediyoruz.
0: Ben teşekkür
1: Umut
0: ederim.
1: da bize verdiğin için,
0: Evet.
1: belki diyerek bitirdiğimiz için de çok teşekkür ediyoruz. Evet, hep birlikte olduğumuz Andre Gricio da çok çok teşekkürler sevgili Andre. Destekleyicimiz Türker Edis'e de ayrıca çok çok teşekkür ediyoruz. İyi haftalar diliyoruz.
2: Yeryüzlerinde.

0: forever. Kentin köpüğü. Let me take you down, 'cause I'm going to Strawberry Fields. Hazırlayan ve sunanlar Aysim Türkmen, Funda Dönmez Ferhanoğlu ve Murat Güvenç.
1: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Türker Edis'e teşekkür ederiz.
0: Apaçık Radyo.
2: Reklamlar.

0: Pardon, bakar mısınız? Lütfen biraz sessiz olur musunuz? Hastamız var.
1: Tamam, size eğlenmenize bakın, sıkıntı yok.
2: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İp Cep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
3: Çocuklarınızla konuşun. Duygu ve düşüncelerini paylaşmasına olanak tanıyın.
4: Çocuklarınıza kendilerini ifade etmeleri için güvenli bir ortam sağlayın ve her zaman yanlarında olduğunuzu hissettirin.
5: Çocuklarınızı yeteneklerine uygun sanat ve spor gibi etkinliklere yönlendirin.
6: Çocuklarınızın güvenliği için sınırlar belirleyin. Tavırlarınızda net ve tutarlı olun.
7: Çocuklarınızın sosyal çevresini ve aktivitelerini gözlemleyin. Çevreden gelebilecek kötü etkilere karşı onları bilinçlendirin.
8: Bağımlılıkta mücadelede en güçlü savunma aile içindeki sağlıklı iletişimdir.
9: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
10: Reklamlar bitti.
11: Kainatın tüm seslerine. Ay ay ay ay. Apaçık Radyo.

Hazırlayan Akif Burak Atlar. Sadece 80'ler.

0: Hazırlayan Akif Burak Atlar. Sadece 80'ler. Apaçık Radyo.
1: Cesur Yeni Dünya. Yazan Aldous Huxley.
2: Okuyan Tolga Korkut. Çeviren Ümit Tosun. Hitachi Yayınları.
3: Bölüm. Yalnız kaldıklarında, sanat, bilim, epey yüklü bir bedel ödemişsiniz mutluluğunuz için, dedi Vahşi. Başka bir şey? Evet, din de var tabii, diye yanıtladı denetçi. Tanrı denen bir şey vardı 9 yıl savaşlarından önce. Ama az daha unutuyordum, herhalde siz Tanrı konusunu iyi biliyorsunuzdur. Şey, diye Vahşi tereddüt etti. Yalnızlıktan ve geceden söz etmek istiyordu. Ay ışığında soluk görünen platodan, uçurumdan, loş karanlığa dalıştan, ölümden söz etmek istiyordu. Konuşmak istiyordu, fakat sözcükleri bulamıyordu. Shakespeare'de bile bulamıyordu. Bu arada denetçi odanın diğer tarafına geçmiş, kitap raflarının arasında duvara gömülü büyük bir kasanın kilidini açıyordu. Ağır kapı yaylanarak açıldı, karanlıkta el yordamıyla arayan denetçi, ''Sürekli ilgimi cezbeden bir konu olmuştur benim için.'' dedi. Siyah kalın bir cildi çekip çıkardı. ''Mesela bunu okumuş olamazsınız.'' Vahşi kitabı aldı, yüksek sesle okudu. Eski ve yeni ayetleri içeren kutsal kitap. Bunu da. Kapağı olmayan küçük bir kitaptı. İsa'nın taklidi. Bunu da okumamışsınızdır. Bir cilt daha uzattı. Dinsel deneyimin türleri. Yazan William James. Yerine dönüp oturan denetçi, böyle bir sürü kitabım var, diyerek devam etti. Eski pornografik kitaplardan oluşan büyük bir koleksiyonum var. Tanrı kasada, Ford raflarda. Kahkaha atarak ifşa ettiği kütüphanesini işaret etti. Raflar dolusu kitap, gözler dolusu okuma makinesi bobini ve ses kayıt bantları. Kızgın bir sesle konuşan Vahşi, ''Eğer Tanrı'yı biliyorsanız niye onları anlatmıyorsunuz?'' diye sordu. ''Tanrı hakkındaki bu kitapları niye vermiyorsunuz insanlara? Onlara Otello'yu neden vermiyorsak, bunları da aynı nedenle vermiyoruz. Eskilerde ondan. Yüzlerce yıl öncesinin Tanrısını anlatıyorlar. Şimdinin Tanrısını değil. Ama Tanrı değişmez ki. İnsanlar değişir ama. Ne fark eder?'' ''Öyle bir fark eder ki,'' dedi Mustafa Mont. Yeniden ayağa kalkıp kasaya gitti. Kardinal Newman adında bir adam vardı, dedi. Kardinal, diye açıkladı, büyük cemaat şarkıcısı gibi biriydi. Bendeniz güzel Milanomuzun kardinali Pandolf, Shakespeare'de okumuştum. Şüphesiz okumuşsunuzdur. Evet, dediğim gibi, Kardinal Newman adında biri vardı. Ha işte, kitap da burada. Çekip çıkardı. Hazır değinmişken bunu da çıkarayım. Mendebion diye biri yazmış. Bu adam bir düşünürdü, eğer düşünürün anlamını biliyorsanız. Vahşi hazır cevap bir biçimde, yeryüzü ve gökyüzündeki şeylerden daha azını hayal eden biri, dedi. Çok doğru. Biraz sonra size hayalini kurduğu şeylerden birini okuyacağım. Bu arada bu eski büyük cemaat baş şarkıcısının söylediklerini dinleyin. Kitabın bir kağıt parçasıyla işaretlenmiş yerini açtı ve okumaya başladı. Sahip olduğumuz şeyler bize ne kadar aitse, biz de o kadar kendimize aitiz. Kendimizi biz yaratmadık, kendimizden üstün olamayız. Bizler kendimizin efendileri değiliz. Biz Tanrı'ya aitiz. Öyleyse meseleye kendi mutluluğumuzun penceresinden bakamaz mıyız? Kendimize ait olduğumuzu düşünmek, mutluluk ya da rahatlık sebebi olabilir mi? Genç olanlar ve refah içinde yaşayanlar böyle düşünebilirler. Böyleleri her şeye sahip olmanın yüce bir şey olduğunu düşünebilirler. Çünkü kimseye bağımlı olmamayı, görünmeyen hiçbir şeyi düşünmek zorunda olmamayı, sürekli bir şeyleri kabullenmenin sıkıcılığından, sürekli dua etmekten ve başkalarının iradelerini etkileyişlerinin sorumluluğundan muaf olmayı kendi tarzları sayarlar. Ancak zaman geçtikçe, onlar da bütün insanlar gibi bağımsızlığın insanlara özgü bir şey olmadığını, bunun doğal bir durum olmadığını, bir süre idare edebileceğini ama bizi güven içinde sona taşıyamayacağını anlarlar. Mustafa Mont sustu. İlk kitabı bırakıp diğerini aldı ve sayfalarını çevirdi. "Bunu dinleyin örneğin," dedi ve derin sesiyle tekrar okumaya başladı. İnsan yaşlanır. İçinde o derin zayıflık hissini, kayıtsızlığı, rahatsızlığı hisseder. Bütün bunlar ilerleyen yaşla gelir. Böyle hissedince de sadece hasta olduğunu düşünür. Bu can sıkıcı durumun belli bir nedeni olduğunu düşünerek korkularını bastırır ve hastalıktan kurtulduğu gibi bu durumdan da kurtulmayı ümit eder. Boş düşünceler. Yaşlılığın bir hastalık olduğu, korkunç bir hastalık olduğu düşünceleri. Yaşları ilerledikçe insanları dine yönelten şeyin, ölüm ve ölümden sonraki şeylerin korkusu olduğunu söylerler.

0: geçer, Türkiye geçer. Geçer geçer Türkiye, QNB'ye geçer. Sulla'da geçer.
1: Bu aralar QNB'ye geçen geçene, beni anlayan, her işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes QNB'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.

0: Reklamlar bitti.
1: Apaçık Radyo. Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Nur Deriş'e teşekkür ederiz. Să mă înșoară mărgeină, să-mi spune

Sevgili dostlar, hepinize merhabalar. Tuna'nın biri yanındasınız. Çok dinamik bir başlangıç yaptık. Böyle de devam edeceğiz bugün. Bu programı biz yayından bir saat önce kaydediyoruz. Kumanda masasında sevgili Selahattin Çolak var. Aynı zamanda da arka plan bilgileri için her zaman bana destek olan arkadaşım Zerhan Asker var. İkisine de çok teşekkür ediyorum. Bugün Bulgaristan'dayız. Birçoğunuz anlamıştır. Bulgaristan'ın günümüzdeki, daha doğrusu 20 yıl önceki düğün müziği ortamından enstantaneler duyacaksınız bugün. Enstrümantal müzik duyacaksınız. Düğün havaları duyacaksınız. Grubumuzun adı ve albümün adı aynı zamanda Krasno Hora. Krasno Hora 1994 yılında yaptıkları tek albümle Silex Record tarafından Fransa'da yayınlanmış tek albümle bizimle beraber olacak. Grubun başında Neno Koyçev var. Akordeoncu kendisi. Ve Krasno Hora topluluğunu oluşturan müzisyenlerin hepsi Gavrovo şehrinden. Orta Bulgaristan'da Sofya'ya yakın. Ve hepsi de Roman müzisyenler. Fakat genel olarak bir küçük geri dönüş yapalım. 1950'den sonra Bulgar müziğinin geçirdiği aşamalara şöyle bir bakacak olursak, öncelikle 1900'lerden 50'lere kadar gayet canlı bir halk müziği arenası var. Çok sayıda 78'lik plak kaydedilmiş. İşte Karlo Aliyev, Boris Karloff başta olmak üzere daha bir sürü grup ve şarkıcı kayıt yapmış. Bu dönemde de enstrümantal müzik gözde. Daha doğrusu Bulgar halk müziğinde her zaman enstrümantal müzik sözlü müzik kadar en azından yani en az sözlü müzik kadar ilgi çekmiş. Ve hep dinleyici bulmuş. Aynı zamanda da enstrümantal müziğin gelişmesi genel olarak müziğin gelişmesine ve halk müziğinin gelişmesine tabii ki yardım etmiş. Örneğin işte çeşitli potporiler seslendiriyor şarkıcılar. Potporilerin yani şarkıların arasında uzun enstrümantal bölümler olabiliyor. Doğaçlamalar içeren. 1950'den sonra da daha çok akademik folklorun ilerlediğini görüyoruz. Başta Filip Kutev'in öncülüğünü yaptığı korolar, işte 80 sonrası bütün Avrupa'da yaygınlaşan Bulgar müziğinin gizemi gibi korolar, işte Bulgar Space Folk, uzay, Cosmic Voices adlı koro olmak üzere, Angelite korosu olmak üzere dünyada bu çok sesli koroların Bulgar müziğinin temeli olduğu düşünülüyor. Tabii bir yanılsama bu. Bu çok değerli bir müzik kuşkusuz. Ben de burada bu müziklere yer veriyorum sık sık koro müziklerine ve akademik folklor örneklerine. Ama aynı zamanda Bulgar halkının kalbinde daha farklı bir müzik yatıyor bence. Özellikle günlük hayatı temsil eden, günlük hayatın içine zerk edilen güçlü, otantik bir müzik geleneği var. Bu işte 1980'lerden sonra daha çok ortaya çıkıyor. Eskiden ağırlıklı olarak gadulka, kaval, gayda ve davulla halk müziğine eşlik eden orkestralar 80'den sonra büyük ölçüde batı çalgılarına yerlerini bırakıyorlar. Tabii çok daha öncelerden itibaren başlayarak klarnet, saksafon, akordeon buna bas ya da kontrbas ve bateri ya da davul yani asma davul eşlik ediyor ki buna tıpan diyorlar. İşte 80 sonrasında bu enstrümantal düğün müziği ciddi bir sıçrayışa geçiyor. İşte bir sürü örnek var bu program boyunca da çaldık. Akordeoncu Ivan Milev, Ivo Papazov,
Konuşenska grubu, orkestra, horo. Yüzlerce grup sayabiliriz gerçekten. Yani çok yoğun bir sıçrama gerçekleşiyor. Ve 80'lerin başından itibaren Stambolovo şehrinde yapılan festivalde bu tarz müzikleri özendiren bir festival oluyor. Yani bir müzisyenler yarışı gerçekleşiyor adeta. Tabii ki gayet barışçıl, gayet hoş bir yarışma bu. Müzisyenler birbiriyle yarışıyorlar, başka gruplarla yarışıyorlar. Başka bir özellik, Bulgaristan düğün müziğinde yer alan müzisyenlerin çok büyük bir kısmı konservatuvar mezunu, okullular. Çünkü 1950'den sonra atılan temellerle müzik eğitimi son derece hızlı bir şekilde çıtayı yükseltmiş ve çalgısına hakim müzisyenlerin sayısı fazlasıyla artmış. Belki dünyada işte nüfus bilimcilerin kullandığı ölçüye göre bir ölçü getirelim. Metrekare, işte kilometre kare başına düşen müzisyen oranı nüfusla karşılaştırıldığında belki dünyanın en yoğun müzisyen popülasyonunu barındıran bir ülke Bulgaristan. O yüzden de bu Krasnohoro grubunu oluşturan müzisyenlerden 94 yılında yayınlanan bu albümü, Krasnohoro albümünü biz dinledikten sonra onları takip ettik fakat hiçbir şey bulamadık. Çünkü muhtemelen çok uzun soluklu olmayan bir grup. Aynı zamanda da Bulgaristan'ın yoğun müzisyen popülasyonu içinde, yoğun çok sayıda grup içinde yok olup gitmişler. Ama son derece yetkin müzisyenler bunlar. Şimdi bir üç parça dinleyelim Krasnohoro topluluğundan. Ondan sonra devam edelim.

Evet, bugün Krasno Horotopluluğu'nu dinliyoruz. Akordeoncu Neno Koyçev öncülüğünde kurulmuş topluluk. Diğer üyeleri de sayalım. Klarnet ve saksafonda Timcho Petro Dinkov. Klarnet ve saksafon çalıyor. Aynı zamanda da bu albümdeki parçaların çoğunu bestelemiş olan müzisyen. Hani bizdeki halk müziği anonimdir diye bir kural orada geçerli değil. Tabii ki beslendiği kaynaklara göre herkes kendi bestesini yapıyor ve halk müziği olarak kategorize ediliyor. Daha sonra bas ve tamburada Milcho Stoyanov var. Davulda ve bateride Bogdan Angelov var. Bu beş müzisyen çalıyor bu albümde ve sanki 15 müzisyen çalıyor gibi duyuyorsunuz. Nasıl doğmuş bu proje? 1993'te Neno Koyçev'in topluluğu Krasno Horo Fransa'da bir festivale çağrılıyor. Dünya Müziği Festivali'ne ki hala devam eden bir festival bu. Adı önümde yazıyor ama çok büyük ihtimalle kötü okuyacağım için adını söylemiyorum size festivalinin. Fransızca okunuşlar gerçekten kolay değil. Bu festivaldeki performansları çok beğeniliyor ve Silex firmasıyla anlaşma yapıyorlar. Bir konser verilsin. Bu konseri canlı olarak kaydedelim ve arkasından bunu albüm olarak piyasaya sürelim diye. 94'te bu proje gerçekleşiyor. Güneybatı Fransa'da küçük bir kasabada canlı çalıyorlar. Canlı bir konser yapıyorlar. Bu da o konserin kaydı. Yani bu duyduğunuz müzik canlı olarak çalınmış ve kaydedilmiş. Üstüne herhangi bir katkı yapılmamış. Kanal kaydı yapılmış ve sonradan mixlenmiş. Tabii mixin çok önemi var burada. Adeta karşımızda gibi çalıyorlar. Çok dengeli bir mix var. Bir üç şarkı daha dinleyelim şimdi.

Bugün Bulgaristan'dayız. Tuna'nın biri yanında ve Krasnohoro grubunu dinliyoruz. 1994'te yayınladıkları albümde. Şimdi grup üyeleriyle ilgili daha sonra bilgiye rastlayamadık demiştim. Bir istisna var. Neno Kovacev'in kızı Lidia Kovaceva bugün hala çalışmalarına devam ediyor. Tabii ki babası onu çocukluğundan itibaren piyano yarışmalarına sokmuş, piyanist kendisi. 17 yaşında da İtalya'da yaşama başlamış. Orada öğrenimine devam etmiş. Balkan müziği arenasında önemli bir yere sahip. 6 tane CD yapmış. Yani böyle bir çocuk, böyle bir kız evlat yetiştirmiş Neno Kovacev. Burada türlü ritimlerde parçalarımız var. 7-8'lik, 9-16'lık, 15-16'lık, 22-16'lık gibi türlü ritimlerde bestelenmiş ki Bulgar halk müziğinin bu ritmik zenginliğini yeri geldiğinde hep söylüyorum. Parçalar dinliyorsunuz. Baştan sona insanın bir an bile kafasını boş bırakmayan çok yoğun bir müzik. Bazıları için zor olabilir üst üste dinlemek. Ama ben kendi adıma çok büyük keyif alıyorum. Bundan sonra araya girmeyeceğim. Krasnohoro albümünü dinlemeye devam edeceğiz program sonuna kadar. Son olarak tekrarlayayım. Bugün Bulgaristan'dan Gabrova şehrinden gelen Krasnohoro topluluğunu dinledik. Dinliyoruz. Neno Kovacev'in liderliğinde akordiyoncu. Önümüzdeki hafta biz savaş coğrafyasında olacağız. Ukrayna'da olacağız. Karadeniz'den Kiev'e adlı çok çok güzel bir albüm dinleteceğim sizlere. Şimdiden aklınızda bulunsun. Hem bu programı hem de bundan öncekileri tunanimberiani.blogspot.com'dan istediğiniz zaman dinleyebilirsiniz. Haftaya görüşmek üzere. Selamlar, sevgiler.

0: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Nur Deriş'e teşekkür ederiz.
1: Açık Radyo. Şimdi ve burada Apaçık Radyo.
2: Reklamlar.
3: Merhaba, ben Sıla. Sıradaki şarkı benim gibi Q&B'ye geçenlere gelsin. Son 2 3 4.
4: Geçer, herkesler geçer. Türkiye geçer. Geçer Türkiye. Q&B'ye geçer.
3: Bu aralar Q&B'ye geçen geçene. Beni anlayan, her işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes Q&B'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.

0: Reklamlar bitti.
1: Şimdi ve burada.
2: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Yeşim Dardeniz'e teşekkür ederiz.
3: Yeşilçam Arkeolojisi.
4: Türk sineması ve Yeşilçam'ın besin kaynakları, emekçileri ve kıyıda köşede kalmış hikayeleri. Hazırlayan ve sunan Utku Uluer.
5: Merhaba değerli dinleyiciler, bendeniz Utku Uluer ve yeni bir Yeşilçam Arkeolojisi'nde daha sizlerle birlikteyiz. Bu hafta Yeşilçam Arkeolojisi'nde oldukça ilginç bir konunun peşine düşüyoruz. Yeşilçam filmini izlerken genelde oyuncularla, yönetmenlere ve hikayelere odaklanırız. Oysa filmlerin görünmeyen kahramanlarından bir tanesi de müziklerdir, bildiğiniz gibi. Biz de Yeşilçam Arkeolojisi'nde özellikle geçtiğimiz yıllarda müzikler konusuna oldukça detaylıca değinmiştik. Fakat fark ettim, özellikle son iki yayın döneminde bu müziklerle ilgili çok fazla içerik oluşturmamışız. Türk sinemasında özellikle kahramanlık destanlarına eslik eden bu melodilerin kökeni dünyanın başka köşelerindeki bambaşka hikayelere dayanıyor aslında. İşte bugün de bunların en ilginçlerinden bir tanesi olan Hollywood'dan Battaglia'ya uzanan bir müzik yolculuğuna çıkacağız. 1960'lı ve 70'li yıllarda Yeşilçam olağanüstü bir üretim temposuna sahip olduğu için her yıl yüzlerce film çekiliyordu. Rakamın 350'ye kadar çıktığını da biliyoruz. Ve bu çekilen filmler içinde yapımcılar oldukça sınırlı bütçelerle çalışıyordu hepimizin bildiği gibi. Bu nedenle birçok film için özgün müzik bestelemek yerine hazır plaklardan, yabancı film müziklerinden ve soundtrack albümlerinden yararlanılıyordu. Bu aslında oldukça negatif bir koşul olmasına rağmen çok ilginçli bir kültürün oluşmasına sebep verdi. Özellikle tarihi macera filmleri, avantürler ve kahramanlık hikayelerinde Hollywood ve Avrupa sinemasına alınan müzikler oldukça kullanıldı. Buna da aslında biz programımızda oldukça yer verdik. Fakat bu haftaki programda ben özellikle Battalgazi filmlerine değinmek istedim. Bugün dinleyeceğim eserlerde bunların en dikkat çekici örnekleri olacaklar. Battalgazi filmlerini özellikle seçmemin sebeplerinden bir tanesi de bu filmlerde kullanılan müzikler aslında pek çok farklı filmlerde kullanıldı. Yani özellikle Battalgazi'nin avantür ya da tarihi kostüme diyeceğimiz filmlerinde kullanılmış müziklerin Cüneyt Arkın'ın bazı farklı aksiyon filmlerinde ya da değişik sanatçılarımız tarafından çekilmiş aksiyon ve avantür filmlerinde de farklı sahnelerde kullanıldığını biliyoruz. Hatta bazı çalacağımız şarkılar romantik sahnelerde bile kullanılmış. Tabii farklı farklı içerikler olabiliyor. Fakat bugün odaklanacağımız nokta Battalgazi filmleri. İlk durağımız Almanya olacak. Şimdi size dinleteceğim eser Alman besteci Martin Böttcher tarafından Karl May uyarlaması bir western filmi için bestelenmiş. Ancak birkaç yıl sonra bu melodileri biz de Türkiye'de Battalgazi filmlerinde dinlemeye başlıyoruz. Pek çok kişi için çalacağım müzik Battalgazi filmleriyle özdeşleşmiş bir şarkı. Fakat hepimiz Martin Böttcher'e buradan saygımızı iletiyoruz. Özellikle Savul'un Battalgazi Geliyor filminde kullanılan ve onun dışında tabii neredeyse her Battalgazi serisinin çeşitli bölümlerinde farklı sahnelerde de kullanılan bu temaların en ünlüsünü Unter Gainer'ı dinliyoruz.
6: Uzaklaş yanından.
7: Sersem, canına mı susadın sen? Çeke git başımdan.
6: Tam dediğin gibi.
7: Ödeteceğim bunu sana. Kimsin sen?
6: Azrail'in habercisi Battal. Canını almaya geldim.

0: Evet, dinlediğimiz eser aslında Alman Western sineması için bestelenmiş. Hatta o dönemlerde de ilgi çeken bir film olmuş. Ülkemize de ilgi çekmiş hatta film. Ancak Yeşilçam'ın sihri tam da burada başlıyor. Bu kıtada kovboyların hikayesine eşlik eden müzik başka bir ülkede Türk kahramanının destanına dönüşebiliyor diyebiliriz. Sıradaki bestemiz ise Türk sinema tarihi için de çok önemli olan ama aslında dünya sinema tarihinin en büyük isimlerinden bir tanesi Miklós Rozsa. 1907 yılında Budapeşte'de doğan Macar besteci, Hollywood'un altın çağlarında Ben Hur, El Cid ve King of Kings gibi dev yapımların müziklerine bestelendi. 3 Oscar ödülü kazanan da Rozsa, müziklerinde kahramanlık duygusu ve özellikle görkemli orkestrasyon ve epik yapısına işlemesiyle tanınan bir besteci. 3 tane Oscar kazanmış müthiş bir bestecinin müziklerinin de filmlerimizde kullanılması tabii ilginç bir durum. Bu nedenle Yeşilçam yapımcılarının gözdesi olmuş çok tanınan besteci. 1961 yılı yapımı El Cid filmi için bestelediği bir anlatmayı dinleyeceğiz. Türk seyircisi bu nedenle yıllar boyunca Battal Gazi Destanı ana teması olarak da bildiler. Bakalım ilk sahnesinde hemen ah işte bu diyeceğiniz bir şarkı mı? Hep beraber dinliyoruz.
1: Ben Hüseyin Gazi'nin oğluyum Palamon. Babamın kanını sormaya geldim.
2: Bu serse baban aklını şaşırmış. Kiminle şakalaştığının farkında değil.
1: Hadi kılıcını çek kendine güveniyorsan.

0: Evet, dinlediğimiz müzik İspanyol kahraman El Cid için yazılmıştı. Fakat Türkiye'de pek çok sinema sever, özellikle de çocukluklarında böyle avantür filmleri, tarihi kostüme filmleri izleyenler için Battal Gazi'nin müziği olarak bilinen bir temaydı. Yine de Miklos Rossa'ya güle güle demeyeceğiz. Onun bestelediği şarkılar çok fazla çünkü Battal Gazi filmlerinde kullanıldı. Sinema tarihinin en büyük epik yapımlarından biri olan Ben Hur'dan da müzikler alınmış. Ben Hur'un ünlü ve savaş ve yarış sahnelerinde eşlik eden bu görkemli müzik Battal Gazi serisinde çeşitli bölümde kullanılmıştı. Şimdi de Ben Hur soundtrackından gelecek Parade of the Charioteers.
1: Bizans'a Vasilas Leon'u takdis etmeye gidiyoruz. Bu mektup casusun koynunda emniyette değil. İzin verirsen mektubu ve casusu Bizans'a kadar koruyalım.
2: Ama nasıl?
1: İmparatora senden bahsedeceğim kumandan. Sağ olun aziz peder.
3: Tanrı sizden razı olsun keşiş efendiler.
1: Tanrı cümlenizi battalın şerrinden korur.
4: Amen.
1: Bizans yolları sizlere emanet evlatlarım. Battalı bu geçitten sağ geçirmeyin.
5: Emredersiniz aziz peder.

0: Evet, Yeşilcan'da yalnızca tarihi filmlerin değil, gerilim ve aksiyon sahnelerinde önemli müzikal ve kaynakları vardı. Tabii yine filmlerde mesela özellikle Battal Gazi'nin bazı bölümlerinde Battal Gazi'nin esir edildiği bölümler, oradan kaçmak için çeşitli hilelere başvurdukları bölümler ya da o sırada işkence yapılacak sahnelerde olan gerilimlerle ilgili de pek çok aslında müzik kullanıldı. Şimdi dinleyeceğimiz eser ünlü besteci Elmer Bernstein tarafından bestelenmiş bir tema. Fakat kullanıldığı film, daha doğrusu bestelendiği film de muazzam önemli bir film. O da Magnificent Seven, Muhteşem Yedili filminde. Bu film için bestelenen temalardan bir tanesi olan Calaveras Return şarkısını. Battal Gazi filmlerinin pek çoğunda kullanıldı. Özellikle gerilim ve çatışma sahnelerinde kullanılmıştı bu. O zaman hep beraber Elmer Bernstein'dan dinliyoruz. Calaveras Return.
1: Battal olmadığın ne malum? İnanın bana battal değilim. Sadece sefil bir Arabım. Sus! Vurun kellesini!
2: Durun kumandan! Bu adam battal değil. Olsa olsa pis bir casus olan.
1: İyi bildiniz. Gerçekten pis bir casusum aziz peder. İnanmazsanız bakın. Malatya Serdarı Abdüsselam'ın İmparator Leon'a yazdığı gizli mektup koynumda.

Unutulmaz bir film, unutulmaz bir melodi, unutulmaz eserler. Zaten hepsi başlı başına sinema tarihi. Bir de Battal Gazi filmlerinde vücut bulmuş. Aslında Türkiye'de pek çok kişi için hafızada kazınan müziklere dönüşmüşler. Çok ilginçtir. Ben bazı arkadaşlarıma sorduğum zaman o filmleri izlemediklerini ama Battal Gazi izlediklerini söylemişlerdi. Sonra birkaç arkadaşıma filmleri de izlemelerini önermiştim ben. Özellikle Menhur ve Magnificent Seven'ı izledikleri zaman çok farklı duygular içinde olduklarını söylediler. Çünkü öyle güzel müzikler ki onlar, Battal Gazi'de başka duygular verirken diğer filmlerde başka duygular veriyorlar. İşte biz de bu sebepten dolayı Battal Gazi filmlerinde kullanılan önemli besteleri seçtik. Fakat tabii ki programımızın son kısmına geldik. Programımızın son müziği ise Hollywood klasiğinden gelecek yine. Ernest Gold tarafından 1960 yapımı Exodus filmi için bestelenen Escape. Temposu ve heyecan duygusu dikkat çeken bir beste aslında bu. Yine gerilim sahnelerinde kullanılır. Yeşilçam yapımcıları da özellikle bunu fark etmişler ki kovalamaca ve kaçış sahnelerini çok kullanmışlar. Yani Battal Gazi filminde sadece kullanıldığını düşünüyorsanız yanılıyorsunuz. Çok fazla filmde kullanılmıştır. Hani ben 50'nin üzerinde filmde kullanıldığını düşünüyorum ben. Ama bu da Battal Gazi filmlerinin çeşitli bölümlerinde farklı kısımlarda kullanılmış. Ernest Gold'dan dinleyeceğimiz şimdiki şarkı Escape.

0: Evet, bugün kimilerimiz Battal Gazi filmlerinin perde arkasındaki ilginç sırları keşfetti belki. Kimileri de özellikle Yeşilçam tutkunları da zaten biliyorlardı diye düşünüyorum. Yine de böyle bir derleme yapmanın keyifli olacağını düşündüm. Dinlediğimiz müziklerin hiçbiri aslında tabii ki Battal Gazi için bestelenmemişti. Ancak Yeşilçam onları alıp kendi dünyasına taşıdı. Bizlerin dünyasına taşıdı. Pek çok kişiyi de bu bestecilerin albümlerini dinlemeye sevk etti belki de. Bir Alman westerni, bir Roma destanı, bir Amerikan kovboy filmi ya da Hollywood yapımı tarihi bir epik. Bunların hepsi Battal Gazi dünyasında bulacağımız Battal Gazi ile birlikte bizlerin de hayatına girmiş olan bestelerdi. Belki de Yeşilçam'ın büyüsü tam olarak da burada yatıyor. Telif hakları ya da bu müziklerle ilgili başka konuları düşündüğümüz zaman tabii fazla bir şey söylemeye gerek yok. Çok fazla tartışmaya gerek yok. Yapılmaması gerekiyor. Fakat öteki yandan da bizler için hafızamızda yer ettikleri için de öte yandan da çok ilginç bir noktaya taşınmış. Bu müzik nerede doğarsa doğsun seyircinin hafızasında yeni bir anlam kazanabiliyor olduğunu da görmüş oluyoruz. Bugün dinlediğimiz melodilerde artık ne tamamen bizler için özellikle ne tamamen Hollywood'a ne tamamen Avrupa sinemasına ait oluyor. Bizler için Yeşilçam sinemasında ve Battal Gazi filmlerinde hafızamızın bir parçası haline gelmiş müzikler. Yeşilçam arkeolojisinin bölümünde Hollywood'dan Battal Gazi uzanan müzik yolculuğunu konuşmuş olduk böylece. Emanet müzikleri konuşmuş olduk. Bir sonraki programda efendim görüşmek üzere. Hoşça kalın.
1: Yeşilçam Arkeolojisi.
2: Türk sineması ve Yeşilçam'ın besin kaynakları, emekçileri ve kıyıda köşede kalmış hikayeleri. Hazırlayan ve sunan Utku Uluer.
3: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Yeşim Dardeniz'e teşekkür ederiz.
4: I'm sorry. But I don't want to be an emperor. That's not my business. I don't want to rule or conquer anyone. I should like to help everyone if possible. Jew, Gentile, black man, white. We all want to help one another. Human beings are like that. We want to live by each other's happiness, not by each other's misery. But you will never perish. We don't want to hate and despise one another. In this world, there's room for everyone, and the good earth is rich. But you will never perish. And can provide for everyone. The way of life can be free and beautiful. You will never perish.
5: Apaçık Radyo. What?

0: When you hear the rhythm, start to move.
1: Headroom. Ritmin nefes aldığı yer.
2: Hazırlayan Selahattin Çolak.
3: Cuma günleri 12'de Apaçık Radyo'da.

0: Reklamlar.
1: 1-1-2
2: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
3: 1-1-2 Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
4: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
5: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
6: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
7: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112
0: Reklamlar bitti.
8: From Jamaica to Turkey, from Mykonos to Istanbul. This one exclusive, played only by Ras Memo. Yeah,
9: high time.
8: Ras Memo, number one reggae DJ in this city.

0: Cumartesi geceleri 21'de Apaçık Radyo'da. Rasmemo, you run the town. Rasmemo, play reggae sound. Rasmemo, you're my DJ, remember that.
1: Gezginin Şarkısı. Rönesans'tan barok döneme yaratıcı dehanın keşfi.
2: Hazırlayan ve sunan İknur Akmanerk.
0: Pazar 17'de Apaçık Radyo'da.

0: Apaçık Radyo.
1: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Nevzat Sayın'a teşekkür ederiz.
2: Alla Turca. Türkiye'den klasik müzik yorumcuları ve bestekerleri.

0: Apaçık Radyo'da La Turca programına hoş geldiniz değerli dinleyenler. Sizleri Denizli'den selamlıyoruz. Bugün biz konuğuz aslında. Programa başlamadan bugünkü destekçimiz Nevzat Sayın ve Apaçık Radyo'nun tüm destekçilerine teşekkür ediyoruz. Saygıdeğer dinleyenler, bizlere ulaşmak isterseniz laturka@apacikradyo.com.tr elektronik posta adresini, X ve Instagram'da Laturka 2001 hesaplarını, Facebook'ta Laturka grubunu kullanabilirsiniz. Bugün bu özel yayını gerçekleştirirken yalnız değilim. Korofest Denizli ekibiyle birlikteyim ve açılışı da 4. su düzenlendiği geçen senenin bir kaydında yapmış olduk. Bu açılışta Pınar Eda Şahin yönetimindeki İzmir Demokrasi Üniversitesi çok sesli korosunu dinledik. Yöresi Keşan olan, benim de memleketime yakın bir yer, Nimet Çubukoğlu Oğuz'dan derlenen Kızılcıklar Oldu Mu türküsünü Hakan Önsöz'ün düzenlemesiyle dinledik. Şimdi ilk olarak yanımızda bu festivalin emektarlarından, uğraş verenlerinden, gerçekten gönüllerinden bir müzik öğretmeni var. Esra İmal Arslan Türk, hoş geldiniz yayınımıza.
1: Hoş buldum hocam, merhabalar.
0: Sizden öncelikle bu festivalin ilk 4 yılının yapıldığı Tekeköy'ü öğrenebilir miyim? Nasıl bir muhit, özelliği nedir, bir ilçe midir, efendim bir köy müdür? Önce o bilgileri alabilir miyim?
1: Tekeköy, Denizli merkezde yer alan küçük bir köy okulu, Tekeköy Ortaokulu. Yaklaşık 200 öğrenciye sahip, sosyoekonomik düzeyi düşük ancak sosyal anlamda çok başarılı çocukların olduğu, ailelerin genelde işte tekstillerde çalışan, ailelerden oluşan velilerin olduğu bir okul. Ben bu okulda 2014 yılından bu yana görev yapıyorum.
0: Siz de bu arada Denizli'den mezunsunuz değil
1: evet,
0: mi?
1: Evet, Pamukkale Üniversitesi'nden mezunum. Aynı zamanda Kütahyalıyım. 11 yıldır bu okulda görev yapıyorum. Nasıl bu festival fikri ortaya çıktı ya?
0: O soruyu ben soracağım isterseniz. Tamam, ama önce Tekeköy'ü öğrenelim diye.
1: Şöyle,
0: şimdi
1: devam edeyim.
0: Tekeköy aslında merkezin olanaklarını da pek kullanabilen bir köy değil sanırım değil mi? Okul olarak da öyle.
1: Şöyle, merkeze çok yakın ancak bir köy statüsünde diyebiliriz. Denizli'nin büyük şehir olmasıyla birlikte merkez bir mahalle oldu. Fiziki imkanları kısıtlı bir okul.
0: Peki şimdi 4 yıl orada aslında bu festivali başlattınız. O süreci öğrenelim. Ondan sonra da çünkü nasıl şehre, yani köyden indim şehre gibi adeta koro festivali de şehre indi artık. Ama öncesi festival fikri nasıl doğdu, nasıl devam etti, nasıl gelişti, onları öğrenelim.
1: Tamam, şöyle bahsedeyim. Öncelikle koro geçmişimizden bahsetmek istiyorum. Festival yapmayı planlamadan öncesinde bu küçük okulumla birlikte ben şehir şehir festivallerde, çok sesli festivallere katılırdım. Ve çok seslilik bir devlet okulu için çok uzak bir şeydi o zamanlar. Sonrasında festivallere giderken neden olmasın, hep biz gidiyoruz fikri hep aklımdaydı. Ancak asıl festivali yapalım dememin çıktığı nokta bir 29 Ekim sonrasıydı. Arkadaşların Instagram gönderilerine bakarken herkesin okul bahçelerinde çocuklara bağırarak şarkı söylettiğini, seslerini duyurmak için bahçelerde ses sistemsiz, çocukların bütün emeklerinin ziyan olduğu bir gönderiydi benim için arkadaşlarımı da gördüğüm hikayeler. Sonrasında dedim ki neden olmasın, biz bu çocukları, benimkiler de köy çocuğu, arkadaşlarımın çocukları da öyleydi, neden salonlarda şarkı söyletmiyoruz ya da onlara neden böyle bir ortam yaratmıyoruz düşüncesiyle idarecilerime söyledim. Onlar da sağ olsunlar çok çalışkan ve gönüllü bir ekiptir, neden olmasın diyerek destek verdiler. İlimizde çok fazla festival yapılıyor ama o dönemde pandemi sonrasıydı, 2021 dönemindeydi. Festivaller artık durma noktasındaydı.
0: Evet, bir de bu ilginç bir şey. Aslında köyde doğmasından ziyade bu festivalin bir de salgında doğmuş olması daha da ilginç bir şey. Yani herkes salgında koro etkinliklerine ara verirken siz bir festival başlattınız. Bu bir tür Yel değirmenlerine savaş açmak gibi bir şey değil miydi Allah aşkına?
1: Yani uzunca bir süre kapandıktan sonra tekrar motive olmaya ihtiyacımız vardı bence. Hem çocuklarımın hem benim hem de benim gibi bir sürü müzik öğretmeninin. Bizi iyileştirecek tek şey öğrencilerimizdi. Biz de sıkıca öğrencilerimize sarıldık, şarkılarımızı çalıştık ve bu platformun oluşmasına yardımcı olduk.
0: Şöyle söyleyeceğim. Çok aslında hikayesi benziyor. Bu festivalin Muammer Sun'la hikayesi çok benziyor. O da köyde doğmuştu. Sonra küçük yaşta bu festival gibi o da büyük şehire geçti, Ankara'ya. Ve bu ülkenin topraklarını adeta müziği koroyla ekti. Tuttu da bu gerçekten çok değerli oldu. Siz onun vefat ettiği yıl aslında bu festivale başlamış oldunuz. Çok ümitliydi, çok memnundu. Onunla Mete Gökçe Hoca'nın yaptığı bir program çekiminde, herkes şarkı söylese programında ilgisini çeken ve hayranlığını kazanan hem festivalleri hem de koroları anlatıyordu. Eğer şahit olmuş olsaydı hem eminim buraya gelmek hem de mutlaka sizi özenle ve dikkatle takip etmek isterdi. Bu bakımdan ben hikayenizi de çok önemli buluyorum. Çünkü burada özellikle yapmaya çalıştığınız işin içerisinde bir tür de organik tarım benzeri bir yaklaşım da var. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani elbette başka festivalleri ya da girişimleri karşılaştırma maksadıyla söylemiyorum ama sizin bu yaptığınız festivalin ne gibi bir farkı olmuş olabilir?
1: Öncelikle yerelden başlayıp ulusal boyuta aslında kendi kendine ulaşmış bir festival. Biz ilk yılımızda sadece Denizli ilçelerini kapsayan bir festival düzenlemiştik. Ertesi yıl farkında olmadan diğer şehirlerden başvurular oluştu. Ve biz özel davetli olarak onları aldık. Daha sonrasında işte değerlendirme kurulumuz da olsun dedik. Sonrasında tekrar çalıştaylar düzenleyelim derken buraya kadar ilerledi. Aslında amacımız sadece çocuklara şarkı söyletmekti. Şu anda ünü gerçekten biz fark edemesek de Türkiye'ye ulaşmış bir festival oldu. Katıldığım festivallerde beni tanıyorlar. Benden ziyade Korofest Denizli'yi tanıyorlar. Bizim ekibimiz tek müzik öğretmeni benim ve geri kalan arkadaşların hepsi branş öğretmenleri ve hiçbirinin müzikle alakası yok. Sadece gönül vermiş oldukları için bu festivalde canla başla çalışıyorlar. O yüzden çok sevindirici. Yani sanatı aşılıyoruz, çocuklarımızı aşılıyoruz ve müzik öğretmenleri için bir amaç oluşturduğumuzu düşünüyorum. Eskiden sadece okulumuzdaki yıl sonu etkinlikleri vardı. Ancak şu anda Korofest Denizli burada bir amaç. Buraya katılabilmek, burada değerlendirme kuruluyla karşılaşmak, çalıştaylara katılabilmek gerçekten bir amaç. Denizli'nin bu anlamda koro kültürüne çok büyük destekler sağladığımızı düşünüyorum.
0: Açılış bu akşam.
1: Evet.
0: Ama çalışma başladı. Festival başladı. Ne oluyor şu anda? Biz bu yayını yaparken onu da söyleyelim. Kendilerine teşekkür edelim. Denizli Büyükşehir Belediyesi'nin bize açtığı salonda bu kaydı, daha doğrusu çekimi yapıyoruz. Size sesimizi iletiyoruz. Canlı yayında üstelik de. Bir başka salonda da festival aslında başladı. Kim var orada? Ne yapıyorlar?
1: Şu anda Çanakkale 18 Mart Üniversitesi öğretim üyesi Doktor Mete Gökçe, Denizli'de bulunan müzik öğretmenleriyle bir...
0: Neyinde üstelik de. Bir başka salonda da festival aslında başladı. Kim var orada? Ne yapıyorlar?
1: Şu anda Çanakkale 18 Mart Üniversitesi öğretim üyesi Doktor Mete Gökçe, Denizli'de bulunan müzik öğretmenleriyle bir çalıştay gerçekleştiriyor.

0: kurulu bizi tekrar değerlendirdiğinde kendimizdeki gelişimi görebiliyoruz. O yüzden Mete Hocam da şu anda burada çalıştayda. Ona da hoş geldin diyoruz.
1: Evet, yani diğer bir salonda o da evet. Dinliyor. Tabii salonlarda da olmayan ve normalde de ilk konuşması gereken kişi olarak değil mi Ahmet Hoca'nın, yani dernek başkanının
0: evet,
1: adını
0: dernek
1: almamız
0: başkanı.
1: gerekiyor. Siz artık dediniz ki bu işi biz dernek çatısı altında resmi bir kurum vasfıyla yapalım. O süreç nasıl oldu ve şu anda kimler görev aldı? Ondan sonrası da zaten başka kayıtlarla da sürdürelim programımızı, ama önce sizden o sorunun cevabını alalım.
0: Şöyle bahsedeyim hocam sizlere. Tekke Köy Ortaokulu bünyesinde 4 yıl boyunca evet festivalimizi düzenledik. Ancak daha büyük boyutlar kazandırabilmemiz için bizim dernek olmamız gerekiyordu. Daha özgür hareket edebilmek için çalıştaylar, eğitimler düzenleyip festivalimizi daha kapsamlı hale getirebilmek için dernekleşme süreci gerekiyordu. Bu sene biz hepimiz öğretmeniz ama dernekçilik bizim için çok yabancı bir kavramdı. Birden dernek olmaya karar verdik ve şu anda Korofes Denizli Bilim Kültür Sanat Derneği olarak yolumuza devam ediyoruz. Daha rahat ve daha özgür olabilmek için bir dernekleşme sürecine girdik diyebilirim.
1: Yani kamunun da özellikle sizinle
0: Evet.
1: daha rahat çalışabilmesi, onların şartlarında uyum sağlamak için aslında bu iyi de bir taktik. Daha doğrusu bir olanak, öyle söyleyelim. Şimdi bir kayıtla sürdürelim programımızı. Bu kez Sevgi Doğan Utma yönetimindeki Denizli Hakkı Dereköylü Güzel Sanatlar Lisesi Çok Sesli Korosu'nu dinleyeceğiz. Yine bir yıl önceki bir kayıtlar olacak. Kıvanç Tepe'nin düzenlemesiyle Hoş Girişler Ola adlı eseri dinliyoruz. Kayıt masasında bize bugün Andrei Grishko destek oluyor.

0: Mutlaka korolarda olan o sesi biz de duymuş olduk. Efendim, Alla Turca'yı Denizli'den özel yayından dinliyorsunuz ve az önce Sevgi Doğan Utma yönetimindeki Denizli Hakkı Dereköylü Güzel Sanatlar Lisesi Çok Sesli Korosunu dinlediniz. Bir Kafkas ezgisi Hoş Gelişler Ola. Kıvanç Tepe'nin düzenlemesiyle ve Sevgi Doğan Utma'nın yönetiminde. Şimdi yanımdaki konuk değişti bu kez. Bu festivalin emektarlarından ve sabahtan bu yana da yayının hazırlığı anlamında bize burada büyük destek olan Sefa Çoban öğretmen var. Hoş geldiniz Açık Radyo'ya, Alo Turka yayınına.
1: Hoş geldik. Çok teşekkür ederim. Siz de Denizli'mize hoş geldiniz. Sizleri burada ağırlamaktan mutluluk ve onur duyuyoruz. Çok sağ olun.
0: Estağfurullah, ben teşekkür ederim. Sizin branşınız nedir? Önce onu öğreneyim.
1: Ben fen bilgisi öğretmeniyim ama şu anda Tekkeköy Ortaokulu'nda müdür yardımcılığı yapıyorum.
0: Peki. Size ne Koro Festivali'nden?
1: Bize ne Koro Festivali'nden? Çok güzel bir soru. Ya şöyle... Esra öğretmenin bu fikri ilk bize sunduğunda Tekeköy Ortaokulu'nda müdür yardımcılığına yeni başlamıştım aslında. Tabii
0: Yani
1: biz
0: müdür yardımcısı olduğunuz için mi mecbur kaldınız?
1: yok hayır mecbur kalmak değil aslında. Şöyle

0: Biz okul olarak öğrencilerin evet tabii ki akademik başarılarını öngörüyoruz ama öğrencileri farklı alanlarda da geliştirmek istiyoruz. Bilim, sanat, kültür aslında her alanda gelişmesi bir idareci olarak benim okulumun öğrencilerin böyle donanımlı yetişmesi benim için aslında çok değerli. O yüzden Esra öğretmenin böyle bir fikirle geldiğinde ve işin ucunda sanat olduğunda ben çok heyecanlandım. Ve biz işte İzmir'deki ya da diğer illerdeki festivallere Esra Hocam beni götürünce bu fikirle de gelince dedim ki neden olmasın? Neden yani biz ve öğrencilerim bunun bir parçası değiliz diye düşündüm.
1: Yani kaleyi içeriden fethetmiş zaten, orada şov olmuş. Ama ben size bir öneride bulunacağım. Bir daha bir okulda çalışacak olursanız mutlaka o müzik öğretmeninin hangi okuldan mezun olduğuna bakın. Eğer ki Aykut Sarıçiftçi'nin öğrencisiyse pek yaklaşmayın. Çünkü Hakkari'de de, yani Yüksekova'da da Sema Çelik bizzat benim de şahit olduğum şekilde harikulade bir koro devrimi neredeyse yapıyordu orada. Ve ikincisi de düzenlenen bir festival de yapmıştı. Şimdi Semra, özür dilerim, bir an tabii isimler de karıştı. Sema'nın oradaki çabaları şimdi sanıyorum Denizli'de devam ediyor. Ama burada da Esra Hoca da bilmeliydiniz ki aslında yine Pamukkale Üniversitesi Müzik Öğretmenliği bölümünün mezunu ve Aykut Hoca'dan onlar bu konuları öğrendi. Kaldı ki zaten Denizli'nin bir diğer festivalinde zaten Pamukkale Üniversitesi yapıyor. O bakımdan size de tecrübe olmuş olsun bu.
0: Teşekkür ederim.
1: Şimdi şöyle tabii kültürel olarak aslında biz her şeyin mış gibi olduğu bir çağı yaşıyoruz. Yani şöyle söyleyeceğim. O nedenle koro çok doğal ve organik bir şey olduğu için de buna ihtiyaç duyduğumuzu topluma anlatmaya çalışıyoruz. Sizlerin buradaki varlığı belki de dolaysız bu anlatım bakımından çok çok önemli. Ben şunu merak ediyorum eşinize. Kendi anne babanıza, eşinizin anne babasına, yakın çevrenize. Ya neredesin sen şu anda filan dediklerinde, Korofest Denizli'deyim. Koro festivali düzenliyoruz. Ya ne işin var senin orada dediklerinde bu ortamı, gerekliliğini, yapılanları nasıl anlatıyorsunuz?
0: Şimdi şöyle, yani yakın çevrem sağ olsunlar çok destek oluyorlar bana özellikle Korofest Denizli konusunda. Ama tabii ki çevremden şunu duyuyorum yani işte sen fen bilgisi öğretmenisin yani senin müzikle ne işin var gibi kısımları da duyuyorum. Ama ben de orada şunu anlatmaya çalışıyorum onlara. Biz burada Koro Festivali yaptığımızda tabii ki kendimiz organizasyon anlamında kendimizi tatmin ediyoruz işte öğretmenler olarak eğitim alıyoruz ama herkesin atladığı bir nokta var. Aslında biz sahneye çıkan çocukların kalbine dokunuyoruz. Biz Korofest Denizli'yi ilk yaptığımız günden itibaren aslında geri dönütler topluyoruz ve Korofest Denizli'yi ilk yaptığımız yıl bir defter koymuştuk. Korofest Denizli salonunun girişine yani festival yaptığımız salonun girişine ve orada öğrencilerden, öğretmenlerden görüşlerini yazmasını istemiştik. Bir tane burada Pınarkent köyü var. Şimdi mahalle oldu büyük şehirden dolayı. Pınarkent Ortaokulu'nun bir öğrencisi şöyle bir şey yazmış. Hayatımda bu kadar heyecanlandığım ve mutlu olduğum bir an hatırlamıyorum yazmış. Bu cümle bizim bu festivali neden yaptığımızın en güzel gerekçelerinden biri bence.
1: Çok doğru, katılıyorum. Cumhuriyet aslında pek çok olanağı tanıyor. Ve eğer ki yapmak isterseniz de o size yol da gösterebiliyor. Şimdi Venezuela'da ortaya çıkan bir müzik akımı var. Kurucusu da yakın zamanda vefat etti. Abreu. El Sistema. Orada tabii büyük bir sokak dehşeti var. Çocukları sokakta suçtan kurtarmak için bir çaba var ve bunu en iyi yapabilecekleri şey ne olabilir? Onların işini yaparken küçücük bir atölyede, hatta böyle galiba yerin altına inilen bir sınıfta başlattığı bir çalışma büyüdü. Dünyada da örnek alındı. Hatta Türkiye'de de örnek alındığını söyleyebiliriz. O nedir? Çocukları sahnede hak ettikleri alkışla saygıyı kazandırmak. Hak ettikleri şekilde. Yoksa hak etmeden bunu yaptığınızda şımarıklaştırırsınız. Sizin söylediğinizin ve aldığınız geri dönüşün aslında böyle bir yönü de var. Siz aslında onu anlatmaya çalışıyorsunuz. Ben burada var oldum diyor aslında o çocuk da bir yanıyla. Bunlar çok çok
0: Evet.
1: önemli, değerli şeyler. Var olanlar diğer salonda Aslı Aşık ve Çiğdem Karagün. Onların şefliğinde bir kayıtla devam edelim Alla Turca'ya. Nezihe Derya Baltalı Bilsem Çok Sesli Korosunu dinleyelim. İstanbul Türküsü diye geçer katibim. Elbette Gazi Eğitim Enstitüsü Müzik Şubesini yapılandıran isim Eduard Zuckmayer'in düzenlemesiyle dinliyoruz. Apaçık Radyo'da Ali Turka programında.

0: Kışlar, Aslı Aşık ve Çiğdem Karadayı Karagün yönetimindeki Nezihe Derya Baltalı Bilsem Çok Sesli Korosu'naydı. Bir İstanbul türküsü olarak kayıtlı olan katibimi Eduard Zuckmayer'in üç sesli düzenlemesiyle seslendirdiler. Geçen yıl düzenlenen Korofest Denizli Korolar Festivali'nden bir kayıttı. Şimdi yanımızda bizim tabii kendisini daha öncelerden tanıdığımız, bildiğimiz, hatta ses kaydıyla Ala Turkaya da konuk olmuş olan bir müzik öğretmeni var. Ezgi Savaşçı. Özcan mı?
1: Evet.
0: Peki o zaman sizi tanıyabilir miyiz? Buyurun o zaman.
1: Tabii ben Ezgi Özcan, müzik öğretmeniyim. Şu an özel bir kurumda müzik öğretmenliği yapıyorum. İsmini söylemeyeyim, reklama girebilir belki
0: Evet
1: özel olduğu
0: evet
1: için.
0: kesinlikle öyle, doğru. Peki Ezgi, biz sizi nereden tanıyoruz?
1: Beni Yüz Ses Koro Okulu'ndan tanıyorsunuz. 2016 yılından beri Yüz Ses Koro Okulu'nun daimi
0: Bir üyesiniz,
1: koristlerinden
0: evet.
1: biriyim.
0: Ne yapıyorsunuz orada Yüz Ses'te? Kim kurucusu? Ne gerek vardı?
1: Ne gerek vardı? Doktor Mete Gökçe kurmuş, gerek görmüş.
0: Türkiye'nin
1: Türkiye'nin
0: dört bir yanından,
1: evet
0: değil mi
1: dört bir
0: özellikle?
1: yanından gelen müzik öğretmenleri, müzik eğitimcileri, müzik okulu okuyan, Güzel Sanatlar Lisesi okuyan öğrencilerin de dahil olduğu bir koro okulu. Koro müziğine aşık olan herkesin gelip orada kendini yetiştirebileceği, eğitebileceği bir ortam.
0: Evet, doğru. Ya şöyle, geçtiğimiz cumartesi günü Ankara Korolar Şenliği'nde buluştu yeniden Yüz Ses Ulusal Gençlik Korosu. Merakımdan dolayı sordum onlara, dedim ki nerelerden geldiniz? Hakkari'den, Edirne Enes, Ordu, Samsun'dan Mersin ne kadar? Efendim işte Antep'e kadar farklı insanlar, farklı yerlerden ve siz de aslında o bütünün bir parçasısınız. Zaman zaman da programlarımızı anlatıyoruz zaten. Dedim ki konseri sonrasında farklı otobüslere binen belki başka bir koro yoktur. Yani gelip 2 gün prova yapıp 3. gün konsere çıkıp otobüslerle dönmek, bu koro tanımına da uzak bir şey. Siz aslında bu bütünün bir parçasısınız, değil
1: Evet.
0: mi? Ezgi, tabii memleketinizdeyiz ve burada bir koro festivali var. Şimdi onlar yokmuş gibi konuşalım. Bu biraz böyle dedikodusunu yapmak gerekirse, beşincisi yapılan Korofest Denizli'yi nasıl anlatmak istersiniz? Sizin dikkatinizi çeken ne var festivalle ilgili, ya da tanıdığı ne tür olanaklar var? Sizden dinleyelim.
1: Şimdi ben 5 yıldır katılmıyorum.
0: Hı.
1: Geçen yıl ilk katılımımızı gerçekleştirdik. Bu yıl ikinci katılımımız olacak okulumuzda. Ben çok büyük bir emek görüyorum. Dedikodu yapmış gibi değil, yüzlerine de söyledim zaten. Hani bu konuyu konuşma fırsatımız oldu. Çok kıymetli paylaşımlar var hem öğrenciler için hem müzik eğitimcileri için. Çok kıymetli ve zor bir şey başarıyorlar aslında. Bu kadar çocuğu bir araya getirmek, bu kadar müzik eğitimcisini bir araya getirmek, dernekleşme süreci kolay süreçler değil. Hele ki Türkiye'de bu süreci yönetmek kolay değil. Ben çok kıymetli buluyorum açıkçası yaptıkları oluşumu.
0: Katılıyorum. Bir de böyle durumlarda aslında her zaman bu tür de benzer festivallerde Milli Eğitim Müdürlüklerinin çok büyük önemi vardır. Yani arka planda olup da o desteği belki de en büyük, en ciddi biçimde veren, onlara tabii ki teşekkür edilir ama ilk etapta görünmeyen anlamında burada da Denizli İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne bir teşekkür etmeliyiz. Tabii daha fazla da yardıma ihtiyaç var ki, çünkü burada geliştirme potansiyeli, olanağı var. Çünkü burada gönüllü bir ekip var. Arayıp da bulamadığımız şey. Şu anda sivil toplum anlamında bu tür konularda pek de kolay olanakla karşılaşmıyoruz. Tabii biraz daha devreye girmesi gerektiğini düşündüğümüz, sahaya çıktıkça tabii karşılaştığımız bir konu olduğu için de söylüyorum. İl Gençlik ve Spor Müdürlükleri ya da ilçe düzeyindeki müdürlüklerin bu konularda kesinlikle daha fazla da rol oynaması gerekiyor. Peki siz Denizli'de aslında bir yandan bir zenginlik yaşıyorsunuz. Çünkü burada birden fazla artık koro festivali var ve farklı zamanlarda farklı katılımcıların da olduğu bir olanak gerçekleşti. Yani şöyle Türkiye geneline bakacak olursanız bu bir lüks gibi adeta. Halbuki bu bir ihtiyaç.
1: Evet.
0: Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Bu konuda neler söylemek istersiniz? Sizin açınızdan bu olanağın ne gibi bir önemi var?
1: Ben bu konuda eleştiriler de duyuyorum. Yani bir ilde birkaç koro festivali olur mu gibi. Aslında olması gerektiğini de düşünüyorum. Çünkü
0: Bir virgül koyacağım. Bu eleştirilere kulak asıldı benzer bir yerde. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Senfoni Orkestrası kurulduktan sonra Eskişehir Anadolu Üniversitesi Senfoni Orkestrası'na ne gerek var gibi bir şey oldu. Ve o orkestranın desteği inanılmaz azaldı üniversiteden ve konserleri çok kıtlaştı, öyle söyleyeyim, çok azaldı. Yani bunu, bence bu sorunlu bir soru. Yani neden bu soru ortaya çıkıyor? Açık söylemek gerekirse de pek anlayamıyorum. Ama bunlar aslında geliştiren, pekiştiren, kültüre kesinlikle büyük katkı sağlayan oluşumlar. İşte Eskişehir'deki orkestra örneği üzerinden de bu tepkinizi o örnekle de açıklamış olalım.
1: evet. Şimdi benim çocuklarım, benim bir korom var, çocuk korom. Bu yıl iki festivale katıldılar. Bu üçüncü festival olacak. Çocukların aslında kendilerini gösterebileceği bir alan. Okulda zaten konser veriyorlar ama yani festival başka izleyicilerin, başka koroları izleyen çocukların yani hepsinin bir araya geldiği bir ortam sunuluyor açıkçası. Bu anlamda çok kıymetli buluyorum.
0: Yani bir olanak sonuçta, bir olanakla karşılaşılmış oluyor. Ve bunu da en güzel şekilde kullanıyorlar aslında. Biz bu yayına başlamadan önce de buradaki arkadaşlarımız, öğretmenlerimiz bir sonraki sene neler yapılabileceği konusunda, örneğin teknik anlamda neler geliştirilebileceği anlamında da araştırmalar içerisindeler. Yani şu andan aslında gelecek yılın festivaline dair hazırlıklar başlamış durumda bile. Eve gittiğinizde ya da arabanıza bindiğinizde ya da işte otobüse bindiğinizde ya da işte ne bileyim biriyle konuşurken birden daldığınızda eğer hafızanızda bu fikirler canlanıyorsa, bu bir ideal haline geldiyse zaten sizin iyi bir şey yaptığınız, üstüne üretilebilir bir şey yaptığınızın da göstergesidir. Tabii burada festival ekibi dışında bu programa davet ettiğimiz tek isimdiniz.
1: Teşekkür
0: Bizi
1: ederim.
0: de kırmadınız. Ali Atukka yayınına katıldığınız için size ayrıca teşekkür ederiz Ezgi.
1: Ben teşekkür ederim.
0: Sağolunuz. Şimdi sırada Burdur var. İşte bu tür festivallerin en güzel noktaları aslında bölgelere hitap edebiliyorlar. Örneğin Burdur'daki bir koro İstanbul'a ya da Ankara'ya ya da Çanakkale'ye festivale gitmek istese, günümüz koşullarında koro festivallerinin en büyük aslında muhalifi yakıt fiyatları, ulaşım veya konaklama ile ilgili konular. Ama eğer ki yakın çevrede olursa ve tarihler anlamında biri uymazsa öteki uyduğu takdirde, işte bakın örnekler çoğalıyor ve olanak, yani katılım olanağı ortaya çıkmış oluyor. Burdur'dan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Anadolu Lisesi Çok Sesli Korosu'nu dinleyeceğiz. Nebihan Onaç'ın şefliğinde ve Avusturyalı besteci Wolfgang Amadeus Mozart'ın Luigi Care Luigi Belle adlı eserinin kaydında Apaçık Radyo'da Ali Turka programında.

0: Alkışlar Nebihan Onaç yönetimindeki Burdur, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Anadolu Lisesi Çok Sesli Korosu'naydı. Anonsu Mozart'ın bir eseri olarak yapmıştım ancak başka bir kayıt geldi. Önemli değil, canlı yayında olabilecek şeyler. Şimdi bizim canlı yayın masasında Salih Işıker devraldı. Kendisine kolaylık diliyoruz ve yanımda da konuk sandalyesini sürpriz bir konuk devralıyor. Az önce programın başında kendisinin aleyhinde de konuştuğumuz Mete Gökçe söz hakkı, cevap hakkı kullanmak üzere yanımızda. Hoş geldiniz Ali Turka yayınına Mete Hocam.
1: Merhaba herkese, teşekkür ediyorum. Tüm dinleyicilere sevgiler, saygılar.
0: Mete Hocam, ne gerek vardı bu güzel yaz gününde Denizli'de olmamız, neden gerekti?
1: Sanırım beşincisini gerçekleştirilen Denizli, Tekkeköy Denizli Korofest, şimdi artık daha kurumsal bir yapıyla bir dernek çatısı altında aslında ilk organizasyonunu gerçekleştiriyor. Bu anlamda da biz şu anda bu festivalin akademik boyutunda bir festival korosu çalıştayındayız. Az önce başladık. Hem Denizli'den hem şehir dışından gelen müzik öğretmenleri, müzik bölümü öğrencilerimizle, koroları olan eğitmenlerle, koro şefleriyle sürecimiz başladı. Devam ediyoruz. Yayın aldığınız için teşekkür ederim.
0: Yok, güzel. Estağfurullah. Neler çalışıyorsunuz? Kimler var? Ve siz aslında festivali başlatmış oldunuz. Resmi açılış bu akşam. Biz buna dair Esra öğretmenden elbette ayrıntılar alacağız. Ama sizden de öğrenelim. Şu an siz bir fiil festivali başlatmış oldunuz. Çalışmanızın kapsamı ne? Katılımcıları kimler? Ve amacınız ne? Sonucu ne olacak?
1: Aslında festival olimpiyat ateşi gibi yakıldı. Bu anlamda da yani şöyle ki festivaller bir nevi de okuldur aslında korolar için, koro şefleri için. Bu yönüyle de festivallerin işte turizm ya da sosyal yanları olduğu kadar aslında akademik yönleri de vardır. Bunu önemsiyoruz. Denizli'de de sağ olsun sevgili arkadaşlar, Esra hocamız ve Sefa hocamız başta olmak üzere bu festival içerisinde bir akademik bakış açısı arzu ettiler. Benim de böyle bir önerim oldu. Biz belirlenmiş eserler üzerinden, bunlar çocuk şarkıları var, akapella eserler var. Biz performans üzerine bir çalışma yapıyoruz. Böylece konuk şefin eserlere, koroya ve müzeye bakış açılarındaki deneyimleri görmelerini sağlıyoruz. Bundan sonraki çalışacağı başka mutlaka şefler gelecektir. Bu anlamda da aslında biz koro eğitimi ve yönetimi üzerine bir çalıştayın içerisindeyiz.
0: Bu tabii bir yanıyla festivallere farklı bir dinamizm katıyor. Yani sadece korosunun başında korosunun seslendirdiği eserlerden ziyade bu isimler bir yanıyla da katılımcı, korist olarak da ve hatta çalışarak, çalışmayı sürdürerek de gelmiş oluyorlar. Onlar açısından da sanıyorum farklı bir yönü oluyordur. Katılımcılar çoğunlukla Denizli'den zannediyorum, değil mi?
1: Evet, aynı zamanda Pamukkale Üniversitesi Müzik Eğitimi Anabilim Dalı ve Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi öğrencilerimiz de var burada. Onlar için de gelecekte koro müziğine dahil koro şefliği alanında çalışmak isteyen gençlerin daha çok ilgi gösterdiği bir çalışta sürecindeyiz. Eğer sonuca yaklaşabilirsek festivalin kapanışında bir minik bir dinleti de gerçekleştireceğiz.
0: Ya son olarak size bir de şunu sormak istiyorum. Değerlendirme Kurulu üyesi olarak Türkiye'de çeşitli festivallerde yer alıyorsunuz, bulunuyorsunuz. Tabii yaklaşım farklılıkları da var. Birçoğunda farklı konular da geçebiliyor ya da farklı sonuçlar demeyelim ama beklenenin dışında sonuçlar da oluyor. Koro festivallerine katılanlar, yani korist olarak, şef olarak ya da eğitimci olarak diyelim aslında, katılanlar değerlendirme kurullarının aslında nelere dikkat ettiği konusunda bazen pek fikir sahibi olmuyorlar. Çok kısa da olsa bu konuda nasıl ipuçları verebilirsiniz bizim için?
1: Tabii ki aslında koro dediğimiz kültür sadece müziğin akademik alanı dışında da var. Yani insanlar şarkı söyleyebiliyor. Bu anlamda da Türkiye'de özellikle popüler anlamda da koro anlayışı, yani alanı müzik olmayan insanların da bir araya geldiği korolarda çoğalmakta. Bunun yanında da akademik, yani müzik öğretmenlerinin, koro alanında eğitim almış kişilerin de içerisinde yer aldığı korolar mevcut. İşte bu tüm karmanın içerisinde bir de Türkiye'de işte bunlara belli akademik ölçütlerde, sonuçta müzik bir bilimsel bir alan ve bu alanı da ölçütleyen bir değerlendirme kurulları oluşturuyor. Buradan oluşan, ortaya çıkan ödüllerle de o şeflere ya da o eğitimcilere aslında çeşitli mesajlar gitmiş oluyor. Bu tabii ki Türkiye'de daha da geliştirilmeli, yöntemleri daha da güncellenmeli.
0: Ama anladığım kadarıyla siz tam tek bir cevap vermektense aslında şunu kastediyorsunuz. Böyle bunda mutlaka şeflerin denetim gibi görmeden değerlendirme kurulu üyeleriyle yaptıkları çalışmalar hakkında istişarede bulunması kesinlikle bir gereklilik gibi. Doğru mu?
1: Tabii ki o jüri, yani değerlendirme kurulu onun için orada var ama maalesef gittikçe niceliğin arttığı bir zamanda ya da Türkiye'de şunu da gözlemliyoruz. Korolarıyla sahnede yer alan arkadaşlar bazen gereksinimi duymuyorlar. Çünkü bu festivallerde bu dile getiriliyor. Yani performans sonrası bizler bekliyoruz koro şeflerini değerlendirmek, yüz yüze paylaşmak. Yani buna gerçekten çok ehemmiyet gösterenlerimiz de var, göstermeyenlerimiz de var. Ama hani bilin bilir ki festivallerin mutlaka akademik yönlerinin altı özellikle çizilmeli ve buna her kişinin de gerçekten daha da önem vermesi gerekmektedir.
0: Bu çok doğru. Kaldı ki burada değerlendirme kurulunun koro eğitimcisine yapacağı katkı, onun yaptığı işte belki daha da fazla zaman kazanması ve yaptığı işin daha da belki başarılı olması için bir vesile olmak gayesi taşıyor. Bu sürpriz konukluğunuzdan dolayı size teşekkür ederiz.
1: Ben de teşekkür ediyorum. Başta Denizli Koro Fest ailesine, bu organizasyon için buraya katılan tüm, çünkü bunlar bir bütün. Yani bir organizasyon yaparsınız ama korolar katılım göstermez. O zaman organizasyon olmaz. Bu bir büyük bir puzzle. Buradaki her nokta gerçekten çok çok önemli. Bir kültürü yaratabilmek önemli. Denizli'de de bunu ortaya koyan, bu kültürün ateşlenmesinde gerçekten başı çeken önder isimler var. Onlara da teşekkür ediyoruz. Bu isimlerin arkasından gelen bir kuşak var. Denizli'de gerçekten ciddi bir koro bereketi var. Daha önce 2 yıl önce geldiğimde de etkilenmiştim. Şu anda da yeni başladığım için etkilenmeye devam ediyorum. Akşam da daha da etkileneceğimizi düşünüyorum. Teşekkür ederim.
0: Ben teşekkür ederim efendim. Halil Atırkay'ı Dilay Yağcı yönetimindeki Lütfi Ege Ortaokulu korosuyla sürdürüyoruz ve yakın çevreden tanıdık bir isim. Eşi Deniz Yıldız'ın da çalışmaları ve özellikle halk müziği konusundaki bilgisiyle bildiğimiz Yıldız Mutlu Yıldız'ın 23 Nisan şarkısını dinliyoruz. Apaçık Radyo'da Ali Atırka programında.

0: Alkışlar, alkışlar. Dilay Yağcı yönetimindeki Lütfi Ege Ortaokulu korosunaydı ve Denizli'den bir koro. Yıldız Mutlu Yıldız'ın 23 Nisan şarkısını dinledik. Değerli dinleyenler, Ali Aturka yayınını Denizli'den sürdürüyoruz ve Korofest Denizli ekibiyle bir aradayız. Yeniden yanımıza Esra İmal Aslantürk geldi. Biraz da burada olmayan bu yeni oluşumu yani derneğin başkanının da adı geçecek şekilde ekibinden bahsedelim istiyorum Esra. Siz bize onları biraz tanıtır mısınız?
1: Şöyle, biraz önceki yayında da bahsettiğim gibi aslında Korofest Denizli Derneği öğretmenlerden oluşan bir kadroya sahip. Tekiköy Ortaokulu öğretmenlerinden oluşuyor.
0: Siz
1: Dernek başkanımız.
0: Cumhuriyet'in ilk yıllarındaki öğretmenler gibisiniz, biliyor musunuz? Onlar gibi yapmışsınız.
1: Biz kendimizi çok nacizane bu şekilde hissettiğimiz zamanlar olur. Köy enstitüsü gibi hissederiz bazen çünkü imkanlarımız kısıtlıdır ve biz olmazı oldurmak için gerçekten canla başla çalışırız. Bu övgünüze de nail olabildiğimiz için çok teşekkür ederim. Derneğimizden bahsederken dernek yöneticimiz Ahmet Dereköy aslında Tekkeköy Ortaokulu'nun geçtiğimiz yıla kadar okul müdürüydü. Dedik ki düzen bozulmasın, bizi bir arada tutan şeyler devam etsin derken Ahmet Hocam bizimle bu şekilde dernek başkanı olarak yola devam etti. Dernek başkan yardımcısı benim Esra İmal Aslantürk. Ekibimizde fen bilgisi öğretmenimiz, biraz önce yayına bağlanan Sefa Çoban var, sekreterimiz. Adile Gökçe var, resim öğretmenimiz. Derneğin ilk yılında bütün afişleri eliyle boyamıştı. Hala o bizim için çok kıymetlidir. Dernek anı defterinin derisini imkansızlıkla yaptığımız bir festival olduğu için anlatıyorum bunu. Normal bir A4 defteri evinde bulunan deri parçalarıyla kaplamıştı. Mesela bu çok özeldir bizim için. İsmini sayamadığım arkadaşlarım, Bülent Özdemir vardır, bizim kesinlikle kasamızdır. Harcamalar konusunda sıkıca tutar bizi gerçekten. Ekipte herkesin bir görevi vardır. Pınar Avcı Siviş var, matematik öğretmeni. İletişimi çok kuvvetlidir. Birçok yerde işlerimizi o çözer. Murat Barut var, o da ekibimizden bir arkadaş. Milli takım antrenörü. Bu sene çok aramızda göremedik onu. Dart takımıyla yurt dışındaydı. Daha ismini sayamadığım, yani dernekleşme sürecinden öncesinde de Tekkeköy Ortaokulu öğretmenleri, diğer branşlardaki arkadaşlar hepsi canla başla çalıştılar bu festival için. Yani neden bu festival bizim için çok önemli? Çünkü emek emek, öğrencilerimizle birlikte, arkadaşlarımızla birlikte büyüttüğümüz bir festival. Tabii ki burada Denizli müzik öğretmenlerinin çok büyük katkısı var. Şehir dışından gelen hocalarımızın çok büyük katkısı var. Denizli İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün çok büyük katkısı var. Denizli Belediyesi aynı şekilde. Bizleri destek oldukları için biz bu festivali şu anda bu aşamalara getirebildik. Aynı zamanda siz hocam, şu an yaptığımız yayın bizim için gerçekten paha biçilemez bir yayın. Biz sizden böyle bir talepte bulunsaydık belki bu imkanlı hale gelemeyebilirdi. Ancak şu anda bütün imkansızlıklar çok imkanlı gidiyor ve çok mutluyum. İyi ki geldiniz, ayağınıza sağlık. Varlığınız için çok teşekkür ederim.
0: Estağfurullah. Yani doğru kim yaparsa etrafında doğal olarak doğru devam eder. Elbette burada yapılan şeyin çabanın değerini kendine özgü yapısını görmemek mümkün değil. Bir de ben buradaki festival vesilesiyle şöyle ilginç bir şeyle karşılaştım. Bir okulun öğretmenleri isterse bir koro festivali düzenleyebilirmiş. Üstelik de bu imkanları çok fazla olmayan, yani daha doğrusu ortalama imkanlara sahip olan bir köy okulunun içerisinde de yaşanabilirmiş. Bu bakımdan biz de aslında haberdar oldukça ayrıca bir keyifle de bunu görüyoruz. Peki artık programımızın sonuna da yaklaşırken neler olacak? Bugün Çalıştay Korosu başladı. Akşam ne olacak? Yarın ve Cuma günü bizleri neler bekliyor?
1: Festivalimiz 3 gün sürüyor. Bugün itibariyle akşam 19'da açılış oturumumuzla
0: Nerede
1: başlıyor.
0: olacak?
1: Denizli Büyükşehir Belediyesi Kongre Kültür Merkezi, eski adıyla Nihat Zeybekçi Kongre Kültür Merkezi. Orada olacak. Fatma Yıldız Salonu'ndayız bu akşam. Yarın ise Mehmet Gazi Salonu'nda oturumlarımız devam edecek. Yarın,
0: kaçta başlıyor?
1: Yarın yine 19 oturumu var. Çünkü sabahtan Mete Hocam'ın çalıştayı var.
0: Bir de benim galiba.
1: Tabii ki. Ve sizin söyleşiniz var. Onu nasıl unuturum? Tabii ki unutmuyorum. Koro ve Ötesi isminde Doktor Ersin Antep'in, siz evet, değerli hocamın bir söyleşisi olacak.
0: Bunun içeriği ne olacak? Ne konuşacağız biz? Ne maksatta? Bunun herhangi bir işbirliği var mı?
1: Bunun herhangi bir işbirliği, program sizin. Yani ne anlatmak isterseniz biz dinlemeye talibiz hocam. Şöyle, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'nın 200. yıl çalışmalarını yaptınız. Bu bizim için çok önemli çalışmalardan bir tanesi. Bununla ilgili konuşacağız. Koro ve Ötesi üzerine söyleşilerde bulunacağız.
0: Ki bu aslında Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'yla da yönetimiyle de istişare edilmiş, onların onay alınmış bir etkinlik olacak. Yani 200. yıl çalışmaları içerisinde Deniz'de resmi bir katkı olmuş olacak. Biz Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası üyelerinin koro müziğine bilinmeyen katkılarını anlatacağız ki bu yaklaşık 150 yılı buluyor. Cumhuriyet döneminde çok daha önemli bir hale geliyor. Üstelik de Ankara'da başlattıkları ilk koro buluşmaları, yani koro şenliği nitelindeki buluşmaları da içeriyor. Bu bakımlardan sözümüz devam ettikçe, dilimiz dönünce bunları anlatmaya çalışacağız. Yarın neredeyiz, saat kaçta bu söyleşi gerçekleştireceğiz ve bunların sanıyorum hepsine de giriş serbest, değil mi?
1: Tabii ki. Özellikle sizin söyleşinize Denizli'de bulunan, yakın illerde bulunan tüm müzikseverleri bekliyoruz. Çünkü vereceğiniz bilgiler bizim için çok kıymetli. Nerede festivalimiz? Yine Denizli Büyükşehir Belediyesi Kongre ve Kültür Merkezi'nde olacak. S1 salonda sizin söyleşiniz. Bütün müzikseverleri bekliyoruz. Saatlerini tekrar söyleyeyim. 16.30 18.30 arasında olacak. Sizin söyleşinizden sonra oturumlarımız zaten devam ediyor olacak.
0: Saygıdeğer dinleyenler, şu an itibariyle Korofest Denizli sayfasını ve Allaturka Ekim 1 sayfasını Instagram'da takibi alan, sonrasında da Korofest Denizli'nin benimle ilgili yaptığı paylaşımda, yani bir önceki afişinin altına yapacağım söyleşinin adını ilk yazan, Denizli'den yazan ya da Denizli'de bir yakını olana imzalı olarak bu akşam ya da yarın akşam saat 19'da takdim edilmek üzere Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası Çok Sesli'nin Belgesel Tarihi adlı kitabımı hediye edeceğim. Bunu programın en başında anons etmemiştik. Şimdi ilk kim Korofest Denizli hesabını ve Allaturka Ekim 1 hesabını takip alır ve Korofest Denizli hesabındaki benimle ilgili paylaşımın altına bu ismi yazarsa o kitapta onun olacak ve kendisi Allaturka Ekim 1 hesabından yapılacak olan özel yazışmayla da ismi bildirebilecek ve ya bu akşam tercihine göre ya da yarın akşam bizden o imzalı kitabı alacak. Sonrasında neler olacak? Yarın da yine 19'da açılış, yani perşembe, sonra cuma neler olacak? Son günü.
1: Cuma günü 3 oturum bizi bekliyor. Sabah 11 oturumuyla korolarımız sahne almaya başlayacaklar. Ardından 13.30'da yine bir oturumumuz var. Kapanış oturumumuz 16.30'da ve akşam en sonunda sevgili Mete Gökçe hocamın şu anda çalıştayını yaptığı Çalıştay Festival Korosu ödül töreni sonrasında sahne alacak ve festivalimiz sona erecek.
0: Çok teşekkür ediyoruz bu bilgiler için. Sizlere ulaşmak isterlerse sanıyorum Korofest Denizli sayfasından ulaşabilirler.
1: Evet, bana ulaşabilirler Korofest Denizli hesabından. Zaten orada bütün yeterli bilgiler var. Çok teşekkür ederim beni bugün programınıza konuk ettiğiniz için. Aynı zamanda Korofest Denizli'yi destekleyip bugün burada bulunduğunuz için tekrar çok teşekkür etmek isterim.
0: Rica ederim, estağfurullah. Bugün yayını Salih Işıkyer ile birlikte yapmış oluyoruz. Ondan rica ediyorum son kaydı hazırlamasını, bir yandan fonda da duymaya başlayabiliriz. Festival koristleri çünkü izindeyiz marşını hep beraber geçen sene büyük bir coşkuyla seslendirmişlerdi. Faik Canselen, Musiki Muallim Mektebi'nin yetiştirdiği ilk öğrencilerden, Cumhuriyet'in ana baba olduğu isimlerden bir tanesi. Onun eşsiz marşlarından biridir izindeyiz marşı. Biz de sizlere o marşla, o kayıtla Korofest'in geçen seneki kapanışıyla veda edeceğiz. Allaturka'ya bu programda Nevzat Sayın destek olduğu Apaçık Radyo'nun tüm destekçilere birlikte kendisine teşekkür ediyoruz. Deniz'den yayınımızın sonuna geldik. Hafta yeniden bir başka Aleturka'da bir araya gelinceye dek hoşça kalın, esen kalın, sevgiyle ve müzikle kalın değerli dinleyenler.

Alla Turca. Türkiye'den klasik müzik yorumcuları ve bestekerleri.

0: Hazırlayan ve sunanlar Ali Pınar, Ersin Antep ve Ozan Binici. Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Nevzat Sayın'a teşekkür ederiz.
1: Apaçık Radyo.

0: Reklamlar.
1: Emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
0: Reklamlar bitti.
2: Apaçık Radyo. Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Oya Baydar'a teşekkür ederiz.
3: ...17 Ağustos ve 6 Şubat'tan bugüne. Yapılanlar, yapılmayanlar, yapılamayanlar. Kamu kesimi, sivil kesim, bilim insanları depremi tartışıyor. Hayatta kalmak için altın saatler. Hazırlayan ve sunanlar... ...Mehmet Nuray Aydınoğlu, Aziz Şasa, Elvan Cantekin, Gürhan Ertür... Muzaffer Tunça, Nazan Cömert ve Tuğçe Tezer.
4: Apaçık Radyo'da Altın Saatler programındayız. Bugünkü programı Aziz Şasa, Tuğçe Tezer ve ben Gürhan Ertür birlikte sunacağız. Aynı zamanda Muzaffer Tunça da şimdi katıldı aramıza. Evet, telefon numaramız alan kodu 212-343-4040, elektronik posta adresimiz apaçıkradyo@apaçıkradyo.com.tr. Pardon, bir dakika, bir ses sorunumuz var. Onu halletmemiz gerekecek. Bir dakika. Evet. Tamam, onu da hallettik. Altın Saatler programlarının ses kayıtlarını Apaçık Radyo'nun internet adresinde podcast bölümünde dinleyebilirsiniz. Bugünkü programımızın destekçisi, değerli arkadaşımız Oya Baydar'a teşekkür ediyoruz. Evet, bugün konuğumuz Profesör Doktor Derin Orhon hocamız. Hocam hoş geldiniz programımıza, merhaba.
5: Hoş bulduk efendim, teşekkür ediyorum.
4: Hocam sizinle birlikte bugün yaz aylarında İstanbul ve Marmara bölgesinin su ihtiyacını, Ömerli Barajı Havzası'na kurulması düşünülen organize sanayi bölgesinin yaratacağı riskler üzerine konuşmak istiyoruz. Aynı zamanda İstanbul'da ileri biyolojik arıtma çalışmalarının son durumunu da sizden öğrenmek istiyoruz. Ben kısaca sizi tanıtmak istiyorum dinleyicilerimize. Profesör Doktor Derin Orhon 1965 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesinden yüksek mühendis unvanı ile mezun olduktan sonra çevre mühendisliği alanında 1969 yılında Kaliforniya Üniversitesi'nde yüksek lisans, 1971 yılında ise aynı üniversitede doktora eğitimini tamamladı. 1965 yılından itibaren İTÜ'de İstanbul Teknik Üniversitesi'nde görev yapmış olan Orhon, 1978 yılında doçent, 1988 yılında da profesörlüğe yükseltildi. İnşaat Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölüm Başkanlığı ve Çevre Bilimleri Anabilim Dalı Başkanlığı'nın yanı sıra Çevre ve Şehircilik Uygar Merkezi ve Fen Bilimleri Enstitüsü Müdür Yardımcılıkları görevlerini de yürüttü. Ayrıca 1997-2007 döneminde İnşaat Fakültesi Dekanlığı görevini de üstlendi. 2007 yılında kendi talebi üzerine emekli oldu. Halen İstanbul Bilgi Akademisi'nin asli üyesi. Profesör Orhon, çevre biyoteknolojisi alanındaki bilimsel çalışmaları ile 1998 yılında mühendislik alanında TÜBİTAK Bilim Ödülünü kazandı. 2000 yılında International Water Association tarafından Samuel Jenkins ödülüne layık görüldü. Aynı yıl Türkiye Bilimler Akademisi TÜBA asli üyeliğine ve 2001 yılında da TÜBİTAK Bilim Kurulu üyeliğine seçildi. Bilime yön veren 100 Türk arasında yer alıyor ve aynı zamanda 500'e yakın uluslararası bilimsel yayınına 10.600'den fazla atıf yapılmıştır. Hocam bunlar biraz eski tarihli bilgiler olabilir. Sanıyorum yenilerde bu rakamlar yükselmiştir herhalde. Tekrar programımıza hoş geldiniz ve ben aynı zamanda şu anda programımızda olan Aziz Şahsa'ya, Muzaffer Tunca'ya ve Tuğçe Tezer'e de hoş geldin diyorum ve ilk sorumu hemen yönlendiriyorum. Hocam siz en son bir yazınızda da üzerinde durduğunuz gibi İstanbul'un en büyük içme suyu kaynağı olan Ömerli Barajı havzasına dev bir organize sanayi bölgesi kurulması üzerine görüşlerinizi açıkladınız ve burada tehlikeyi yaşamsal risk olarak tanımlıyorsunuz. Bir içme suyu havzasının dibine sanayi kurmanın geri dönülemez maliyeti üzerinde duruyorsunuz. Bunu biraz bize anlatır mısınız lütfen?
5: Evet efendim. Şimdi içme suyu havzaları mutlaka korunması gereken yerler. Çünkü belli kirlenme düzeyi söz konusu olduğunda bunları arıtmayla da gidermek mümkün değil. Yani böyle bir sistem dünyada yok. İlk önce biz kirletelim, sonra da arıtalım. Böyle bir yaklaşım, böyle bir teknoloji mevcut değil. Onun için genelde bütün dünyada, Türkiye'de ve İstanbul'da su havzaları korunuyor. Yani yasal olarak korunuyor. İstanbul'da da su havzalarının her biri koruma alanları itibariyle koruma altına alınmış oluyor. Yani belli halkalar su havzası neyse eğer, mesela Ömerli, belli halkalar giderek büyüyerek o havzayı koruyor. Bu alanlarda yapılaşma, kullanım kısıtlanmış oluyor. Bu yasayla belirlenmiş bir sistem. Dolayısıyla aslında yasal olarak böyle bir gelişmenin su havzası koruma alanı içinde yapılmaması gerekiyor. Zaten 2009 1/100.000'lik çevre planında da bu vurgulanıyor. Yani bunun yapılmaması gerektiği, çünkü kabul edilmeyecek bir risk taşıdığı belirtiliyor. Ama şu veya bu şekilde planın değiştirilmesi, değişiklikle birlikte bu gelişmenin havza koruma alanı içine yapılması düşünülmüş.
4: Evet hocam. Ömerli Barajı'nın İstanbul'un su ihtiyacını karşılaması açısından önemini de kısaca aktarabilir misiniz lütfen?
5: Tabii efendim. Şimdi İstanbul'a isterseniz şöyle biraz bakalım. İstanbul'u iyi tanımak lazım.
4: Çok iyi olur. Çok iyi olur.
5: İstanbul yıllardan beri su ihtiyacını belli rezervuarlarda, barajlarda toplanan yağmur suyuyla karşılayabildi. Bunlar Marmara, Trakya bölgesinde ve Anadolu bölgesinde serpiştirilmiş vaziyette ve bunların hacmi yaklaşık 900 milyon metreküp'e yakın bir hacim. Yani hepsi dolu olarak kullanılabilir hale gelse demek ki İstanbul'a 900 milyon metreküp su verebiliyoruz yılda. Şimdi tabii hepsini dolu bir hale getirip ondan sonra kullanabilmek mümkün değil. Bazı yıllarda yağışa bağlı olarak, yağış miktarına bağlı olarak bunun çok altında kalınıyor. Ben İSKİ'de görev yaptığım sıralarda 1990'lı yıllarda çok büyük susuzluk çektiğimizi ve hatta Terkos Barajı'na Karadeniz'den su alarak suyu takviye ettiğimiz dönemleri hatırlıyorum. Şimdi İstanbul o günden bugüne nüfus olarak fevkalade gelişti. Yani şu anda İstanbul'da 16 milyon nüfus yaşadığı söyleniyor. Ben buna inanmıyorum. İstanbul'daki nüfusun herhalde 20 milyonu geçmiş olması lazım. Çünkü İstanbul'a artık bu barajlarda toplanan su kafi gelmiyor. İstanbul Melen olmak üzere, Yeşilçay olmak üzere su ithal ediyor. Yaklaşık %50'ye yakın su İstanbul'a bu dışarıdan gelen su oluyor. Kendi imkanlarıyla barajlarda toplanan su da diğer %50'sini ancak teşkil ediyor. İstanbul'da şu anda 3 milyon metreküp günden fazla su her gün bütün kullanıcılara dağıtılıyor. Bunun yaklaşık %15-20'si kayıplar olduğunu düşünsek, yani herkes yaklaşık 160 litre bölü gün su alıyor demektir ki İstanbul için çok büyük bir rakam. 16 milyon esas olursa. Ben o nüfusun dolayısıyla çok daha fazla olduğunu düşünüyorum. Çünkü İstanbul ahalisi 160 litre bölü gün suyu kullanan bir sosyal yapıya maalesef sahip değil. Şimdi bununla da bitmiyor problem. Bu barajların su kaynaklarının yaklaşık 1/3'ü Anadolu yakasında. Trakya yakasında bunun 1/3'ü var. Maalesef sahip değil. Şimdi bununla da bitmiyor problem. Bu barajların su kaynaklarının yaklaşık 1/3'ü Anadolu yakasında. Trakya yakasında bunun 1/3'ü var. Fakat nüfusun ve su ihtiyacı

0: Yani bunun içinde bir merkeze ihtiyaç var. Şimdi bu merkez Ömerli. Ömerli bu yaklaşık 900 milyon metreküplük toplam biriktirme hacmi içinde %25 ila %30 bir hacme sahip. Yani 235 milyon metreküplük bir hacme sahip. Fakat bunun çok üstünde suyu aslında idare ediyor, bir merkez olarak topluyor, dağıtıyor. Çünkü bu su kendi topladığı suyun yanında Melen'den gelen su, Yeşilçay'dan gelen su, iki arıtma tesisinden geçtikten sonra bunun yaklaşık 1 milyon metreküp kadarı Boğaz altındaki transmisyon hatlarından Rumeli'ye veriliyor. Gerisi de Anadolu bölgesinde kullanılıyor. Yani bu sistemden Ömerli'yi çıkarın, İstanbul yok olur. Bu kadar basit.
1: Bu hemen bir sorusu var Tuğçe'nin hocam.
0: Buyursunlar efendim.
2: Hocam çok teşekkürler. Hoş geldiniz tekrar. Şimdi tabii hani bütün bu bahsettiğimiz meselelerin bir de şehircilik tarafı var ve hani genelde görüyoruz ki genel olarak karar vericiler kısa vadeli ekonomik büyümeyi biraz daha gözetip tercih ediyor ve aslında hani İstanbul'u büyük ölçüde şekillendiren de böyle kararlar oluyor. Ama bir taraftan da sizin başından beri anlattığınız meseleler aslında su ve toprak başta olmak üzere bir kentin yaşam destek sistemleri diyebileceğimiz bir koruma alanı. Yani bir koruma çerçevesinde yaklaşmamız gereken alanlar. Şimdi
0: Evet.
2: İstanbul'un geldiğimiz aşamada sizin de özellikle Ömerli Barajı'nda yapılması düşünülen OSB kararıyla beraber çok ciddi bir su güvencesi riski olduğunu görüyoruz aslında. Bu
0: Evet.
2: aşamada hocam İstanbul'un su güvencesini böyle kalıcı olarak sağlamak için bir karar vericinin yarın sabah atması gereken ilk adım, en radikal adım nedir? Biz burada çünkü hani küresel ölçekte iyi örnekler olduğunu görüyoruz. Fakat burada hani bu hani burada korumayı esas alarak nasıl bir adım atılmalı? Bize tarif edebilir misiniz hocam?
0: Evet. Şimdi şöyle başlayalım. Ben tabii İstanbul'un çok eski dönemlerini biliyorum. Çünkü İstanbulluyum. Bir İstanbul sevdalısıyım. İstanbul'da doğdum. Kurbağalı Dere'yi bilirseniz eğer, onun üzerindeki bir ahşap köşkte doğdum. Onun için çok kuvvetli bir Fenerbahçe taraftarıyım. Benim bulunduğum zamanlarda İstanbul nüfusu yaklaşık 1 milyon veya 1,5 milyon civarındaydı. Ve İstanbul nefes alabiliyordu. Sadece İstanbul değil, Marmara Denizi de nefes alabiliyordu. Bizim nesil Marmara Denizi'nde yüzebildi. Onun için bizim nesil çok iyi yüzücüdür. Çok iyi kürek çeker. Ama İstanbul yerinde durmadı maalesef. Pardon. İstanbul yerinde durmadı. Ama İstanbul nüfusu giderek arttı. 9 milyonu, 10 milyonu buldu. Yine durmadı. Bu sefer 16 milyon deniyor ama mültecilerle vesairelerde bu limit de aşılmış durumda. Şimdi İstanbul'a su veren idarenin görevi de bu nüfusa su verebilmek. Bunun da tabii bir limiti var. Şimdi bu limit çoktan aşılmış vaziyette. Bakın İstanbul nüfusu şu anda yaklaşık 4 tane Finlandiya'yı veyahut da 4 tane Norveç'i birlikte içeriyor. Yani bir tane Finlandiya'yı düşün, ne kadar mesut, keyifli bir ülke. Ama bunların dördü birden yan yana geldiği zaman,
1: Hocam bir dakika, ikinci
0: bu aslında
1: sizin
0: güvenilemez bir eyvah.
1: Evet, şimdi Derin Hoca da düştü. Yeniden bağlanması gerekiyor. Biz hemen bir müzik parçası çalalım. O arada hocamızı yeniden bağlamaya çalışacağız. Evet, müziğin anonsunu senden bekliyoruz Tuğçe.
2: Teşekkürler Gürhan. Şimdi tam konumuza uygun bir parça dinleyeceğiz aslında. Arelius'dan Water'ı dinleyeceğiz. Enstrümantal bir parça olacak. Biraz böyle İstanbul'un sularını ve Derin Hoca'nın anlattığı bu su

Altın Saatler programındayız. İkinci bölümdeyiz. Bir teknik arıza nedeniyle hemen müziğimizi girmek zorunda kaldık. Şimdi Derin hocamız tekrar bizimle birlikte. Evet hocam, devam edebiliriz. Yarım kalmıştı Tuğçe'nin sorusuna verdiğiniz yanıt. Buyurun. Alo Derin hocam. Alo. Derin hocam. Sesinizi açar mısınız lütfen? Mikrofonunuzu açar mısınız? Mikrofonunuzu açın. Evet, bekliyoruz. Evet, açabiliyor musunuz hocam? Sesi açmayı. Evet, açıldı. Evet hocam. Şimdi tekrar kapattınız. Derin hocam, tekrar açar mısınız? Açıldı. Şimdi kaldığınız yerden devam edebilir misiniz? Tuğçe'nin sorusunu yanıtlamaya lütfen. Duyuyor musunuz beni hocam? Evet, bir müzik parçası daha gireceğiz zorunlu olarak. Evet.

0: Evet, yaşadığımız bir teknik sorun nedeniyle biraz gecikmemiz var ama Tuğçe, senden sorunu tekrarlamanı rica ediyoruz.
1: Tabii ki. Derin Hocam, hoş geldiniz tekrar. Şöyle bir soru sormuştuk. Çok sağ olun. Karar vericilerin önünde aslında net bir tercih var şu anda. Kısa vadeli ekonomik ya da sanayiye dair bir büyüme mi, yoksa kentin yaşam destek sistemleri olan su, hava, toprak sistemlerinin korunması mı demiştik?
0: Bizim yayınımız kesildi. Evet.
1: Korunması mı demiştik? Şimdi tam da bu aşamada İstanbul'un su güvencesini kalıcı olarak sağlamak için yarın sabahtan itibaren atılması gereken ilk adım ne olmalıdır diye sormuştuk. Duyabildiniz mi hocam?
0: Hocam, duyabiliyor musunuz?
1: Derin Hocam, bizi duyuyor musunuz?
0: Yok, herhalde hattan düştü Derin Hoca. Evet. Bugün
1: biraz teknik aksaklıkla
0: evet, birazdan
1: sınandık.
0: Fazla olduk. Doğru. Evet. Aslında tabii özellikle de yaz aylarında İstanbul'un hali ne olacak su açısından çok merak ediyoruz. Onu da danışmak istiyoruz ama zamanımız da hızla ilerliyor maalesef.
1: Şimdi iki sorumuz sorup belki hemen Derin Hoca'ya bırakırsak.
0: Evet. Evet. Tamam. Şimdi devam.
1: Derin Hocam, burada mısınız?
2: Zannederim buradayım.
1: Hoş geldiniz hocam. Şimdi hızlıca ben az önceki sorumu hatırlatıyorum. Sonra tekrar bir sorumuz olacak. Şimdi geldiğimiz aşamada kentin kısa vadeli ekonomik büyümesi mi, yoksa kentin yaşam destek sistemlerini korumak mı diye düşündüğümüzde, özellikle su güvencesini sağlamak, kalıcı olarak sağlamak açısından İstanbul'un yarın sabahtan itibaren atılması gereken ilk adım nedir, ne olabilir diye sormuştum az önce. Siz de anlatıya başlamıştınız. İsterseniz oradan hızlıca tekrar alalım.
2: Evet efendim. Yani İstanbul'da en büyük sorun şu andaki nüfus. Bu nüfusun zaten öyle bir noktaya geldi ki bir nüfus. Yani ben nüfusun hangi noktaya geldiğini de tahmin etmekte zorlanıyorum. Yani bu nüfusa bütün kaynaklar, sadece su değil fakat bütün kaynakların yetersiz kalma tehlikesi var. O bakımdan yani ilk yapılacak iş mevcut su kaynaklarını olabildiğince iyi koruyabilmek. Ve mümkünse nüfusu sadece İstanbul'dan değil fakat Marmara bölgesinden almak. Çünkü bu sadece İstanbul'u korumak için alınması gereken bir tedbir değil. Fakat şu anda ölmek üzere olan Marmara'ya da belki bir hayat şeysi, desteği sağlayabilecek bir hareket olabilir. Ama onun dışında bunu yapamıyorsak İstanbul'da su havzalarımızı ve su kaynaklarımızı çok titizlikle koruyabilmemiz lazım.
0: Evet hocam, ben hemen kendi sorumu size iletmek istiyorum. Şimdi yaz aylarına geldik. Yaz ayları dediğimiz zaman Türkiye'nin birçok kentinde, bölgesinde su ciddi bir sorun olarak ortaya çıkıyor. Hele ki küresel ısınma sorununun da çok ciddi bir hale geldiğini düşünürsek, özellikle bu yaz ayları açısından sizin tahmininiz nedir? İstanbul'un suyu yetecek midir? Marmara bölgesi ne olacaktır? Bu konuda da genel değerlendirmenizi alabilir miyiz?
2: Vallahi bu yaz itibariyle ben bir su sorunu görmüyorum. Çünkü barajlar son yağmurlarla doldu. Ve yani suyumuzun %50'si var. Diğer %50'sinde zaten dışarıdan ithal ediyoruz, yani Melen başta olmak üzere orada da bir sorun gözükmüyor. Yani miktar olarak, suyun miktar olarak temini konusunda bir sorun görülmüyor. Fakat yani bu yaz aylarını rahatlıkla geçirebiliriz. Bir sorun yok gibi geliyor bana.
3: Ben bir soru
2: tabii sorabilirim. Tabii bu önümüzdeki dönemlerde bir sorun çıkmayacağı anlamına gelmiyor. Her sene en azından suyumuzun %50'sini temin edecek olan yağışları böyle dikkatle beklemek mecburiyetindeyiz.
0: Evet. Nazan'ın bir sorusu var hocam.
3: Evet, biraz evvel özellikle nüfus baskısı ve su arzında yarattığı sorunları dile getirdiniz. Aynı zamanda bu havzalardaki kirlilikle ilgili, yani mevcut suyun kirliliğiyle ilgili ne söyleyebiliriz?
2: Şimdi ben tabii bundan evvel cevap vermeye çalıştığım soruda suyun miktar olarak yeterli olup olmadığı sorulmuştu. Yani su havzalarını belli bir kirlilik düzeyinden daha yukarıda tutmak söz konusu değil. Yani su havzalarını korumak mecburiyetindeyiz. Şu anda yani bütün İstanbul'dan kullandığımız su arıtma tesislerinden geçmek suretiyle bize ulaşıyor. Ve şu anda ve dezenfekte ediliyor. Şu anda öyle bir sorun yok. Ama bu İstanbul'daki su biriktiren hacimların yani barajların, göllerin vesaire çok iyi korunması gerektiği gerçeğini ortaya çıkarıyor. Mesela çok yakın bir geçmişte İstanbul'da yaklaşık kapasitenin %10'unu oluşturan Sazlıdere barajının ortasına inşaat yapıldı. Ve o baraj yok edildi. O su kaynağı yok edildi. Yani İstanbul'un yaklaşık %10 kapasiteye sahip bir kaynağı yok edildi. Şimdi dolayısıyla böyle hamlelerden vazgeçmiş olmak lazım. Yani İstanbul'daki nüfusu arttıracak hamlelerden vazgeçmiş olmak lazım. Ve en son yani konumuz olduğunu düşündüğüm havzalarda yapılacak tasarruflardan da vazgeçmiş olmak lazım. Başta işte söz konusu olan organize sanayi bölgesi gibi.
0: Ömerli Barajı havzasında yapılması düşünülen. Evet. Muzaffer'in bir sorusu var.
4: Peki hocam, ÇED raporu alınmıyor mu bu inşaatlara başlanırken?
2: Evet, şimdi İstanbul'da yani Türkiye'de ÇED raporu bir yanlışlıklar konvensiyonu şeklinde oluyor. Çünkü ÇED raporu verecek kurumlar var. Bu kurumları yüklenici veriyor. Yani eğer organize sanayi bölgesi yapacaksanız onun yönetimi bir ÇED raporu yazacak bir firma buluyor. Yani onun müşterisi oluyorsunuz. Dolayısıyla ona hizmet ediyorsunuz. Şimdi bu dünyada böyle bir sistem yok. Mesela Amerika'da ÇED raporu yazacak bir firmanın bulunduğu sokaktan bile geçemez o firma. Şimdi dolayısıyla bir ÇED raporu yazılmış. Fakat o ÇED raporu bir felaket. Yani bir felaket olması bir tarafa, asıl felaket o ÇED raporunu Çevre Bakanlığı'nın kabul etmiş olması. Çünkü ÇED raporunun esas itibariyle söylediği şey şu: bir efendim organize sanayi bölgesi o bölgede yasaklanan endüstriler arasında yer almıyormuş. O laf yok. Ama yani organize sanayi bölgesi içinde bulunacak sanayi tiplerinin 3'ü, 4'ü, 5'i zaten o listede yasaklı olarak yer alıyor. Yani bir çok parlak olmayan bir ortaokul öğrencisinin bile seçebileceği gibi o endüstriler organize sanayi bölgesinin içinde yer alıyor zaten. Ama organize sanayi bölgesi lafı geçmediği için bu ÇED raporunu yazan kişiler buna sığınmış ve bu olabilir diyorlar. Bu birincisi. İkincisi, organize sanayi bölgesine ait hiçbir bilgi yok ortada. Sadece 160 tane değişik endüstrinin orada yer alacağı söyleniyor. 20 bin nüfus olacağı söyleniyor. Fakat onlara ait hiçbir bilgi yok. Ne kadar atık su çıkar? Bu ne yapılır? Nasıl uzaklaştırılır? Ne türlü bir arıtma gerekir? Ne tür tedbirler gerekir? Bunlarla ait somut veriler yok ortada. Bu şekilde bir rapor çıkmış vaziyette. Bu raporda kabul edilmiş vaziyette.
1: Hocam çok teşekkürler. Benim yine Marmara bölgesiyle ilgili bir sorum olacak hocam. Marmara bölgesinin önce işte İstanbul ve Trakya başta olmak üzere pek çok yeriyle başlayan bir sanayi baskısı var ve buna bir adım daha ekleneceğini anlattınız bize. Burada İstanbul'un su havzalarını sanayileşmeye, organize sanayi bölgelerine üstelik böyle ÇED raporlarıyla açmanın sadece su krizi açısından değil, bundan birkaç yıl önce bütün gündemimizi belirleyen bir ekolojik çöküş, müsilaj probleminden muzdarip olmuştuk. Böyle sorunlar açısından çarpan etkisi neler olabilir? Yani sadece içme suyu havzaları açısından değil, bu sanayi baskısının Marmara'ya bütün olarak vereceği zarar nedir acaba?
2: Valla sanayi baskısının tabii Marmara'ya olan etkisi çok önemli. Bir İzmit Körfezi'ne bakarsanız, yani Marmara'ya el birliğiyle, hani bir laf vardır, biz içeriden onlar dışarıdan yıkmaya çalışıyorlar, bir türlü Marmara'ya bir şey olmuyor diyemiyoruz artık. Marmara ölüyor çünkü. Çok büyük bir nüfus var. Çok büyük bir sanayi yükü var. Onun yanında bir takım akarsulardan gelen tarımsal atıklar var. Ki bunlar azot fosfor gibi kirleticileri taşıyorlar. Dolayısıyla yani Marmara hoyratça kullanılmış bir vaziyette. Ve yani Marmara'nın ölümü mukadder görünüyor, bu ileride görünüyor. Bir zaman meselesi. Şu anda Marmara'yı kurtarabilmek için yapılacak şeyleri sorarsanız insanın aklına çok fazla bir şey gelmiyor. Fakat Marmara Havzası'nı biraz rahatlatmak lazım. Yani insani faaliyetlerden biraz kurtarmış olmak lazım. Çünkü İstanbul haricinde çok ciddi arıtma yapan bir yer de yok aslında maalesef.
0: Evet, buradan hemen arıtma sorusuna geçebiliriz hocam. Özellikle ileri biyolojik arıtma konusunda İSKİ'nin bir takım girişimleri olduğunu biliyoruz ama ne oldu? Bunlar devreye ciddi bir şekilde girebildi mi? Şu anda İstanbul'daki biyolojik arıtma tesisi kaç tanedir? Ve devrede de midir?
2: Şimdi efendim İstanbul'da yani Marmara Havzası'nda illa görevi düzgün yapan bir müessese diye bakacak olursanız burada İstanbul'dur. İstanbul'daki kurumlardır. Çünkü İstanbul'da Marmara'ya deşarj edilen bütün noktalarda ileri biyolojik arıtma tesisleri kurulmuş ve çalışır vaziyettedir. Bir tanesi hariç. Onunla ilgili de tedbirler, yani yaklaşımlar devam ediyor. Planlamalar ve çalışmalar devam ediyor. Oraya da bir kaydırma veyahut da bir arıtma yapmak üzere çalışmalar var. Dolayısıyla İstanbul'un atık suları, Marmara'ya boşalan atık suları tamamı biyolojik arıtmayı, ileri biyolojik arıtmayla arıtılıyor. Ama biz şunu anlamakta zorlanıyoruz tabii. İleri biyolojik arıtma yapılınca ne oluyor?
0: Yani evet, en önemli sorulardan biri de bu.
2: Hiçbir arıtma tesisi dünyada eğer son derece ekstremlere gitmezseniz kirleticileri %100 arıtmıyor. Yani organik karbon dediğimiz kirleticiyi yaklaşık %95 oranında arıtabiliyoruz. Azotu yaklaşık %90 mertebesinde arıtabiliyoruz. Fosforu da %95 mertebesinde arıtabiliyoruz. Yani dolayısıyla kirleticilerin çok büyük bir kısmını arıtabiliyoruz. Yani bunların hangi ölçüde arıtabiliyoruz? İleri ülkelerde hangi teknolojiyi nasıl kullanıyorsa onlar mertebesinde bu işi düzgün yapabiliyoruz. Ama arıtma tesislerinin naturası bu. Yani limitleri bunlar. Dolayısıyla yani böyle 10 milyonluk, 15 milyonluk bir nüfusu elinize aldığınız zaman yani 1,5 milyonluk bunun onda biri mertebesinde 1,5 milyonluk kirleticiyi siz Marmara'ya döküyorsunuz anlamına geliyor. Arıtılmış arıtma tesisleriniz mükemmel çalışsa bile. Ki İstanbul haricinde bu işi doğru dürüst yapan bir yerleşim bölgesi veyahut da sanayi bölgesi de pek yok. Çevre Bakanlığı bu konuda bir stratejik rapor hazırladı. Yani okumanız lazım yani o raporu. Yani gösterdi ki bu konuda hiçbir hazırlık yok. Onlarca, yüzlerce arıtma tesisi ya çalışmıyor ya eksik ve şeyden gelen güneyden gelen akarsuların taşıdığı tarımsal kirleticilerle ilgili Hiçbir bilgi yok, hiçbir çalışma yok. Dolayısıyla Marmara kendi kaderine terk edilmiş vaziyette şu anda. Yani İstanbul'daki bu nüfusta zaten Marmara'nın kirlenmesine bütün tedbirler alınmış olsa bile maalesef katkıda bulunuyor. İstanbul sadece değil, yani herhangi bir yerleşim bölgesinin böyle bir nüfusla civarına kötü etki yapmadan ayakta kalabilmesi mümkün değil. Ki İstanbul kaynakları fevkalade sınırlı olan bir şehir. Yani içinden bir akarsu geçmiyor. Enerji kaynağı yok. Tarımsal girdileri itibariyle Trakya'ya bağımlı. Fakat Trakya'yı da biz Kanal İstanbul diyerek parselleyip şehirler kurmaya çalışıyoruz. Dolayısıyla İstanbul'u da el birliğiyle yok etmeye çalışıyoruz. O bakımdan yani Marmara itibariyle çok ümit var olabilmek mümkün değil. Ama İstanbul'un ne yaptığını sorarsanız teknolojinin el verdiği her türlü imkanı mobilize etmiş durumda.
4: Peki denizden arıtmaya ne diyorsunuz, Karadeniz'den? Yani o çok mu pahalı?
2: İstanbul'da bir su sorunu yok. Sular şu anda yani mutlaka bence böyle bu tür yani suların geri kazanılması dahil, denizden su temini dahil bir takım imkanların mutlaka test edilmesi lazım. Pilot ölçekte bunların yapılması lazım. Bunların da yapılması ile ilgili planlar var. Fakat İstanbul şu andaki nüfusa yani yaklaşık 200 litre brüt olarak 200 litre günde su verebilecek bir mekanizmayı ayakta tutmaya çalışıyor.
0: Kişi başı değil mi hocam?
2: Sağlıklı olabilmesi lazım. Sadece miktar olarak bunu vermek yeterli değil. Fakat bu suyun kirlenmemiş, arıtıldıktan sonra temiz kalmış olması lazım. Onun için de bu havzaların korunması hayati önem taşıyor. Yani siz o havzaya getirip de bir organize sanayi kurarsanız yani tamamen cinayet anlamına gelen bir iş yapmış oluyorsunuz. Mutlaka kabul edilmesi mümkün olmayan bir risk getirecektir böyle bir şey. Ellerinden gelen her şey yapılsa bile kazalar olur, dökülmeler olur, saçılmalar olur. Çünkü havza demek yağmur sularının cazibeyle toplandığı, aktığı bölge demek. Yani topografik olarak havza bütün suları kendine topluyor. Dolayısıyla kirleticilerin herhangi biri bir deponun patlaması veyahut da yerlere dökülmesi veyahut da kazara veya bilerek bir vananın açılması o kirleticinin yağmur suyuna karışarak kaynağa gitmesi anlamına taşıyacaktır. Bu da geri dönülmez bir risk getirecektir. İşte asıl bundan korkuyoruz. Bunun için havzaları korumaya çalışıyoruz biz zaten. Bunu sadece biz değil, yasalar bunu böyle söylüyor. Yani mevzuat bunu böyle söylüyor zaten.
0: Evet, aslında mevzuata baktığımız zaman Türkiye'de oldukça sıkı havza koruma yönetmelikleri olduğunu biliyoruz. Ama bunların uygulamasında herhalde önemli sorunlar var. Siz bir açıklamanızda kirletici çok güçlü, denetim zayıf ve toplum umursamaz diye böyle bir üçlü açıklama getiriyorsunuz. Bunu biraz açar mısınız hocam? Kirleticinin güçlü olduğunu biliyoruz. Denetimin de zayıf olduğunu biliyoruz. Bütün yönetmeliklere rağmen toplumun umursamazlığı konusunda düşüncelerinizi biraz bizimle paylaşır mısınız lütfen?
2: Evet, yani bu konuda çok sözlerimi seçerek konuşabilmek lazım aslında.
0: Evet hocam, biz, radyodayız çünkü.
2: Özellikle çevre konusunda başka alanlarda da belki bunu başka alanlara da teşmil etmek mümkün olabilir. Fakat çevre konusunda fevkalade cahil bir toplumuz ve umursamaz bir toplumuz. Yani daha evvelki konuşmalarımızda da belki hatırlarsınız. Yani biz evimizi temizleriz. Pisliğini kapının önüne atarız değil mi? Süpürürüz. Dolayısıyla orası bize ait değildir. Yani biz bizim bize ait olduğunu sandığımız bir bölgenin dışında etrafa ne olduğunu pek bakmayız. İstanbul'a da böyle bakıyoruz. Yani İstanbul'da daha sahile gitmemiş nüfus var. Yani İstanbul'un dolayısıyla çevresini, Marmara'sını, tabiatını, doğasını benimsemiş olan nüfusun fevkalade kısıtlı olduğunu düşünüyorum. Ve onun içindir ki belli şeylere cesaret edilebiliyor. Bakın, İstanbul'da oy birliğiyle kabul edilmiş bir 1/100.000'lik çevre planı var. 2009 yılında kabul edilmiş ve evet, bu türlü gelişmeleri kesinlikle yasaklamış. Onu okursanız böyle bir şeyin yapılmayacağını açık açık söylüyor. Fakat onu yapabilmek için bu yönetmeliği, daha doğrusu bu çevre planını değiştirme çabası var. Yani o da şu anda mahkemesi devam ettiği için fazla bir şey söylemek istemiyorum. Yani işi oraya kadar götürüp bunu mutlaka o havzanın içine yapmak çabası var. Şimdi bununla yazıyorsunuz, çiziyorsunuz, konuşuyorsunuz ama bununla ilgilenen nüfus yok. Yani başka dertleri var onların. Çevrenin dışında başka dertler o kadar büyük ki iş çevre sorununa gelince pek ilgi duyulmuyor ve yani kesif bir cehalet hüküm sürdüğü için de söylenenler bir anlam taşımıyor maalesef.
0: Evet, biz İstanbul ve Marmara bölgesi için konuşuyoruz ama Türkiye'nin bütünü açısından da farklı bir tablodan bahsetmek söz konusu değil herhalde, değil mi hocam? Ne dersiniz?
2: Yani siz çok güzel söylediniz. Ben ancak bunu tasdik edebilirim. Sadece çevre için değil, bakın yani çevre zaten herkesin yani üvey evladı. Yani kimsenin ilgilendiği yok. Kaz Dağları'nı mı kazmışlar? Yok. İkizdere'ye bilmem yine kazı mı yapmışlar? Yok. Salda Gölü'nü tahrip mi etmişler? Cennet Koyuna inşaat mı yapmışlar? Yani bunları haber olarak dinliyoruz biz. Bunların her biri çok ciddi birer felaket. Maden aranmamış yer kalmadı şu anda. Plajlarda maden arıyoruz. Yani dolayısıyla yani çevre maalesef bütüm bu yanlışlıklar içinde en şanssız olanı, çünkü yani önceliği çok geri sıralarda kaldığı için biz çevremizi çok hoyratça tahrip ediyoruz. Ama çok yazık, çünkü Türkiye'nin çevresi yani dünyada sayılı değerli çevrelerden bir tanesi hakikaten. Hani millet dışarı gidiyor, bilmem gezilerde bulunuyor falan. Türkiye'nin doğasına geçsinler, baksınlar ve ne kadar muhteşem bir çevre olduğunu görsünler. Ama biz onu koruyacağımız yerde tahrip etmek bakımından ve buna da hanımefendinin biraz önce söylediği gibi ekonomik bir gerekçe de koyuyoruz. Kalkınıyoruz diyoruz. Kalkınma sosyal olur. Kalkınma bilinçli bir şeydir. Yani kültürel olur. Yoksa biz böyle demir perde ülkelerin vaktiyle yaptığı gibi her şeyi tahrip ederek gayri safi milli şeyimizi, gelirimizi arttırıyorsak buna kalkınma filan denmez. Türkiye'de de bir kalkınma filan yok yani.
0: Evet, evet Nazan.
3: Peki bu koruma alanlarının uygulanması, iller arası su yönetimi veya daha geniş bir ifadeyle havza yönetimi konularını ve sorunlarını ele aldığımızda çıkacak olan bir su yasasından bahsediliyor, taslağından daha doğrusu, ve bunun daha çok böyle bir bütüncül yaklaşım yazıldığı söyleniyor. Sizin inceleme fırsatı buldunuz mu? Sizin görüşleriniz neler? Bu su yasası, su taslağı, bunları çözebilecek mi?
2: Hiçbir şey yapamayacak. Sadece genel bir takım kavramlar var. Yani bunun üzerine hiçbir şey getiremeyecek diye düşünüyorum ben. Çünkü bakın, iki şey eksik. Çok önemli. Yani çevre konusu başka dallar kadar hatta çok daha fazla bilgi isteyen bir konu. Yani mikrobiyoloji bilmeniz lazım, ekoloji bilmeniz lazım, kimya bilmeniz lazım. Her şeyi bilmeniz lazım ki bu çevreyi, yani ekosistemi koruyabilirsiniz. Bunun için çok iyi yetişmiş, çok bilgili bir kadro bu çevreyi koruyacak. İkincisi yani bilgi. İkincisi ilgi de yok. Bilgi eksik, ilgi eksik. Ondan sonra geriye bir şey kalmıyor zaten hanımefendi.
3: Bir de tabii kurumların içindeki bilgi eksikliği de var. Yani mevcut kurumların içinde, değil mi? Uzman kadroların olması, enstitülerin olması, kurumların varlığı.
2: Yani ben Türkiye'de kendimi bildim bileli çevre konularıyla uğraşıyorum. 1970'li yıllardan beri bir şeyin ilki, her şeyin aşağı yukarı konuların ilkini ben denedim Türkiye'de. Yani bir biçimde ümit var, bir çizgi gördük özellikle akademi çevrelerinde, fakat bunun uygulamaya yansıması fevkalade ümit kırıcı oldu. O bakımdan ben ilerisi için çok ümitli değilim maalesef.
0: Evet hocam, süremizi de tamamladık, program süremizi de. Bazı aksaklıklar nedeniyle dakikalarımızı kaybettik. Size çok teşekkür ederiz verdiğiniz bilgiler için. Eksik kalan sorularımız için bir başka programda tekrar bir araya gelmeyi umut ediyoruz. Sağolunuz katıldığınız, destek verdiğiniz.
2: Ben sadece şunu söyleyeyim, yani benim cehaletime tahammül ettiğiniz için çok teşekkür ederim.
0: Estağfurullah hocam, yani bu, rica ederiz.
2: Çok beceriksiz olduğum için sizi simişkül durumda bıraktım. Kusuruma bakmamanızı rica ederim. Ama sizinle birlikte olabilmek bana keyif verdi. İnşallah başka bir oturumda görüşmek imkanımız olabilir.
0: Evet, belki de stüdyoda ağırlarız sizi. Daha da iyi olur. Evet, çok çok teşekkürler tekrar hocam. Sağ olunuz. Evet, Apaçık Radyo'da Altın Saatler programında bu hafta konuğumuz Profesör Doktor Derin Orhon hocamız idi. Kendisiyle su meselelerini konuştuk. İstanbul'u, Marmara'yı ve biraz da tabii çok kısa olmak kaydıyla Türkiye'yi konuştuk. Gelecek hafta yeni bir Altın Saatler programında görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.
5: ...17 Ağustos ve 6 Şubat'tan bugüne. Yapılanlar, yapılmayanlar, yapılamayanlar. Kamu kesimi, sivil kesim, bilim insanları depremi tartışıyor. Hayatta kalmak için Altın Saatler. Hazırlayan ve sunanlar Mehmet Nuray Aydınoğlu, Aziz Şasa, Elvan Cantekin, Gürhan Ertürk, Muzaffer Tunça, Nazan Cömert ve Tuğçe Tezer.
6: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Oya Baydar'a teşekkür ederiz. Evet.

0: come true. Oh yeah. Kainatın tüm titreşimlerine
1: Apaçık Radyo.
2: What?

0: When you hear the rhythm, start to move.
1: Headroom. Ritmin nefes aldığı yer.
2: Hazırlayan Selahattin Çolak.
3: Cuma günleri 12'de Apaçık Radyo'da.

Merhaba. Apaçık Radyo'ya, Sakat Muhabbet'e, Sağlamcı Zihniyet'in Kör Topal muhalifine hoş geldiniz. Ben Alper Tolga Akkuş. Bugün 17 Haziran 2026 Çarşamba. Geçen hafta son programımızda Amine Ennur Aksoy'u konuk etmiştik ve kendisiyle sakatlar için dijital erişilebilirlik konusunu konuşmuştuk. Fiziksel erişim hepimizin malumu ama dijital erişim konusunda detaylar vermişti Amine bize sağ olsun. Kendi lise yıllarından bugüne şu an Sabancı'da devam eden yüksek lisansı üzerinden de detaylara girmişti hatırlarsanız. Aynı konunun bir uzantısı gibi olacak bu hafta. Bir konuğum yok. Kendim size aktarmaya çalışacağım. Şu an tabii dünya gündemi spor anlamında Dünya Futbol Şampiyonası FIFA World Cup 2026. 3 ülke düzenliyor ve ilk defa oluyor bu üçgen düzenlemesi. Meksika, ABD ve Kanada düzenliyorlar bu sene Dünya Kupası'nı. Maçlar başladı geçen hafta. Türkiye'de tabii bunun içinde bulunan bir takım. 24 yıl aradan sonra biz katılıyoruz ülke olarak. Ve ilk maçımızda da maalesef Avustralya'ya 2-0 kaybettik. Sabah 7'de oynanan maçta. Şimdi diyeceksiniz ki ya Alper sakat muhabbet baş konuna girdin ettin tamam da futbol ne alaka? Sakatlıkla alakalı. Ama başta Amine'nin erişilebilirlikle ilgili şeyinin uzantısı olduğunu söylemiştim. Öyle bir bağlantısı var. FIFA World Cup, FIFA Dünya Uluslararası Futbol Birliği. Bilenler biliyor zaten. Ve geçen sene de gene FIFA Dünya Kulüpler Kupası'nı ABD'de düzenlemişti. Ve orada bir erişimle ilgili sakatların spor müsabakasına erişimle ilgili bir proje başlatmıştı. Onun daha ileri düzeyini bu sene başlatacak. Başlatıttı hatta. Şu an maçta oynanıyor. Ona dair bilgiler vereceğim ben size. Peki ben bunu nasıl öğrendim? Onu aktarayım önce. Hep bahsediyorum zaten. Evat kısa adıyla, benim kısalttığım adıyla, uzun adıyla Erişorsan Varım Topluluğu'ndan. Erişorsan Varım Topluluğu'nda Doktor Engin Yılmaz ki kendisi konuğum da olmuştu iki defa ve GETEM direktörü. GETEM'in de ne olur bilmeyenlere hemen açılımını söyleyeyim ben. Boğaziçi Üniversitesi Görme Engelliler Teknoloji ve Eğitim Laboratuvarı GETEM. Ve Engin Bey Amerika'dan ABD'nin öncüsü olduğu bir projeden bahsetti ve orada uzun detaylı bir bilgi vermişti. Bir mesaj atmıştı WhatsApp grubunda EVAT üyelerine, bizlere. Ben de onu okuyunca kendisine teşekkür ettim. Çok güzel bir konu olduğunu, bunu Sakat Muhabbet'te aktaracağım anlatmıştı kendisine. Bu hafta da onu konuşacağız sizde. Peki nedir bu? İngilizce adıyla Audio Description Project. Tam adıyla Sesli Betimleme Projesi. Amerikan Körler Konseyi. Türkçesiyle ACB. İngilizce ACB bunu düzenliyor. Ve amaçları aslında sesli betimleme derken sadece körlere yönelik olduğunu düşünmeyin. Körlere, sağırlara, bilişsel engellilere, fiziksel engellilere yönelik tam kapsamlı bir proje. Zaten afişte de başta biz hedefin tam erişilebilir bir Dünya Kupası olduğunu belirtmiştik. Bundan bahsedeceğim bu hafta. Peki nedir bu proje? Detaylarına girelim. Bir uygulama olduğunu söylüyor FIFA ve aslında projenin ana hedefi maçlarda, stadyumlarda olan engellilerin erişimi. Ama diyor ki gene bu metinde sadece statlı olanlar değil, tüm dünya çapında bir erişim sağlamayı hedefliyoruz diyorlar. Ki nasıl kullanılacak bu erişim hizmeti? Bir uygulama ile olacak. FIFA'nın uygulaması bu. Telefon ya da bilgisayar uygulaması. Google Play'den ve App Store'dan indirilebildiği belirtiliyor. İsmi FIFA Audio Description uygulamanın bu şekilde uygulanabileceği söyleniyor. Sadece şöyle bir detay da var tabii. 3 ülkede olduğunu söylemiştim şampiyonanın. Kanada'daki maçlarda İngilizce ve Fransızca, ABD ve Meksika'daki maçlarda ise İngilizce ve İspanyolca olarak seçeneklere bulunacak bu şeylerin. Ben indirmedim. O da şimdi kayıt yaparken fark ettim böyle bir hata yaptığımı. Keşke deneseydim ama deneyip izlenimlerimizi şampiyona sonunda aktarabiliriz. Hatta örnek grup oluşturup arkadaşlarımla
denemelerini nasıl yaptıklarına bakabiliriz aslında. Şöyle bir detay da var. Sesli betimleme derken sadece, yani okuduklarını anladığım kadarıyla, sadece maçı anlatmıyor. Şu da var. Şimdi dokunsal materyaller de var. Nasıl oluyor bunlar? Bunlara dokunsal haptik cihazlar diyor. FIFA böyle adlandırıyor. Benim tahmin ettiğim şey, stadın içindekiler için geçerli bir şey sanıyorum bu ve her statta olmayacakmış. Hangi statlarda olacağını da hemen bakıyorum ben notlardan. Dallas, New York, New Jersey, Seattle ve Vancouver stadyumlarında seçili maçlarda uygulanacak. Şöyle bir şey tahmin ediyorum. Kör bir izleyici stattan maçı takip ediyor. Sadece duyuyor. Top şunda, top bunda gibi algılayabilir ya da oradaki şey stadı yerini gösterebilir. Bu dokunsal cihazlar sanıyorum futbol sahası şeklinde bir küçük bir şey var ellerinde galiba kör insanların ve futbol topunda da bir çip olacak olduğunu yazıyor zaten notlarda. Ve o çip ve sahanın da ona göre yapıldığı için topun nerede olduğunu eliyle o topa dokunduğu zaman top gidiyor belki de. Şimdi bunları okumak, yani tahayyül ediyorum ben deneyimlemediğim için. Böyle detayları var. İşaret dili olacağı da söyleniyor. İşaret dili de tabii sağır bireyler için o nasıl olacak, nerede olacak tabii o uygulamada vardır. Sadece şey değil, zaten sağır insanlar görebiliyorlar maçı ama işte korner, düdükler, kararlar gibi işitsel olarak takip edemeyeceği konuları aktaracak anladığım kadarıyla. FIFA kör, pardon, sağır bireylere burada detaylara çok çok bilgi var. Sonra tabii en bilinen şey sandalye konusu ya da ortopedik engellerin fiziksel destek ihtiyacı. Burada da hareket desteği hizmetleri, duysal destek hizmetleri, erişilebilir oturma odaları, canlı altyazı gibi hizmetler kullanılacak. Peki bilişsel olan insanlar nasıl bundan faydalanacak diyebilirsiniz. Orada da duysal destek çantaları ve duysal destek odaları olacak. Ses etkilenenler için bazı kulaklıklar kullanılacak ya da kalabalıkta etkilenenler için bazı odalarda şey olacak. Tabii herkesin spor deneyiminden son kertede faydalanmasını amaçlıyor burada FIFA. FIFA'nın bir sesli betimleme yüklenicisi varmış. Bu ne demek bilmiyorum. Sesli betimleme yüklenicisi diye geçiyor şeyde. Onun da adının Culture City olduğunu ben okuyorum şeylerden. Bu firma ya da bu kuruluş Sensor Inclusive sertifikası almış ve bundan gurur duyuyormuş. Sensor Inclusive de duyusal kapsayıcılık sertifikası olduğu belirtiliyor. Bu noktada müzik arasına girebiliriz diye düşünüyorum. Müzik arasına girerken de ben tabii, yani kendimi bildim bileli sporu ve özellikle futbolu çok seven, çok takip eden birisiyim. Ve bu müzik arasında da kendi futbol deneyimime dair bir müzik paylaşmak istiyorum sizlerle. Benim ilk anımsadığım Dünya Kupası gene Meksika'daydı ama 40 sene önceydi. 86 Dünya Kupası Meksiko City. Ve ben Meksiko City'deki Dünya Kupası'nın resmi parçasını sizle şu anda paylaşmak istiyorum. O parçaya da baktım, YouTube'dan araştırdım. Tabii şu anda Shakira'nın bir şarkısı var, Dayı Dayı. Ama onu değil de Meksika'da. Ve şimdi 40 sene önceye gidiyorum. 12,5 yaşındayım. Maradona'nın, Diego Armando Maradona'nın dünya sahnesine görkemli şekilde katıldığı bir turnuvaydı o. 82'de İspanya'da da vardı ama çok gençti ve kırmızı kart görüp erken elenmişti. 86 yılında ise Diego Armando Maradona İngiltere'ye attığı aslında hileli olan ve Tanrı'nın eli dediği gol ve sonrasında 4-5 oyuncu geçerek attığı gol ve final maçı. Final maçında ben Konya'daydım. Bu bölümde biraz da kendi futbol hatalarımı da size aktarmak istiyorum. Çünkü sakat bir taraftar olduğum için de aslında konuya da birebir giriyor. Hatırlıyorum Konya'da dayımla maçı izliyorduk. Ve Arjantin Federal Almanya maçıydı. Tabii 40 sene önceki dünya bambaşka bir dünyaydı. Federal Almanya, Doğu Almanya vardı. SSCB vardı. Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliği.
Evler telefon bile azdı. Yani bizim evimizde telefon yoktu. Yani cep telefonunu bırakın, sosyal medyayı bırakın, telefon dahi azdı. Sanıyorum 86 yılında tek televizyonlu bir ülkeydik. TRT vardı ve siyah beyazdı o da. 89'da mı? 88'de mi ne gelmişti ilk renkli televizyon uygulaması? Onu hatırlıyorum. Ve Dünya Kupası'nın final maçından bir hatıra ile müziğe bağlayacağım şimdi hemen. İşte maçı izliyoruz. Hepimiz Arjantin tutuyoruz. Diego Armando Maradona'nın ara pasıyla Bruciaga gol atmıştı Almanya kalesine. Ve o an sevinçle dayımla ikimiz havaya fırlarken dayımın dirseği çeneme gelmişti ve biz biraz ilk yardım şeyi yaşamıştık. Ve Dünya Kupası'nın futbolun bendeki sevgisi de orada başlamıştı. Ve müziği hemen anons ediyorum şimdi size. El mundo unido por un balón. Bir topun beşinde birleşen dünya ya da Mexico 86 Türkçesiyle Meksika 86 şarkısını dinliyoruz.

Sakat muhabbet devam ediyor. Bu hafta geçen haftaki konunun uzantısı olarak erişilebilir bir spor müsabakası olabilir mi? Tam olabilir mi? Her tür engelli insan, ortopedik, işitsel, görsel, bilişsel sakatlar spor karşılaşmalarına %100 erişim sağlayabilir mi konusunda bir çalışmanın duyurusunu şu an paylaşıyorum. Tabii pratiğini de Dünya Kupası bittiğinde Temmuz ayı sonlarına doğru belki konuşma imkanımız olur. İlk bölümde biraz detayını vermiştim sizlere. Hem sakatların hem de ailelerinin burada olmasını önemsiyorlar. Bağımsız bir deneyim olarak bunu deneyebilirler diyorlar. Sesli betimlemeli anlatım, erişilebilirlik yenilikleri, turnuva uygulamasının erişilebilirliği, duysal destek çantaları ve duysal odalar, gürültü engelleyici kulaklıklar, dikkat düzenleyici oyuncaklar, fidget araçları diyor. Bakın bunun ne olduğunu ben hiç bilmiyorum. İletişim destek araçları bulunacağı söyleniyor. Çantalar bazı noktalardan alınabilir diyor. Tabii şu an anlatıyorsun Alper ama biz Türkiye'de maçları takip ediyoruz. Meksika, ABD, Kanada değiliz diyenler için bu bahsettiğim uygulamadan herkesin faydalanabileceğini de söylüyor aslında. Bu FIFA, onun da adını bir daha söylüyorum. FIFA Audio Description. FIFA sesli betimleme Türkçesiyle bir uygulamaymış. Ben de indirmedim dediğim gibi. Hatam olduğunu da söylemiştim. Onu bir daha söyleyeyim. Tabii bu yazıların daha kolay okunması için ayarlanabilir yazı tipi boyutu. Daha iyi görünürlük kontrastları için renk kontrastı. Sağır ve işitme güç çeken kullanıcılar için videolarda altyazı desteği, hareket desteği olacağı söyleniyor. Birçok detay var. Mesela bazı alanlarda bilişsel sıkıntıları olanlar için düşük ışıklandırma, ses yalıtımı, dokunsal sanat çalışmaları, yumuşak oturma alanları, sakinleştirici görsemler ve Hisense ekranları. Hisense yani duyusal şeyler olduğunu anlatıyorum aslında. Ve çok çok şey var. Yamulma desteği, işaret dili yorumlaması. Yani FIFA aslında bu Dünya Kupası'nda her engelli grubunun maçlara %100 katılımını sağlamayı amaç edinmiş gibi algılıyorum ben. Detaylara bakıyorum tabii. Şimdi tabii madde madde adımları da iletmişler burada. FIFA şunu demiş, 5 madde halinde. Bu demin bahsettiğim uygulamanın adı vardı. FIFA Audio Description. Bunu indirdikten sonra madde madde şunları yapacaksınız diyor. 1. FIFA World Cup 2026 uygulamasını mobil cihazınıza indirin ve kurun. Yani bilgisayarda yokmuş. Telefondaymış buradan anladığım kadarıyla. 2. Uygulamadaki Stadiums bölümüne gidin. 3. Maçın oynandığı stadyumu seçin. 4. Accessibility Services sekmesini açın. 5. Sign Language düğmesine dokunun diyor. Tabi bunlar yapınca YouTube bağımsız otomatik olarak web tarayıcıda açılacak ve yayın hemen başlayacaktır diyor. Tüm turnuvalarda işaret dilinin de yorumlamasının ilk kez yapılacak.

0: olacağı belirtiliyor burada. Ve işte başka bir şey. Geçen seneki Kulüpler Dünya Kupası'nı bahsetmiştim. Chelsea kazanmıştı o kupayı 2025'te. Finalde Paris Saint-Germain takımını mağlup etmişti. Dünya Kulüpler Turnuvası'nda. Orada da aslında bunların bir önceki versiyonu hizmete geçmişti. Ve dediğim gibi sadece takımda değil, evlerde de bunun uygulanabileceği söyleniyor. Aslında ben de bir daha kendime bir yandan da yani kendimi eleştiriyorum. Denemeliydim bunu, aslında denemedim. Bu uygulamanın ilk kez uygulanacağı söyleniyor. Ve sağır ve işitme güçlüğü çeken taraftarların maç sırasındaki sözlü içerikte takip etmesi için maddeler var gene. O da şerit ekranlarda yazılar, scoreboardlarda betimleme, televizyon ekranlarında yine bilgiler, uygulama içindeki bantlar aracılığıyla yapılacağı söyleniyor. Ve aslında bir yandan da FIFA bir de mail adresi vermiş. Bu mail adresinde de bu uygulamaları deneyimleyin ve bize bilgi geçin. Oldu olmadı, şöyle iyi, böyle iyi, şu kötü, bu gelişsin gibisinden. Onu da audiodescription@acb.org bir daha iletiyorum. audiodescription@acb.org. Bu size aktardığım bilgileri nereden, kim tarafından okuduğumda bir imza var orada. Diana Leonard, kendisi sesli betimleme projesi koordinatörüymüş. Amerikan Köyler Konseyi girişiminden bir kişiymiş kendisi. Onu da ileteyim. Tabii FIFA'nın biletle ilgili şeyleri de var. Bilet için de bir yere yönlendiriyorlar. Size aktarmayı atladığım bir şey kaldı mı diye tek tek bakıyorum gene. Zaten bu benim Engin Yılmaz'ın ilettiği detaylı notlardan oluşturduğum PDF dosyayı da web sitesindeki içeriğimize ekleriz, ekleyebiliriz. Tabii onun İngilizce bir sayfası da var. Onun da linkini koyarız. Orada gene An Initiative of the American Council of the Blind sayfasının Welcome to the Audio Description Project sayfası var. Orada detaylı olarak bunlar İngilizce olarak yazıyor. Tabii Türkçesini de bir o PDF dosyadan görebilirsiniz. Ben tabii ilk iki alt başlıkta bunları etmiştim. Ve son alt başlık şuydu afişte. Bir sakatın nostaljik futbol anıları. Orada da tabii ben de ortopedik engelli sakat bir bireyim. Benim de deneyimlerim tabii 86 yılında dediğim gibi Dünya Kupası'nı ilk kez idrak ettim. Bir insan olarak artık aklım yettiği ölçüde idrak ettim. 86 yılıydı. Peki ilk milli maçım ve aslında ilk kez gittiğim ve sakat olarak ambulans kapısından girdiğim, sakatlara özel bir uygulama vardır futbol ve spor müsabakalarında. Hala nasıl şu an uygulanıyor tam bilmiyorum ama ben o yıllarda işte koltuk deneyimine gittiğim zaman kapıdan, ambulans kapısından girerdik biz maçlara. İlk gittiğim maçta bir milli maçtı. Az önce bahsetmiştim. Ve o ilk maçta aslında 10 Mayıs 89 tarihinde idi. Galiba hafta cumartesi günü olabilir. Ali Sami Yen stadındaydı. Ben bir Galatasaray taraftarıyım. Bilenler biliyorlar. Şimdi şöyle bir şey de var. Ali Sami Yen, eski Ali Sami Yen diyeceğim ama şöyle bir detayı da var. Şimdi Ronaldo'yu biliyorsunuz futbol severler olarak. Ronaldo dünya futbolcu ama daha önce bir Ronaldo daha vardı. Brezilya Ronaldo eskisi, Portekizli yenisi. Şimdi bu Cristiano Ronaldo çok ünlü olunca eskisine de şey demişlerdi. Fenomen Ronaldo. Ben de oradan bağlantı kuracağım. Fenomen Ali Sami Yen'de gitmiştim ben o maça. Pardon, milli maç orada değildi. Düzeltiyorum. İlk gittiğim milli maç 10 Mayıs 89 tarihinde gitmişim. Yaşım 15,5 ve Türkiye SSCB maçı düşünün. Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliği. Şu an öyle bir ülke yok dünyada. O maça gittiğimi hatırlıyorum. İstanbul'da bahçelerde yaşıyorduk o zamanlar biz ailemle. Ve arkadaşım Serkan gelmişti heyecanlı eve. İşte öğrenmiş sakatların maça girebildiğini. Alper dedi milli maça gidelim. Böyle bir şey varmış, sen de gel. İşte Serkan, onun abisi ya da kardeş, ikizi onlar. Serkan Gökhan ve Gürkan'la gitmiştik maça. Tabii o heyecanımı hatırlıyorum ben. Yunanistan'da atmosferi. Yaşım daha 15,5 yaşında olduğumu tabii şimdi bakınca tarihe dönünce onu fark ettim. Maçı da kaybettik biz. Mihalichenko golü atmıştı. Tabii o zamanki SSCB'nin antrenörü efsanevi Labanovski'ydi. Futbolu detaylı bilenler bunları tabii anlayacaktır, bilecektir. Ve sakat birisi olarak şunu da hatırlıyorum. Şimdi gülümsüyorum ama o gün zor bir gündü. Maçtan dönerken İnönü'den galiba Kabataş'a mı daha mı uzağa bir yere yürüyorduk ve ben artık yürüyemiyordum. Yürüyecek halim yoktu. Serkan ve Gökhan'ın omuzlarını tutmuştum. Kollarımı omuza atmıştım ve onlar beni havaya kaldırıp da taşıyorlardı artık. O kadar yorulduğumu hatırlıyorum ben. Ve şimdi FIFA'nın uygulamasından bahsettim. Sesli betimlemeden bahsettim. Şeyden de bahsedeyim. O da ilginç bir şey. İlk sesli betimleme kendi deneyimim. Tabii biraz keyifli bir anı aslında. 99 senesine geliyoruz bu sefer. Şimdi bu sefer 25,5 yaşındayım. Biraz ileri atıyorum. Ali Samiyen'de bir maç izliyoruz. Ali Samiyen, eski Ali Samiyen'de garip bir tribün vardı. Garip dediğim numaralıyla eski açık arasında bir tribündü bu. Ve kendine menkul bir tribündü. Yani biletli seyirciler giremiyordu oraya. Nasıl yaptılarsa artık. Boş tribündü. Daha sonralarında GS TV'nin yayın yeri oldu ama 99 yılında o zamanlarda boştu ve oraya sakatları alıyordu yönetim ve ilgili merciler. O yüzden de Ali Samiye'nin müdavimler için orası sakatlar tribünüydü. Ve sakatlar tribününe işte bu bahsettiğim maç Beşiktaş Galatasaray maçı. Yanlış söyledim. Galatasaray Beşiktaş maçı ve her iki takımın taraftarı da geliyordu. Yani orada biz maçı izliyorduk. Ve 99 tarihe de bakıyorum şimdi. 12 Aralık 99 Galatasaray Beşiktaş maçı ve tabii Aralık 99 deyince de tabii biz Mayıs 2000'de UEFA şampiyonu olmuştuk. Ondan işte kaç ay oldu? 3-4 ay öncesi oluyor. 5 ay öncesi oluyor aslında. Ve bir penaltı oldu maçın ilk yarısında. Bizim de olduğumuz taraftaki kaleye olmuştu. Ve şöyle bir şey. Beşiktaş taraftarı bir kör bir abimiz vardı maçta. Ve oğlu da maça gelmişti galiba. Ve oğlu ona maçı anlatıyordu. Detaylı anlatıyordu. İşte baba şuradayız. Tribünler burada. Şurada Beşiktaş taraftarı var. Şurada Galatasaray taraftarı var. Bizim kale şurada. Detaylı ama her şeyi söylüyordu yani. Ben bir ara o maçta gözümü kapatıp dinlediğimi de hatırlıyorum. Neyse penaltı kazandı Galatasaray maçın ilk yarısında. Ve penaltıda Hakan Şükür kullanıyor. Kaleci de Şorumlu o sırada Beşiktaş'ın kalecisi. Hakan geldi, topu Şorumlu çıkardı. Tabii biz heyecanlıyız. Taraftar olarak izliyorum maçı. Penaltıyı kaçırdı Hakan. Ve top kornere gitti. Kaleci kurtardı. O anda o kör abimiz oğluna şunu sormuştu. İşte o çocuğun adını unuttum. Hakan olsun ismi. Hakan dedi. Doğru söyle dedi. Şorumlu mu kurtardı, Hakan mı kaçırdı? Onu sorduğu anda biz tabii bütün sakat tribünde birdenbire kulak kesildik. Hakan ne diyecek acaba diye. Valla baba dedi, ikisi de oldu dedi. Biz de gülümsemiştik. Bu da böyle bir anı. Bu hafta tabii kendi anılarıma da girdim biraz. Bir sakat taraftar olarak, maç izleyen, takip eden taraftar olarak. Bu hafta böyle bir içerik sizle paylaşmak istedim. Bilmiyorum ne derece doyurucu oldu. Notlar çok detaylı. Okudum, aktardım ama bilmiyorum ne kadar ilgili olacak sizin için. Uygulamayı bir daha söyleyeyim ben. FIFA Audio Description uygulaması. Ben de artık indireceğim bundan sonra. O hatamı telafi edeceğim. Ve Temmuz ayında Dünya Kupası sahibini bulduktan sonra da artık birkaç arkadaşımla konuk ederek bu nasıl oldu olmadığı belki konuşabiliriz. Bu hafta böyle bir çıktı karşınızdaydım. Sakat muhabbeti dinlediğiniz için çok çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Çok beni memnun ediyorsunuz takip ederek, destek olarak ve geri dönüş yaparak. Dünyanın bütün sakatları iyileşin. Haftaya görüşmek üzere. Hoşça kalın.
1: Oh, Granny.
2: Sakat muhabbet.
1: Where did your husband, my granddaddy go?
2: Sağlamcı zihniyete, kör topal bir muhalefet.
1: Where did your husband, my granddaddy go?
2: Hazırlayan ve sunan Alper Tolga Akkuş.
1: He went off to heaven.

Destekleri için Apaçık Radyo dinleyicileri Murat Demirtaş, Esra Demirtaş, Eren Demirtaş ve Ozan Demirtaş'a teşekkür ederiz.

0: Apaçık Radyo.
1: Apaçık Radyo.
0: Kainatın
1: tüm
0: seslerine,
1: renklerine
0: ve
1: titreşimlerine
0: Apaçık
1: Radyo.
2: Ahengi Hengame.
3: Soul, funk ve caz. Hazırlayan ve sunanlar Esra Kaliber, Alper Kaliber ve Altuğ Kılınç. Perşembe akşamları 20'de Apaçık Radyo'da.
4: In the work of Sun Ra, who presented outer space as the home of idyllic new world where racial strife no longer existed. In the work of John Coltrane, who modeled spiritual explorations of the inner space of meditation.
5: Şimdi ve burada, Apaçık Radyo.
6: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Ali Bayraktar'a teşekkür ederiz.
7: Dünyanın cazı.
8: Hazırlayan ve sunan Leyla Diana Gücük.

Merhaba değerli Apaçık Radyo dinleyicilerimiz, Dünyanın Cazı Kuşağı'na hoş geldiniz. Her çarşamba bu saatlerde sizinleyim, ben Leyla Diana Gücük. Bu hafta size Ricky Ford müziklerinden örnekler dinletmek istiyorum. Bu akşam Antalya'da Accra Jazz Festivali'nde konser verecek olan Ricky Ford'a da selam gönderelim. Ben de Antalya'da olacağım ve bu akşam bakalım bize neler çalacak. Açılışı Mandela isimli çalışmayla yaptık ve Water from an Ancient Well albümünden geldi. 1986 yılına ait ve Abdullah İbrahim'in kayıtlarında yer almıştı Ricky Ford. Ricky Ford'un 2000'lerin başında Türkiye'ye taşındığını ve 2000 ile 2006 yılları arasında İstanbul Bilgi Üniversitesi'nde müzik bölümünde eğitmenlik yaptığını biliyoruz. Saksafon, kompozisyon, doğaçlama ve ensemble dersleri verdi. İşte bugün Türkiye caz sahnelerinde aktif olarak pek çok müzisyenin de hocası olmuştur. Ali Peret ve Can Kozlu ile de o yıllardan beri köklü bir dostluğu ve mesai arkadaşlığı da var. Hatta geçtiğimiz Kasım ayında Ali Peret'in orkestrasıyla Ricky Ford'un orkestrası aynı sahnede yer almış ve şeflerin düellosu ismiyle çok güzel bir konser gerçekleşmişti. Şimdi Ricky Ford'un 2022 kayıtlı The Wailing Sounds of Ricky Ford, Paul Sand albümünden iki parçaya kulak vereceğiz. Önce Ricky's Bossa ve ardından Fur geliyor. Piyanist Mark Soskin, basçı Jeremy Harris ve davulcu Barry Altschul'dan oluşan muhteşem kadrosuyla dinleyelim bu iki güzel parçayı.

Evet, bugün Dünyanın Cazı'nda Ricky Ford'dan parçalar seçtim size. Farklı albümlerden ve farklı dönemlerden, bazıları kendi albümü, bazıları da başka müzisyenlerin albümlerinde yer almış ve besteleriyle ya da icrasıyla duyacağımız parçalar. Şimdi 1983 yılına gideceğiz ve davulcu Danny Richmond'ın kaydettiği Dionysus albümünden Ricky Ford bestesi olan Flying Colors'ı dinleyeceğiz. Burada Jack Walrath, trompet ve flügelhorn, Bob Nelums piyanoda ve Cameron Brown basta yer alıyor. Ve hemen arkasından da 1989 kayıtlı Manhattan Blues albümüne kulak vereceğiz. Burada da Volk Budd'ı dinleyeceğiz. Ricky Ford tenor saksafon, Jackie Byard piyano, Milt Hinton bas ve Ben Riley davullarda çalıyor. Dinliyoruz.

Dünyanın cazı devam ediyor ve radyolarını yeni açan sevgili dinleyicilerimizi de selamlıyoruz. Bugün Ricky Ford dinliyoruz. Ricky Ford'u bu akşam Antalya sahnelerinde Accra Jazz Festivali'nde dinleyeceğiz sahnelerde. Ve ona Barış Doğukan yazıcı, Engin Recepoğulları, Ozan Çelikel, Alper Yılmaz ve Ferit Odman ile dinleyeceğiz. Evet, festival gerçekten çok iyi gidiyor ve birbirinden değerli müzisyenleri de ağırlıyor. Çeşitli masterclasslar ve söyleşiler de oluyor. 18 Haziran'da biz de caz yazarları ve editörleri olarak caz yayıncılığı üzerine bir panele katılacağız. Orada olanları bekleriz. Duygu Mühürdar moderatörlüğünde Caz Dergisi'nden Zuhal Focan, Loft Caz'dan Eray Düzgünsoy, ben Caz Kulik ve Apaçık Radyo'dan Burak Sülünbaz da Dark Blue Notes'tan katılacak. Caz yayıncılığını tartışacağız bakalım neler çıkacak ortaya. Evet, Keyford dedik ve onun tabii ki birçok müzisyenle birlikte çalıştığı önemli dönemleri var. Duke Ellington Orkestrası'nın 74 ve 76 yıllarında Duke'ün ölümünden sonra oğlu devralıyor ve orada da henüz 20 yaşındayken Ricky Ford çalmaya başlıyor. Ardından 76 ve 77 yıllarında Charles Mingus'un albümünde çalıyor. En son parçayı ona ayırdım. Onu da dinleyeceğiz. Lionel Hampton, Abdullah İbrahim, Melva Drone gibi isimlerle de kayıtları var. Daha birçok tabii ki isim var. Sayamayacağımız kadar çok isim var hatta. Ve şimdi yine iki parçayla devam edelim. 2005 yılına ait Very Sexy bir canlı kayıt albümü Paris'ten. Rhoda Scott Hammond'da duyacağız ve Houston Person ile Ricky Ford bu ekipte. Dinleyeceğimiz parçalar Blues for Later ve ardından Rolling and Stolen'i dinliyoruz.

Evet sevgili dinleyicilerimiz yine bir programın yavaş yavaş sonlarına geliyoruz. Bizi her nereden dinliyorsanız teşekkür ediyoruz. Destekçilerimize ve teknik masaya da çok teşekkür ediyorum. En son parçayı Charles Mingus'un albümünde yer aldığı kadrosuyla çalacağımdan bahsetmiştim. 1977 yılına ait Three of Four Shades of Blues albümü. Bu aslında Charles Mingus'un eleştirmenlerce söylendiği üzere en iyi albümlerinden biri olmasa da tabii ki yine çok iyi bir albüm ve uzun parçalardan oluşan bir albüm ve kalabalık bir kadroya sahip. Saksafonlarda Ricky Ford, George Coleman, Sonny Fortune, piyanoda Jimmy Rowles, gitarlarda Larry Coryell, Philip Catherine ve John Scofield, basçılar Ron Carter ve George Mraz, trompetçi Jack Walrath ve davulda Danny Richmond'dan oluşan büyük bir topluluk tarafından seslendiriliyor bu parça. Aynı ismi taşıyan parçayı dinleyeceğiz. Three or Four Shades of Blue ve önümüzdeki hafta tekrar buluşuncaya dek güzel, sağlıklı ve müzik dolu günler diliyorum. Hoşça kalın.

0: Dünyanın cazı.
1: Hazırlayan ve sunan Leyla Diana Gücük.

0: Türkiye QNB'ye geçer. Sıla da geçer.
1: Bu aralar QNB'ye geçen geçene. Beni anlayan, her işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes QNB'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.

0: Reklamlar bitti.
1: Kainatın tüm seslerine, renklerine ve titreşimlerine apaçık radyo.

0: Gezegenin Geleceği. Hazırlayan ve sunanlar Büşra Yar ve Uygar Özesmi.
1: Merhaba sevgili dinleyiciler. Bugün 17 Haziran 2026 Çarşamba. Sizlerle bugün Birleşmiş Milletler'in Dünya Çölleşme ve Kuraklıkla Mücadele Günü'nü, G7 Evian Zirvesi'nde iklimin atlandığı tabloyu, Bond'a SB64 müzakerelerinin ikinci haftasını, biyolojik çeşitlilik kaybının kredi notlarını düşürdüğüne dair yeni bir araştırmayı, Tema Vakfı'nın Türkiye'nin mera kayıplarına dair uyarısını, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü'nün yaban hayatı risklerine, istatistiklerine ve Türkiye'yi 2026 yazında bekleyen rekor sıcaklıkları ele alacağız. İlk durağımız Kenya. Bugün Birleşmiş Milletler'in Dünya Çölleşme ve Kuraklıkla Mücadele Günü. 10 yıl aradan sonra ilk kez Afrika kıtasında gerçekleşiyor Kenya'nın Kilifi ilçesinde. Bu yılın teması meralar, tanı, saygı duy ve onar. Birleşmiş Milletler Çölleşmeyle Mücadele Sözleşmesi yani UNCCD ile Kenya hükümeti ortaklığında düzenlenen küresel anma dünya meralarının iklim direnci, gıda ve su güvenliği için merkezi rolünü vurguladı. Birleşmiş Milletler 2026 yılını Uluslararası Meralar ve Çobanlık Yılı ilan etmişti. Tören meranın küresel bir sorumluluk haline geldiğini de hatırlattı. İkinci haberimiz ise Fransa'dan G7 Liderler Zirvesi 15-17 Haziran'da Evian-le-Bain'de toplandı ve bugün sona erdi. Elise Sarayı ve Avrupa Konseyi tarafından yayınlanan Liderler Bildirgesi iklim değişikliği ifadesini açıkça kullanmaktan kaçındı. Analiz kuruluşu E3G Fransa'nın jeopolitik gerilim ve Amerika Birleşik Devletleri yönetimiyle çatışmama kaygısı nedeniyle iklimi öne çıkarmadığı, gündemi enerji güvenliği, kritik mineraller ve su kirliliği ve okyanus konularına yönlendirdiği değerlendirildi. Zirve Kasım'da COP31'e yalnızca 5 ay kala iklim diplomasisinde bir liderlik boşluğunu gözler önüne seriyor. Üçüncü haberimiz Bond'dan 8 Haziran'da başlayan ve 18 Haziran'da sona erecek olan Birleşmiş Milletler İklim Müzakereleri SB64'ün ikinci haftası. Devletler arasında ormansızlaşmanın durdurulması ve geçiş finansmanının paylaşımı konusunda görüş ayrılıkları derinleşti. Down to Earth'ın analizine göre orta yıl masası COP31'in Belem Eylem Mekanizması'nın operasyonel hale getirilmesi ve adil geçiş çalışma programının gözden geçirilmesi için kritik bir basamak. UNFCCC Sekreteri Simon Steele, iklim finansmanına erişimin hızlandırılması ve fosil yakıtlardan yönetilen geçişe ilişkin küresel stocktake çıktısının teslim edilmesi çağrısında bulundu. Dördüncü haberimiz ise bir akademik çalışma. Sussex, Sheffield, Harriet Watt Üniversitelerinden araştırmacıların yayınladığı çalışmaya göre finansal piyasalar biyolojik çeşitlilik kaybını hesaba katmıyor. Araştırma doğal kaynak varlığı azalan ülkelerin kredi notlarının da düştüğünü, borçlanma faiz oranlarının da yükseldiğini gösteriyor. Bu biyolojik çeşitlilik kaybının yalnızca ekolojik değil, doğrudan finansal istikrar meselesi haline geldiğini ortaya koyuyor. Çalışma kredi derecelendirme kuruluşlarını ve uluslararası mali kurumları doğa kaybını risk modellerine entegre etmeye çağırıyor. Araştırmacılara göre biyolojik çeşitliliği koruyamayan ülkeler önümüzdeki 10 yıllarda hem ekolojik hem de ekonomik açıdan daha kırılgan hale gelecek. Ve gelelim Türkiye'ye. Dünya Çölleşme ve Kuraklıkla Mücadele Günü vesilesiyle TEMA'da bir açıklama yaptı, bir uyarısı var. TEMA verilerine göre Türkiye son 65 yılda mera varlığının yarısından fazlasını kaybetti. Meraların toprak sağlığını, su döngüsünü ve gıda güvencesini açısından yaşamsal önem taşıdığı vurgulandı. Tarım arazilerinin %59'u, meraların %64'ü, orman arazilerinin %54'ü çeşitli şiddette erozyona maruz kalıyor. TEMA 1970'lerde yılda 500 milyon ton olan erozyonla taşınan toprak miktarının bugün 147 milyon tona düştüğünü, hedefin bu miktarı 150 milyon tonun da altında tutmak olduğunu hatırlattı. Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü 2025 yılı istatistik bültenini yayınladı. Bültene göre Türkiye'de 2025 sonu itibariyle 690 korunan alan var. 50 milli park, 274 tabiat parkı, 111 tabiat anıtı ve diğer koruma sahaları. Türkiye'nin 85 yaban hayatı geliştirme alanı 1 milyon 170 bin hektarı kapsıyor. Genel Müdürlük 2025 boyunca 3 milyon 745 bin yaban hayvanını doğaya bıraktı. Bu rakamın büyük çoğunluğunu alabalık oluşturuyor. Türkiye 13.343 tohumlu bitki türü de Avrupa'nın en zengin ülkelerinden biri konumunda. Bu zenginliği sahada koruyacak kaynak yetersiz bulunmaya devam ediyor. Geldik programımızın son haberine. Yaklaşan yaza dair meteoroloji uzmanlarının Cumhuriyet'e aktardığı projeksiyonlara göre 2026 yazı Türkiye için rekor kıracak sıcak hava dalgaları getirebilir. Küresel ısınma eğiliminin sürdüğü bir tabloda 2026 yılının sanayi öncesi döneme göre yaklaşık 1,4 derece üzerinde bir sıcaklık ortalamasıyla tarihin en sıcak yıllarından biri olabileceği öngörülüyor. Sıcak hava dalgalarının yanı sıra ani sağanak, dolu ve süper hücre tipi fırtınalar gibi ekstrem hava olayları da gündemde. Bu tablo kentlerde sağlık önlemleri, yaşlı ve kronik hastalara yönelik koruma stratejileri ve yerel afet hazırlığının önemini bir kez daha gösteriyor. Türkiye'nin uyum politikalarında geç kalınan bir adımın daha ağır bedellerle ödeneceği uyarısı bir daha gündemde. İklim krizine neden olanlara karşı ve doğa için harekete geçmek üzere esen kalın.

0: Gezegenin Geleceği. Hazırlayan ve sunanlar Büşra Yar ve Uygar Özesmi.
1: Apaçık Radyo.
2: Mücadele Atlası. Türkiye'nin dört bir yanından çevre mücadelesi arşivi. Cumartesi sabahları 10.30'da Apaçık Radyo'da. Hazırlayan ve sunan Onursal Engel.
3: But if we're to have a perfect understanding.
4: This time, not one nation against others, but an organization trying to destroy all government.
5: Apaçık Radyo.
6: Apaçık Radyo. Radyo.
5: Radyo.
6: Apaçık.
5: Apaçık.
6: Apaçık.
7: Destekleri için Apaçık Radyo dinleyicileri Işık Gürleyen ve Emine Öncel'e teşekkür ederiz.

step over the hill.

Herkese iyi akşamlar. Apaçık Radyo burası ve Açık Dergi programı başladı. İlk Semavi Tuna, ben Teknik Masa'da Feyyaz Kabil'le birlikte haftanın 3. dergisi bu. Hepiniz hoş geldiniz. 17 Haziran 2026 tarihli yayınımız John Spencer'la başlamış bulunuyor. I'm Taking Off isimli kaydı sunduk sizlere Amerikalı müzisyenden. Songs of Personal Loss and Protest isimli albümü bu hafta haftanın albümü olarak dinlemekteyiz. Candlewind ve Mackie Spider Bowman'dan oluşan üçlüyle Spencer bu albümü kaydedip geçen cuma yayınlamıştı. Show Records etiketiyle yayınlanan plağım önümüzdeki günlerde de Açık Dergi'de işitmeyi sürdüreceğiz. Şimdi ise kültür ve sanat çevresinden notlar var önümüzde. 17 Haziran tarihli yayınımızda bültenimizi önce aktaracağız sizlere. Kültür ve sanat çevresinden pek çok etkinlik önerisi ve son haberlere değinmeye çalışacağız. İlk bir saat boyunca önce Denizli ve Antalya'daki caz festivallerine uğrayacağız. Ardından İstanbul'daki caz festivali, müzik festivali Şerefiye Sarnıcı buluşmalarına değinerek müzik çevresini bitirdikten sonra sezon sonuna doğru hayli yoğunlaşan güncel sanat çevresinden etkinlik önerileriyle galiba ilk yarım saati bitiririz. Sonra da müzik ve tiyatro, sinema ve tiyatro dünyasından önerilerimiz olacak ve hemen ardından da köşelerimizin yayını var. Bu akşam Açık Dergi'de 64. yayın döneminde bizlere katılan yeni bir köşenin ilk bölümünü sizlere saat 7 sularında sunacağız. Bundan böyle çarşamba akşamları bizlerle buluşacak tarlanın, pazarın, sofanın geleceği kuşağının ilk bölümü. Evet, sofanın bu kuşakta iklim krizinin etkileriyle hızla büyüyen gıda krizi ele alınacak. Ne üretene, ne tüketene, ne de toprağa hizmet etmeyen mevcut gıda sistemini yapısal olarak dönüştürecek bir çözüm olarak agroekolojiyi değerlendireceğimiz kuşağımızın ilk kaydını hep birlikte Kent Akibi'nin hemen ardından İşiteceğiz. Böylelikle tarlanın, pazarın, sofranın geleceğine dair kolektif bir konuşmayı da yayına dahil etmenin mutluluğunu taşıyoruz. Peşi sıra müzik yayınlarımız var. Dönemler arası kanonlar ve karşı sesler. Hemen ardından da Hüsnü Kuruntu köşelerini yayında bulacağız. Hatimet Miral dönemler arasını hazırlayıp sunuyor. Gotik arp sanatçısı Ozan Karagöz'le bir araya geliyor sevgili Hatimet. Kanonlar üzerine konuştuğumuz bu kuşakta tek seslilikten çok sesliliğe geçişi ve turbadurları konuşmuşlar Ozan Karagöz'de saat 7 ile 7.30 arası. 7.30'dan sonra ise Esra Önel sizleri radyonuzun başında bekliyor. Açık Alan programıyla geçtiğimiz dönem ilk defa sesini duyduğumuz sevgili Esra'nın Açık Dergi içerisindeki müzik kuşağı bu. Evet, bunlar kimin arzuları başlığıyla bir özel seçkim. Metronomi, Moby, Groove Armada ve Richnell eşliğinde bir soruşturma, müzikal bir soruşturma olarak siz sevgili Açık Dergi dinleyicilerine bu akşam ulaşacak. 17 Haziran 2026 tarihli yayınımız kabaca bu şekilde cereyan edecek. Şimdi vakit kaybetmeden kentten notlarımıza geçiyoruz.

0: Açık Dergi.
1: İlk haberimiz Denizli'den geliyor. Aslında 2 haftadır Antalya'daki Akra Jazz Festivali'ni değerlendiriyoruz ve takip etmeye çalışıyoruz. Bu sırada da Denizli'de Jazz Festivali başlamış. Geçen hafta sonuna denk gelmiş. Bu açılışı kaçırdık ama olsun, bu haftanın sonuna kadar sürüyor etkinlik. Ucundan da olsa yakalıyoruz Açık Dergi'de. Evet, Emilia Zamuner Kuartet'in pazar akşamı Tripolis Antik Kenti'ndeki icrasıyla başlayan Denizli Jazz Festivali'nde Önder Focan Grup, Cava Grande gibi müzisyenler ve topluluklar pazartesi akşamı sahne almışlar. Wanderloop Çamlık Buz Pisti'nde salı akşamı bir konser vermiş. Şimdi bu akşama bakacak olursak Çamlık Buz Pisti'nde bir başka Wanderloop performansına workshoplarına eşlik ettiğini, Mehmet Polat'ın kuartetiyle sahne aldığını ve The Big Rhythm ekibinin bu akşam Denizli'li caz severlerle buluşacağını görmekteyim. Festival bugünden sonra kısa bir ara verecek. Cumartesi pazar yoğun bir programla izleyici karşısına çıkacak. Ağırlıklı olarak Çamlık'ta gerçekleşecek etkinlikler Antik Kent'te başlamış olmakla birlikte 6. edisyonda ağırlık Çamlık alanına verilmiş buz pisti parkına. Denizli Caz Kulübü Pamukkale Flamoni Derneği ortaklaşa düzenliyor etkinliği. Aslında eski bir festival ama uzun bir aranın ardından yeniden faaliyete çok yakın zamanda geçmişti. Bu senede işte 6. edisyon gerçekleşiyor. Evet, Uluslararası Caz Festivali Denizli civarında olanlara muhakkak tavsiyemizdir, ya da o bölgede olanlara diyelim. Evet, buraya çok uzak olmayan bir yerde, tabii bir mesafe var arasında ama olsun, Akra Jazz Festivali'nde de yoğun bir program sürüyor. Son haftasına girdi festival. Bu akşam Richard Bona ve Alfredo Rodriguez'in trio formatındaki Latin ve Afro-Küba repertuarıyla ağırlayacak festival. Yarın akşam da Su Trio, Leviers ve Mojo Five gibi genç caz topluluklarına sahne açacak. Hafta sonunda Fazıl Say'ın caz aranjmanlarıyla kapanışın gerçekleşeceğini geçtiğimiz günlerde Açık Dergi'yi dinleyenler hatırlıyor. Evet, Denizli'den Antalya'ya, Türkiye'nin dört bir yanında gerçekleşen caz festivallerini kısaca sizlere bu şekilde aktarmış oluyoruz ve İstanbul'a geçiyoruz şimdi. Bu akşam Kadıköy'deki İstanbul Kitapçısı'nın terasında Terasta Caz konseri var. Gitarist ve besteci Efe Demiral da vokalist Simge Pınar aynı sahneyi paylaşacak. Cazın farklı renklerini bir araya getiren İkili ücretsiz gerçekleşen bu konserde saat 7'de caz severlerle buluşuyorlar. Önümüzdeki haftada bir başka topluluk Kadıköy'deki Terastan, Terasta Caz etkinliğinde konserlerini gerçekleştirecekler. Şehre hoş bir hareket kattığını düşünüyoruz bu buluşmanın. Kadıköy'de kalırsak 18 Haziran akşamı için 2 caz konseri önerisini de burada görüyoruz. Komünite ve Paribuart'ta buluşmalar var. Komünitedeki konseri daha önce duyurmuştuk. Kısaca hatırlatalım. Evet, piyanist Moses Yufi İstanbul'a geliyor. Triosu ile birlikte yarın akşam 9.30'da komünitede sahne alacak. Basçı Roman Krobe ve davulcu Noah Fulbringer'den oluşuyor ekip. Dünya turneleriyle canlı performanslarını benzersiz bir seviyeye taşıyan Moses Yufi Trio, caz, hip-hop ve breakbeat etkileşimli doğaçlamalarıyla sahnede caz severleri yarın akşam Kadıköy'de komünite alanında bekliyorlar. Aynı saatte Paribuart'ta ise büyük bir topluluk buluşması var. Korhan Futacı'nın başını çektiği İstanbul Junction etkinliğinin 18 Haziran akşamı olduğunu görüyorum. Londra'da sürdürdüğü üretim pratiğinin bir uzantısı olarak Korhan Futacı yeni bir uluslararası topluluk projesiyle sahneye çıkıyor. Onun kürasyonuyla birlikte Türkiye ve İngiltere'nin doğaçlama ve çağdaş müzik sahnesinden isimler aynı sahneyi paylaşacaklar yarın Paribuart'ta. Davullarda İngiltere'nin efsanevi ismi Mark Sanders'la doğaçlama sahnemizin öncülerinden Özün Usta bulunuyor. Perküsyonda Berkecan Özcan var, bu ikiliye eşlik edecek olan. Bariton saksafonda Barış Ertürk, bas klarnet ve klarnette Londra deneysel müzik sahnesi öncülerinden Alan Wilkinson, kontrbasta John Edwards, piyanoda Alexander Hawkins, İngiltere'den gelen diğer isimler, Türkiye'den bir de bir başka usta isim. Trompetçi İmer Demir'in de İstanbul Junction'da yarın akşam Paribuart'ta sahne alacaklarını görüyorum. Ortak bir doğaçlama zemininde buluşacak Türkiye ve İngiltere'den müzisyenler. Doğaçlamanın sınırsız özgürlüğü Anadolu'nun melodik hafızasıyla birleşecek deniyor. Çok katmanlı. bir buluşma. Bu Çıplak Ayaklar Kumpanyası'nın bir araya getirdiği dansçıların doğaçlamaları da sahnede müziğe eşlik edecekmiş. Beden ve sesin eş zamanlı olarak üretime dahil olduğu bu yapı sahneyi tek yönlü bir performans alanı olmaktan çıkararak yaşayan, dönüşen bir doğaçlama zeminine dönüştürüyor denmekte. Evet, Korhan Futacı küratörlüğü de bir doğaçlama sahnesi açılıyor yarın akşam. Paris Boğart'ta İstanbul Junction başlığıyla ilgilerini bunu bir kere duyurmuş olalım. Yarın da takip etmeye çalışacağız. Bu sırada İstanbul Kültür Sanat Vakfı'nın 54. kez düzenlediği müzik festivali de devam ediyor. Bu akşam Süreyya Operası'nda Yarının Kadın Yıldızları'nın buluşması var. Festivalin yıllardır sürdürdüğü 8. kez gerçekleştirdiği projenin toplamda 120 üstün yetenekli genç kadın müzisyeni sahneye taşıdığını biliyoruz ve hatırlıyoruz. Festival direktörü Eflus Çakırkaya başkanlığında sürdürülüyor Yarının Kadın Yıldızları programı. Bu yılki kanaat önderim flüt sanatçısı Aslıhan Ant olmuştu. Sahnede o Yarının Kadın Yıldızları ile birlikte yer alıyor bu akşam. Saat 8 itibariyle Süreyya Operası'nda büyük bir buluşma söz konusu. Yarınsa festival kapsamında Disco Klasik var. Müzik festivalinin çok sevilen uygulamalarından biri oldu bu da yıllardan bu yana. Geleneksel kullanım biçimlerine bağlı kalmak yerine sesi yeniden hayal etmeyi seçen David Bergmüller ve elektronik müziğin yükselen yıldızı Feyka'nın bu seneki Disco Klasik'in katılımcıları olduğunu görüyoruz. Kapılar yarın akşam İKSV'de 9'da açılıyor. İlk performansın ise 9.30'da başlayacağını görüyorum. David Bergmüller'in lauta ve canlı elektroniklerle performansının ardından saat 10.30'a doğru Feyka canlı setiyle, live setiyle müzik festivalinde kendine yer bulmakta. Festivalden çıkalım, İstanbul Modern'e bir uğrayalım. Music Handle Cancer uygulaması kapsamından bir buluşma bu akşam gerçekleşiyor burada 17 Haziran akşamı. Evet, müzenin terasında Music Handle ekibini görmekteyiz. Fagotta Sertac Çevikkol, kornoda Hüseyin Uçar, mezzo sopranoda Senem Demircioğlu ve perküsyonda Irmak Tokgöz'ün konuk sanatçı olarak yer aldıkları bu etkinlik İstanbul'un dört bir yanında gerçekleştikten sonra İstanbul Modern'de konumlanıyor şimdi. Müzede yer alan Semiha Berksoy Bütün Renklerin Aryası sergisinde bu konserin bilet sahipleri ücretsiz olarak gezebiliyorlardı bugün. Evet, mum ışığı altında etkinlikler bir terasa taşınıyor ve Boğaz manzarasına yerleşiyor bu akşam müziğin aydınlığı ve ışığın sesin başlığıyla. Şerefiye Sarnıcı'nda da Derinden Gelen Sesler konserleri hafta boyunca devam ediyor. İdil Baykar'ın Bir Keman Hikayesi başlıklı konseriyle başlayan uygulama bu akşam Nice Özbay ve Femur Topçu'nun İki Sesin Yakası isimli performansıyla devam edecek. Yarın akşamsa Trio Dolce'yi Şerefiye Sarnıcı'nda bulmak mümkün. Mimari, tarih ve müziğin iç içe geçtiği bir deneyim olarak sunulmakta Şerefiye Sarnıcı'ndaki Derinden Gelen Sesler konseri konser serisi. Bu hafta her akşam bir müzisyeni sarnıçta ağırlıyor. Yoğun bir program var. İstanbul'un çok kıymetli tarihi mekanı Şerefiye Sarnıcı'da bu şekilde başka bir gözle izlenebiliyor, hatta dinlenebilir oluyor. Eskişehir'den bir haber vermek istiyorum. Sonra güncel sanat çevresinden notlarıma geçerim. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Uluslararası Güler Aykal Orkestra Şefliği Yarışması'nın sonuçları açıklandı. Genç orkestra şeflerine kariyerler açısından bir platform sunma hedefiyle oluşturulmuş bir girişim bu. Evet, Eskişehir Senfoni Orkestrası yarışma süresince toplam 12 genç orkestra şefiyle çalıştı. Farklı dönemlerden eserleri seslendirdiler birlikte. Evet, sanat yönetmenliği Rengim Gökmen'in üstlendiği bu buluşmada birincilik ödülünün Wei Chung Chen'in olduğunu söylemek lazım. Evet, genç kuşak bir orkestra şefi Indiana Üniversitesi'nde Jacobs School of Music'te doktora çalışmalarını sürdürüyormuş. Rengin Gökmen'in yönettiği bu organizasyonda jüri başkanı da tabii ki Gürer Aykal olmuştu. Ayrıca Emin Tabakov, Jose Ferreira Lobo, James Ross ve Terje Mikkelsen gibi isimlerin genç şefleri değerlendirdiğini belirttim. Eskişehir'den kıymetli bir uygulama olarak muhakkak yer vermek istedim buna da. Uluslararası Gürer Aykal Orkestra Şefliği yarışması 2026 Eskişehir yılında devreye alınmış vaziyette. Çıktılarını, getirilerini önümüzdeki dönemlerde takip etmeye çalışacağız bunu da. Şimdi söz verdiğimiz gibi güncel sanat çevresine geçelim, sergi açılışlarına bakalım. Metrohan'daki İsveç sergisini hatırlatalım. İsveç ve İstanbul, yüzyıllar ötesine uzanan karşılaşma ve etkileşimler başlıklı arşiv sergisi bu akşam kapılarını açıyor. Pazartesi ve salı akşamı detaylı duyurdum. O yüzden hatırlatmakla yetiniyorum. Yüzyıllar ötesine uzanan karşılaşma ve etkileşimler başlıklı bu sergi önümüzdeki günler itibariyle biz de izleme imkanına bulunca belki daha fazlasını söyleriz. Buradan şimdi Terakki Vakfı'na geçelim. Terakki Vakfı'nın sanat galerisinde Nazlı Bektaş küratörlüğünde sergiler devam ediyor. Sezonun son sergisi de bu akşam açılıyor. Estetik Hafızam, Terakki Vakfı sanat koleksiyonundan bir seçki. Bu Türkiye'de modern sanatın üslupsal eklemlemelerini ve tarihsel kırılma noktalarını kurumsal bir bellek düzleminde bir araya getiren bir özel seçki. Türkiye resim ve heykel sanatından yapıtları bir araya getiriyor Nazlı Bektaş küratörlüğünde. Serginin sadece bir ay boyunca açık kalacağını söyleyelim. Terakki okullarının kampüsünde yer alan sanat galerisinde bu akşam bir açılış etkinliği düzenlenmekte. PJ Art Galeri'de Tutunma Biçimleri isimli grup sergisini bugün açıyor. Temas, sapma, iz alt başlıklarında Balat'ta yer alan galeri mekanında eserler görülebilecek. Temas, sapma ve iz başlıklı 3 bölüm halinde tutunma biçimleri korumayla kırılganlık, hareketle süreklilik, yakınlaşmayla uzaklaşma arasındaki gerilimlere odaklanacakmış. Birbirinden kesin çizgilerle ayrılmıyor olsa da 3 ayrı bölüm var. Ama aynı sürecin farklı evreleri olarak görmek lazım deniyor bunlara. Temas, sapma ve iz. Evet, böyle bir kavramsal metin var önümüzde ama PJ Art Galeri Balat'ta. Bugün kapılarını açıyor onu. En azından belirtmiş olmak istedim. Çok da tarif edemiyorum olsam da sergiyi. Bugün Un Kapanı'nda İmeçe'de yer alan Sağ Stüdyo'da stüdyo açık günlerim başladım. Eda Gecikmez, Yekaterina Grigorenko, Zeynep Güller, Elif Öner ve Furkan Öztekin geçtiğimiz 6 ay boyunca Saha Stüdyo'nun buradaki alanında, İmeçe'deki alanında uzmanlarla buluştular. İzleyicilere eserlerini farklı aşamalarda sundular. Şimdi 6 ayın sonundan buluşmalar başladı. Saat 7'ye kadar genel ziyaretler devam ediyor. Bu ilk gününde Sağ Stüdyo buluşmalarının 7 sularında da Furkan Öztekin'in burada bir performansı olacakmış. Yarın saat 12 gibi kapılarını açacak Sağ Stüdyo. Sanatçılarda turlar öğleden sonra 2 ile 3 arasında tarihlenmiş vaziyette, takvimlenmiş vaziyette. Akşam ise saat 6 sularında Sağ Stüdyo'nun bu dönemki konuklarından Zeynep Güller'in Esra Ece Kuleci ile bir konuşması olacak. Stüdyo açık buluşmaları Cuma ve Cumartesi günlerinde konuşmalar ve turlarla devam edecek. 20 Haziran tarihine kadar yolunuzu buraya düşürebilirsiniz. Düşürürseniz daha doğrusu İmeçe'ye muhakkak uğramanızı tavsiye edelim. Evet, böyle güncel sanat çevresinden de notlarımız. Şimdi kısa bir araya gidelim. Bu kısa aranın ardından dokümenterist gündemine kısaca bakacağız. Sinematek İstanbul Modern civarından etkinlik önerilerimiz var. Gökçeada'ya uğramayı da ihmal etmeyeceğiz. Zira orada da belgesel günleri başlıyor. Evet, Açık Dergi birazdan kısa bir aranın ardından kent takviminin kalan notlarıyla devam edecek.
0: Apaçık Radyo. Reklamlar.
2: Merhaba, ben Sıla. Sıradaki şarkı benim gibi QMB'ye geçenlere

0: Türkiye QNB'ye geçer. Sıla da geçer.
1: Bu aralar QNB'ye geçen geçene. Beni anlayan, her işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes QNB'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.
2: Genç sanatçılar Çağdaş Sanat Sahnesi'nde. Akbank Sanat, Resim ve Heykel Müzeleri Derneği ve Elgiz Müzesi işbirliğiyle düzenlenen Akbank 44. Günümüz Sanatçıları sergisi 31 Temmuz tarihine kadar Elgiz Müzesi'nde ziyaretçilerini bekliyor. Detaylı bilgi akbanksanat.com'da.
3: Reklamlar bitti.
4: Apaçık Radyo.

0: Açık Dergi.
1: Açık Dergi devam ediyor. Tekrar merhaba. Apaçık Radyo'dan Açık Dergi programı devam ediyor. Kısa bir aranın ardından kentten notlarımızı sürdürüyoruz. Çok fazla zamanım yok. Bir Abdullah İbrahim parçası çalmak istiyorum sizlere. Dünyaca ünlü Güney Afrikalı caz piyanisti. 2 gün önce aramızdan ayrıldı. Onu anmasak olmaz Açık Dergi'de. Ama bu akşam ayrıca bir de köşemizin yeni yayını var. Tarlanın, pazarın, sofanın geleceği başlığı altında agroekoloji konuşmalarına başlıyoruz Açık Dergi'de. O yüzden vakit kaybetmeden ve kısa kısa sinema ve tiyatro çevresinde olup bitenlere bakalım. İstanbul Belgesel Günlerinin 19.sü sürüyor. 21 Haziran tarihine kadar 4 mekanda Beyoğlu ağırlıklı bir program var. Dün odak ülke İran sinemasının özel seçkisinden sizlere söz açmıştık. Daha önce onun konuklarından bahsetmiştik. Festivalin devam ettiğini kısaca belirtmiş olalım. Şu dakikalarda Satirus'u Ararken isimli yapıtın burada göstereceğini görüyorum. Gösterilmekte olduğunu Rena Efendi'nin bir filmi bu. Aynalı Geçit'te saat 6.30'da gösterimi başladı. Fransız Kültür Merkezi'nde ise Toprağın Sesi var. Saat 8'de gösterecek bir diğer yapıt. Pera Müzesi'ndeki gösterimler ise sona erdi. Evet, Dokumentest'in çok yoğun bir programı var. Her akşam farklı bir perspektiften ele almaya çalıştık. Hafta sonu önemli bir workshop'a da ev sahipliği yapacak dokumentarist Portekizli usta belgeselci ve sanatçı Susana de Sousa Dias da İstanbul'a geliyor. İlgilisinin kaçırmaması gereken buluşma haftanın sonuna kadar devam etmekte. Sinematek Sinema Evi'ne bakacak olursak da Perşembe günü Büyüleyici Kirke gösterimini tavsiye etmek istiyorum sizlere. Sessiz Perşembe uygulaması kapsamında saat 8'de gösterilecek 1924 tarihli bir yapıt bu. Ayşe Tütüncü eşlik edecek solo olarak bu filme. Evet, Mae Murray'nin başrolünde yer aldığı bir yapıt Robert Leonard imzasını taşımakta. Evet, Büyüleyici Kirke Sinematek programından bu Perşembe günü Sessiz Perşembe'de izleyici karşısına çıkmaktaymış. Gökçeada'da da Uluslararası Ekolojik Film Günleri BİFED'in programı başlıyor yarın yine. 18-21 Haziran tarihleri arasında bir ekolojik buluşma söz konusu. Detaylara sanırım pazartesi akşamı değinmiştim. Yarın akşam Namık Usta Açık Hava Sineması'nda başlıyor ilk gösterim. Memleketime Bir Şarkı Arjantin'den bir belgesel bu. Pestisitlere karşı bir mücadeleyi anlatıyor. Bu gösterimin ardından da Puglia Imbros Korosu'nun aynı alanda Namık Usta Açık Hava Sineması'nda Gökçeada'nın çok kültürlü hafızasını yaşatan bir repertuarı sahneye taşıyacağını görmekteyiz. Haftanın sonuna kadar sürecek etkinlik BİFED ekibi tarafından organize edilmekte. İnsanları ve mücadeleri bir araya getiren Uluslararası Ekolojik Film Günleri. Evet, şanslı olanlar Gökçeada'da, Gökçeada edisyonuna bu hafta sonu katılabiliyorlar. Şimdi İstanbul'a geri dönelim. Dastas'ta Kısalar Festivali var. 18-21 Haziran tarihleri arasında, yani Gökçeada ile aynı günlerde. Evet, kısa formatta tiyatro oyunlarını bu yıl ikinci kez sahnede bir araya getiriyor Dastas ekibi. Evet, sahne sanatlarının yenilikçi ve özgür üretim alanlarından biri olarak konumluyor kendini Kısalar Festivali. Kırılgan Köprüler, Çevresel Kıyamet, Modern Oburluk, Kimlik ve Aidiyet ve Neşeli Direniş temaları etrafında kısa form sahne performansları 4 gün boyunca Dastas sahnelerinde izleyicilerle buluşacak. Söyleşiler de var tabii ki. Zaten mesele bir araya gelmek. Ana esprisi de buydum. Dastas Kısalar Festivali yarın itibariyle hayli ilginç denemelerle izleyicisini beklemekte. Bereze'den bir haber vereyim. Sonra da Galata Perform'dan bir duyurum olacak. Bereze yeni bir mekana kavuştu. Geçtiğimiz günlerde burada faaliyetler başladı. Faaliyetler duyuruldu daha doğrusu. Evet, Gel Kendini Bir Tanıt isimli buluşma serisi ilan edildi Bereze ekibi tarafından. 25 Haziran'da ücretsiz olarak gerçekleşecek. Son 5 yılda kurulmuş 5 yeni tiyatro ekibi Bereze'nin yeni mekanında seyircilerle buluşacak. Kendilerini performansla içerebilen dedikleri şekilde 10 dakikalık bir sunumla tanıtacakmış bu yeni topluluklar. Bir açık çağrıda mevcut bu arada sonraki buluşmalar için de Tiyatro Berez ekibinin sosyal medya hesabına dileyenler hızlıca göz atabilir bu açık çağrı için. Galata Perform'dan da bir burs haberi var. Yeni Metin, yeni tiyatro oyun yazarlığına giriş atölyesi için burs başvuruları başlamış vaziyette. Ferdi Çetin, Erdem Avşar ve Yeşim Özsoy yürütücülüğünde gerçekleşecek 3 aylık bir program var. Oyun yazarlığının temellerini keşfetmek isteyenlere kapsamlı bir başlangıç sunacak bu eğitim. Ve burs başvuruları için de son tarihin 1 Temmuz olduğunu görüyorum. Evet, Galata Perform'un ismini yeniden kent takviminde duyuruyor olmak da oldukça heyecan verici. Şimdi notlarımızı böyle sonlandıracağız. Ama önümüzdeki hafta Beykoz Kundura'ya Şili'den büyük bir isim geliyor. Onun bir duyurusunu yapalım. Şili yazar ve yönetmen Manuela Infante'nin son dönem üretimleri arasında öne çıkan Vampir İstanbul'daki ilk temsilini gerçekleştirmeye hazırlanıyor. Beykoz Kundura'nın ortak yapımcılığında hayata geçirilen bir uluslararası yapım olacak bu. Ve 27-28 Haziran tarihlerinde Kundura sahnede seyirciyle buluşacak. Deneysel tiyatro alanındaki özgün yaklaşımıyla tanınıyor Infante, bitkisel durum ve taşa nasıl dönülür ile başladığı araştırmasını bu kez vampir figürü üzerinden sürdürmekteymiş. Kara mizah ve sahte belgesel estetiğini bir araya getiriyor denmekte vampir isimli gösteri için. Enerji üretiminin çevresel ve toplumsal etkilerini insan dışı canlılarla kurulan ilişkiler üzerinden yeniden düşünmeye davet edeceğini de öğrendiğimizden epey heyecan duyduk biz de. Önümüzdeki haftaya kenara not alıyoruz. 27-28 Haziran tarihinde Manuel Infante'den Vampir Türkiye premierini gerçekleştirecek. Evet, böyle kentten notlarımız Apaçık Radyo'da Açık Dergi programında. Şimdi Abdullah İbrahim dinleme zamanı. 2 gün önce aramızdan ayrıldı Güney Afrikalı efsanevi piyanist. 92 yaşındaydı. Apaçık Radyo'nun çeşitli kuşaklarında onu şarkılarıyla, besteleriyle anıyoruz. Açık Dergi'de tabii ki bu anmaya katılıyor. The Homecoming Song'la şimdi yayınımız devam ediyor. Hemen ardından Açık Dergi'nin yeni köşesi, tarlanın, pazarın, sofranın geleceği sizlerle olacak.

0: Tarlanın, pazarın, sofranın geleceği.
1: Nedenleri ve sonuçlarıyla gıda krizinden çıkmak için çözüm yolları. Hazırlayan ve sunanlar Duygu Saatli, Emel Kızılcık, Fırat Karakurt, Mehmet Gürmen, Oya Ayman.
2: Merhaba, ben Duygu Saatli.
3: Ben Oya Ayman.
2: Bugünden itibaren tarlanın, pazarın, sofranın geleceğini konuşmak üzere her hafta çarşamba günü Açık Dergi'de tam bu saatte sizlerle birlikte olacağız. Ekibimiz oldukça kalabalık. Sadece bizimle sınırlı değil. Program ekibimiz, Buğday Derneği'nde ekolojik yaşamın yaygınlaşması yolunda çaba gösteren çalışanlar ve gönüllülerden oluşuyor. Arkadaşlarımız Emel Kızılcık ve Mehmet Gürmen'in yanı sıra Kampüs Bostanları Hareketi'nden ve aynı zamanda buğday gönüllüsü arkadaşımız Fırat Karakurt'tan oluşan kocaman bir ekibiz. Önümüzdeki programlarda gıda sistemini farklı yönleriyle ele alacağımız ekip arkadaşlarımızla da tanışacaksınız.
3: Evet, neden böyle bir program yaptığımızı açıklamak istiyorum ben. Aslında az çok aklını tabii ki tahmin etmişsinizdir. Gıdamız çok ciddi bir gıda krizi içerisindeyiz ve gıda krizi iklim kriziyle birlikte daha da büyüyor. Biz Buğday Hareketi olarak 30 yılı aşkın bir zamandır ağırlıklı olarak gıda güvenliği ve gıda güvenliği konularında çalışıyoruz. Ve bugün artık kapımıza dayanan gıda krizinin görünen bir yüzü var, bir de görünmeyen bir yüzü var. Bu görünen yüzü gıda enflasyonuyla karşımıza çıkıyor ki tarlada, pazarda hepimiz bununla karşı karşıya kalıyoruz. Sağlıklı gıdaya erişim olarak da karşımıza çıkıyor. Çünkü çok ciddi tarım zehirleri tehdidiyle karşı karşıyayız. Ama sorun çok daha derin. Mesela iklim değişikliğine neden olan karbon salımının neredeyse üçte birinden gıda sistemi sorumlu. Öte yandan tarımda kullanılan zehirli kimyasallar topraklarımızı ve sularımızı ve bununla birlikte hem üreteni hem de tüketicileri, yani yemek yiyenleri zehirleyebiliyor. Bir yandan yüksek verim almak adına kimyasallarla toprak ve sağlığımız bozuluyor. Diğer yanda o yüksek verimle elde edilen gıdalar çöpe gidiyor. Yani bir yana çok ciddi bir gıda israfı

0: de karşı karşıyayız. Biyoçeşitliliğimizi yitiriyoruz. Toprak canlılığı giderek kayboluyor. İklim değişikliği tarımsal üretimde kayıplara yol açıyor. İşte kuraklık, seller, don, ani hava olayları, işte geçtiğimiz haftalarda Hatay'da, Samsun'da yaşanan çok ciddi seller ve emeğinin karşılığını alamayan çok ciddi bir çiftçi nüfusu var. Onlar da giderek yaşlanıyorlar ve azalıyorlar. Üretilen gıdaların besleyici değeri de azalıyor. Doyuyoruz ama beslenemiyoruz. Ancak hepimiz biliyoruz ki sağlıklı beslenmek hepimizin hakkı ve gıda sistemindeki sorunları çözmek için yapısal bir dönüşüme ihtiyacımız var. Biz burada artık her yana aksayan, dökülen bu gıda sisteminde bu yapısal dönüşüm için çözüm agroekoloji diyeceğiz ve agroekoloji hareketinin sunduğu çözümleri konuşacağız.
1: Evet, ben bu noktada ya biraz şundan bahsetmek istiyorum. Sen de biraz gıdanın heba olmasından bahsettin. Biraz anlaşılır olması adına rakamlardan bahsetmekte fayda var diye düşünüyorum. Yetiştirilen her 3 ton gıdadan 1 tonu daha tarladan tezgaha gidemeden yolda heba oluyor. Küresel sera gazı emisyonlarının yaklaşık %30'u gıda sistemlerinden kaynaklanıyor. Bir taraftan gıda sistemleri iklim değişikliğine neden oluyor. Diğer taraftan iklim değişikliğinin neden olduğu kuraklık, seller, ani hava olayları tarımsal üretimde çok ciddi kayıplara neden oluyor. Son yıllarda yaşanan kuraklık nedeniyle hububat ve baklagillerde verim düşüşleri %40'lara kadar ulaşmış durumda. Genellikle tüketiciler açısından konuştuğumuz tarım zehirleri diğer tarafta üreticilere zarar veriyor. Dünyada her yıl yaklaşık 385 milyon tarım işçisi tarım zehirleri nedeniyle akut zehirlenme geçirdiği tahmin ediliyor. Ve tabii tüketiciler açısından da tüketilen ürünlerdeki tarım zehirleri insülin direncinden kansere kadar pek çok hastalıklara sebep olabiliyor. Yani mevcut tarım sistemini ele alırsak sorunlar oldukça fazla. Ama amacımız yalnızca sorunlara parmak basıp onların etrafında dolanmak değil. Bu sorunların varlığını görünür kılarak gerçekleştirebilecek çözümlerin olduğunu söylüyoruz ve bu çözümleri ortaya koymak istiyoruz. Peki Oya, nedir bu çözüm olarak sunduğumuz agroekoloji hareketi?
0: Evet, agroekoloji sanırım çoğu dinleyicimizin çok da yabancı olduğu bir kelime, bir kavram olabilir. Ama aslında bir hareket, yani yakın olduğumuz sağlıklı gıda, sağlıklı üretim ve sosyal hareketleri ve bilimsel anlayışı bir araya getiren bir hareket agroekoloji. Etimolojik olarak baktığımızda agro Latince tarla, tarım anlamına geliyor. Eko Yunanca'da oikos kelimesinden geliyor. Ev ve çevre anlamına geliyor. Logos da bilim biliyorsunuz. Ve agroekoloji bütün bunları bir araya getirdiğimizde tarımsal çevre bilimi anlamına geliyor. Bu anlamıyla agroekoloji hem bir bilim dalı, hem bir uygulamalar bütünü, hem de toplumsal bir hareket. Akademik bilgiyi doğa dostu teknolojiyle birlikte çiftçilerin yerel bilgi ve deneyimlerine dayanan bilgiyle birlikte harmanlıyor ve hepsini bir uygulama olarak hayata geçiriyor. Bütüncül ve uzun vadeli çözümler sunuyor ki bugün endüstriyel tarım sistemlerinde ve gıda sistemlerinde kısa vadeli çözümler var biliyorsun. Agroekoloji uzun vadeli çözümler sunuyor. Sürdürülebilir tarım uygulamaları ve sosyal hareketleri bir araya getiriyor agroekoloji. Bir araya getirdiği diğer iki kesim de üreticiyle tüketici. Onları buluşturuyor. Hatta üreticilerle tüketicilerin ortaklıklar kurmasını sağlıyor. Bugün artık herkesin çok yakından bildiği bir pestisit ve sentetik girdi kullanımı var. Bunu sıfırlıyor agroekoloji. Dış girdi ihtiyaçlarını böylelikle en aza indiriyor. Aynı zamanda ürün ve hizmet çeşitliliğini de mümkün kılıyor. Pazarlama kanallarını çeşitlendirerek çiftçiyi tüccara bağımlılıktan da kurtarıyor. Dolayısıyla gelir olanaklarını çeşitlendirmesinin kırsal yoksulun azalmasına da katkıda bulunuyor. Bütün bunlarla birlikte endüstriyel tarımın neden olduğu doğal yaşam alanları tahribatını da kontrol almasına yardımcı oluyor. Çünkü tarımsal zehir ve sentetik girdiler yok agroekolojide. İklim değişikliğinin etkilerini azaltmakla birlikte hem ekonomik hem de ekolojik dayanıklılığı arttırmaya katkı sağlayan bir hareket agroekoloji.
1: Yani şunu söyleyebilir miyiz Oya? Mevcut endüstriyel gıda sistemi aslında sorunun ta kendisi. Evet. Yani eğer sürdürülebilir bir gıda sistemi istiyorsak anlayış değişikliğine ihtiyacımız var ve işte agroekoloji de bize böyle bir dönüşüm anlayışı sunuyor. Onaran, tahribatı önleyen, ekolojik, ekonomik, sosyal fayda sağlayan, rekabetin yerine işbirliği koyan katılımcı bir anlayıştan bahsediyoruz yani.
0: Evet, genel geçerli bir söylem var biliyorsun Duygu. Ondan da biraz bahsedelim istersen. Mesela diyorlar ki ekolojik tarım biraz romantik kaçıyor işte nüfusu bezlemez. Zaten hani açlık da var dünyada. Hani ekolojik tarım açlığı ortadan kaldıracak mı diye bir söylem var. Oysa bu konuda bir sürü araştırma var.
1: Evet, bu konuda yapılmış bir sürü araştırma var ve şunu söylüyor. Dünya nüfusunun sağlıklı beslenebilmesi için mevcut tarım arazileri oldukça yeterli, fazlasıyla yeterli. Yani sadece arazilerin %60'ında ekolojik üretime geçilmesi bile halkı güzelce besleyebiliyor.
0: Evet.
1: Yeterince
0: Yani
1: tatlı.
0: doyurmuyor sadece, besliyor da
1: Evet,
0: aynı
1: besliyor da.
0: zamanda.
1: Türkiye için bu oran biraz daha değişik, birazcık daha %63.
0: Evet. Yani Türkiye'deki tarım arazilerinin sadece %60'ında, 63'ünde ekolojik tarım yapılsa hem hayvansal hem
1: Hem
0: yüksel
1: evet.
0: üretim anlamında aslında Türkiye sağlıklı beslenebilir. Evet, bütün bu iyi sonuçlar agroekolojinin tüm dünyada ve Türkiye'de yaygınlaşmasına neden oluyor ve pek çok çiftçi tarafından artık uygulanıyor ve iyi örnekler giderek artıyor. Biz de Buğday Derneği olarak bu iyi örneklerin artması için çaba gösteriyoruz. Çeşitli projeler üretiyoruz, yayınlar yapıyoruz. Son olarak Hatay'da yürüttüğümüz tarımsal üretimde onarıcı dönüşüm projesi var. Bu projede depremden sonra üretimlerini terk etmek üzere olan çiftçilerle çalıştık, eğitimler verdik, agroekoloji konusunda danışmanlık verdik ve devam ediyoruz hala vermeye. Ve halihazırda 64 çiftçi agroekolojik üretime geçerek hem topraklarını hem de üretimlerini onarmaya başladılar. Bir de güzel haber, Türkiye'nin ilk agroekolojik üreticiler birliğini kurmak için
1: Çok
0: çalışıyorlar.
1: güzel.
0: Evet, sorunları doğru bir şekilde ortaya koyup nedenleri araştırmak elbette çok önemli. Ancak iş bununla bitmiyor. Çözüm yollarını ortaya koymak, bu çözümleri hayata geçirmiş iyi uygulamaları yaygınlaştırmak gerekiyor.
1: Ve bu konuda da hep birlikte çalışmak gerekiyor,
0: Evet,
1: öyle değil mi?
0: evet. Hep birlikte derken hem iş dünyası, hem sivil toplum kuruluşları, hem karar vericiler, uzmanlar, üreticiler, akademisyenler aslında el birliğiyle çalışması gerekiyor ki topyekun bir değişim mümkün olabilsin.
1: Evet, bu haftalık süremizin sonuna geldik maalesef. Sizlere bereketli hasatlar ve sağlıklı sofralar diliyorum.
0: Evet, ben de hoşça kalın derken bol muhabbetli sofralar diliyorum. Haftaya görüşmek üzere.
1: Haftaya görüşmek üzere.
2: Tarlanın, pazarın, sofranın geleceği.
3: Nedenleri ve sonuçlarıyla gıda krizinden çıkmak için çözüm yolları. Hazırlayan ve sunanlar Duygu Saatli, Emel Kızılcık, Fırat Karakurt, Mehmet Gürmen, Oya Ayman.

0: Apaçık Radyo.
1: Reklamlar.

0: Pardon. Pardon, bakar mısınız? Lütfen biraz sessiz olur musunuz? Hastamız var.
1: Tamam, size eğlenmeniz olabilir. Sıkıntı yok.
2: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İp Cep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
3: Reklamlar bitti.

0: Apaçık Radyo.
1: Apaçık Radyo.
0: Kainatın
1: tüm
0: seslerine,
1: renklerine,
0: hey!
1: Titreşimlerine.
0: Apaçık Radyo.

0: Açık Dergi.
1: Açık Dergi devam ediyor.
2: Dönemler Arası. Kanallar ve Karşı Sesler.
3: Hazırlayan ve sunan Hatimet Miral. Müzik perspektifinde sanat tarihinde kırılmalar.
4: Herkese merhaba, ben Hatimet. Kanonlar ve Karşı Sesler programının ikinci bölümündeyiz. Yani birinci bölüm pilot bölümdü, 3 diyebiliriz ama ben 2 olarak kabul ediyorum. Bugün bir konuğum var, çok özel bir konuğum. Herhalde bir 5 yıl önce falan planlayıp not defterime yazıp 5 yıl sonra şu an burada ağırlıyorum. Demek ki uzun sürse de olması gereken bir işmiş bu. Ozan'la karşılaşmam ve onu konuk almam. Onu tanıtacağım size ilk önce. Ozan Karagöz, tanıyanlarınız vardır. Niş bir alanda çalışıyor çünkü. Eğer bu alanla ilgiliyseniz mutlaka tanıyorsunuzdur. Tanımıyorsanız lütfen YouTube'dan bakın ona. Ozan merhaba demeden önce onun bir ne yaptığından bahsetmek istiyorum. Konumuz Orta Çağ olacak bugün. Bir 25 dakika içinde Orta Çağ'ın kanonik yasaları nasıl kuruldu, o yasalar ihlal edildi mi, ihlal eden etmek ne demek, bunu müzikte kimler yaptı ve hangi isimler var günümüze ulaşan, onlardan bahsedeceğiz. Ozan'ın sevdiğim taraflarından bir tanesi, biraz önce de konuştuk, bu çok böyle söylenir ama bu kadar da doğruluk payı yoktur deyip tam da böyle kitaplarda yazan kitabi bilgileri de eleştiriyor olması, bence siz de çok seveceksiniz o açıdan. Ozan Orta Çağ ve Rönesans müziği yapıyor ve çalışıyor bu alanda akademik olarak. Lisede de müzik okudu, kemancıydı lisede. Yüksek lisansını Basel'de eski müzik teorisi ve kompozisyon alanında yaptıktan sonra Orta Çağ ve Rönesans şarkıcılığı bölümünde de öyle bir programda da yine sanırım lisanstı. Onu da bitirdikten sonra şu anda yurda döndü, İstanbul'da bir takım çalışmaları var. Belki onlardan da fırsat bulursak bahsederiz. Ozan hoş geldin.
5: Hoş bulduk, merhaba.
4: Davetimi kabul ettiğin için çok teşekkür ederim. Hakikaten 5 yıllık bir süreç. 5 yıl önceden söyleyecektim, söyleyemedim. 5 yıl sonra söyledim, söylediğim anda geldin. Çok gerçekten teşekkür ederim sana. Bugün benim için özel bir gün olacak. Hem ilk konuğumsun, heyecanlıyım. Zaten sen de fark ediyorsun. Hem sana soracak 50 tane sorum varken bunu 3 taneye nasıl indireceğim, onun kaygısı var. Orta Çağ, Derya Deniz bir şey. Ben bunu nasıl 25 dakikada anlatabilirim ki, anlatamam aslında. Ama neyse ki seçtiğim konular seninle birlikte, seninle başladı, çok iyi olacağını düşünüyorum. Biraz böyle sana atacağım topu. Soracağım sorular arasında sohbet beni nereye götürürse aslında gidecek. Ama lütfen sen de beni durdur, şuraya bir parmak basmak istiyorum de. Bu hep böyle konuşulur ama ben buna karşı çıkmak istiyorum de. Çünkü bu program da zaten karşı seslerin dile geldiği bir program olsun istiyorum. Şimdi bahsetmek istediğim bir şey var sana. Belki dinlememişsindir programları, yani diğer programı, bir önceki. Antik Yunan'dan biraz söz ettim, etmeye çalıştım. Antik Yunan'da kanonik yasa nasıl başladı? Yani bu Batı müziğiyle ilgileneceğiz aslında daha çok. Batı müziğinin bazı günümüze kadar gelen kuralları nasıl geldi? Bu kurallar hala nasıl günümüzde okunabiliyor müzik dünyasında, teknik olarak, teorik olarak? Biraz böyle bunları konuşmaya çalıştım ama bunu böyle Apollon ve Dionysos ikili arasında, biraz da Nietzsche'den de referansla öyle okumaya çalıştım kısa zaman içinde. Zamanın bana el verdiği şekliyle. İşte bu Antik Yunan'da makbul gören enstrüman vardı, makbul görmeyen enstrüman vardı. Platon'un ideal devletinde uygun görmediği enstrüman, ne bileyim flüt, avlusu daha çok reddediyor. Dionysosçu geleneği, nasıl diyeyim, Dionysosçu gelenekten gelen enstrümanlar, kurallar, müzik bize ne hissettiriyordu ve neden bu yasanın dışındaydı diye konuşmaya çalıştım. Orta Çağ, belki bir bölüm yetmeyecek, belki devamını getireceğim, şu an bilmiyorum ama Orta Çağ'da da konuşmak istediğim şey müzik tarihini sanat tarihiyle birleştirip oradan önce bazı nüveler vermek sana. amacım müzik tarihi konuşmak değil, zaten haddim değil. Ama bunun içinde biraz plastik sanatlarından orta çağın kanonik dedikten sonra bahsettim. Tip, topu sana atıp peki müzikten ne haber Ozan demek istiyorum. Ve bu başlarken şu sorunun etrafında dolaşarak sohbete devam etmek isterim. Soru şu: Orta Çağ'da sanat yaşamın diğer alanında, her alanında olduğu gibi neden bu kadar kurallı, katı, dogmatik mi acaba, onu da senden dinleyeceğiz. Olabiliyordu ve Bunu kıran yerler var mıydı, bu düzeni kıran uyumsuz sesler var mıydı diye soracağım. Ama ilk önce Orta Çağ'ın düşünce sisteminden bahsetmek belki önemli burada. Orada sanat ve düşünce birbirinden ayrı görülmüyor Orta Çağ'da. Tıpkı akıl ve inanç gibi. Akıl ve inancı da birbirinden ayırmıyorlar. Hatta ayırmıyorlar demek belki doğru olmaz. İnancı aklın çok çok üstünde tutuyorlar. Akıl orada inancı var etmek için bir araç gibi diye düşünmüyorum yani, daha doğrusu okuyoruz. Zaten insan yaşamı, eylemleri ve en önemlisi de akıl da eylemleriyle ve kendi varlığıyla amaç Tanrı'ya ulaşmak bir an önce ve Tanrı'yı hissetmek aslında. Hal böyle olunca sistemin tamamı gibi insanların da yaptıkları, yani sanatın da kendisi aslında bir denetim altında tutuluyor diyebiliriz en başta. Kilisenin merkeziyetçiliği ve onu sadece, yani kilisenin merkeziyetçiliğini şöyle hayal edebilir miyiz? O sadece ibadet alanı değil, hem eğitim, ki burada göreceğiz yüksek orta çağ döneminde şimdiki Oxford Üniversitesi, Bologna ve bir tane daha vardı.
0: Paris
4: Üniversitesi orta çağ döneminde ilk önce kiliseydi yani, ve günümüze en iyi üniversite olarak geldiler falan. Bunu zaten biliyoruz. Hızlı geçeceğim buraya ama burada Eco'nun vurguladığı gibi bir şeye geçmek istiyorum. Biraz hızlı gittiğimin farkındayım ama onların hepsini açacağız biraz sonra. Orta çağ deyince aklımıza sadece karanlık çağ mı gelir? Çünkü bu çok ezberlenmiş bir cümle. Orta çağ, karanlık çağ, hiçbir imkanın ve özgürlüğün olmadığı çağ. Yoksa bunun tam tersi midir? Eco bunun tam tersini söylüyor, Umberto Eco. Tam tersi, kiliseye girdiğinizde o camlardan sızan ışıklar, ışığa bu kadar önem vermek, aydınlığa bu kadar önem vermek, gölgenin farkında olmak ve birazdan soracağım sorulardan birisi sesin bu kadar farkında olmak, tam da Orta Çağ'ın yaptığı bir şey. Yani bir estetik kaygısı olmayabilir ama estetiğin ne demek olduğunu biliyorlar diyebiliriz o Orta Çağ sanatı için. Bir kiliseye girdiğimizi hayal edelim, bir katedrale. Bütün taşları, mimari yapıyı okuyabiliriz Orta Çağ, mesela skolastik düşünceye göre. Bütün taşların, bütün resimlerin bir amacı vardır ve işte hepimizin, birçoğumuzun bildiği gibi kilisedeki bütün resimler amacı okuma yazma bilmeyene Hristiyanlığı öğretmek. Çünkü amaç Hristiyanlığı gerçekten yaşamak ve hayatın merkezine almak diyelim. Mimari de o şekilde. Mesela mimaride şimdi sanat tarihinden aklıma gelen, hiç işlevi olmadığı halde sütun gibi kullanılan sütunceler var mimari yapısında katedrallerin. Çünkü o insanı şüpheye düşürmeyecek olan, insanın mantığına karşı gelmeyecek olanı, görseli bile sütun gibi kullanılan bir yapı ortaya çıkarak sütunce deniyor buna. Onu orada görsel hafızaya işlemek aslında. Resimde de nasıl söyleyeyim, Meryem nasıl olur, İsa nasıl olur, bunların boyutları nedir, İncil'de nasıl anlatılır ve bu hikayeyi bilen insan oraya geldiğinde çok açık ve net şekilde o hikayeyi okuyabilmeli, bilmeyen de zaten öğrenmeli. Bu skolastik felsefede açıklık için açıklık denilen bir biçim, bir kural var aslında. Bu da o kadar açık olmalı ki her şey, hiçbir şüpheye mahal vermediği gibi hiçbir perdenin arkasında bir fikrin olup olmadığını da insana yansıtmamalı. Şimdi mimaride ve resimde bunu okumak çok kolay. Yani kolay dediğim, okuduğumuzda anlayabiliriz. Senden şimdi topu sana atacağım ve istediğin kadar konuş lütfen. Müzikte bu nasıl oluyor? Orta çağ kilise babaları ya da din adamları müziği o açıklık için açıklık kuralında Nasıl açık edebilirler ki dinleyen kişi, halk ya da neyse, herkes dinlediği müzikte Tanrı'ya ulaşabilsin? Tek sesliliğin bununla ne ilgisi var? Sonra çift sesli olmadı mı? İkinci ses gelmedi mi? Ve bu gelen, yani ana, daha doğrusu tek bir ezgiye, birliği ve tekliği ifade eden o tek ezgiye gelen ikinci ses ne ifade ediyordu ortaçağ dünyası için? Lütfen aydınlat bizi.
0: Teşekkür ederim Timet, çok güzel.
4: Uzun girdim ama çok, şimdi seni dinleyeceğim. Uzun
0: birbirinden uzun. Güzel konulara değindin ama en son sorundan başlayayım madem. İki sesliliğe gelinceye kadar tek seslilikte bile tek seslilik yoktu. Aslında 9. yüzyıla kadar bu Karolinji reformları dediğimiz batıda gerçekten siyasi bir birliğin oluşmaya başladığı Büyük Charles döneminde ciddi reformlar yapıyor. Bunlardan birisi bizim hani tevhidi tedrisat gibi eğitim birliği, işte ilahi, benim topraklarımda ilahi tek çeşitli şekilde okunsun. Yani Galya, Fransa toprakları. Bu da nasıl olsun? Galya tarzında mı, Gol tarzında mı olsun, yoksa Roma tarzında mı olsun diye Roma'dan ulemayı getirip bizim daha sonra Gregorian külliyata diyeceğimiz, Gregorian repertuar diyeceğimiz repertuarın oluşmasını vesile oluyor. Yani topraklarda, kilisede bir çeşit ilahi olsun reformuyla, ideolojisiyle ortaya bir Gregorian ezgisi repertuarı çıkıyor. Bunun öncesine kadar tek sesli repertuarda bile bir birlik aslında yok. Yerel çok fazla varyasyon var. Coğrafyadan coğrafyaya, dönemden döneme değişen. Bu dediğim 9. yüzyılın 8. yüzyıl, 9. yüzyılın başları gibi. Şimdi yazarlar ne yapmaya başlıyor? Her şey gibi otoriteye bu sefer başvuruyorlar. 6. yüzyıldaki Papa Gregorius'un bu külliyatın aslında babası olduğunu, onun bunu yazdığını söylüyorlar. Daha 9. yüzyılda, 300 yıl önceki Papa'nın repertuarı buydu. Yani çünkü bir reform yapılıyor. Bir yerde siyasi de bir reform. Bunu daha böyle manevi bir yerden açıklamaya girişiyorlar.
4: Buna bir isim lazım, bir etiket lazım. Gibi.
0: Yani Gregorian demiyorlar ama Papa Gregorius, yani kantus, ilahi repertuarı, ya yani şarkı, izgi. Papa Gregorius'un işte efsaneye göre kutsal ruh bir güvercin formunda gelip kulağına bu izgileri fısıldıyor. O da işte katiplerine bunu dikte ettiriyor bir şekilde.
4: Ve kilise müziği, yani bütün ilahiler bu bilgiyle mi yazılıyor ve dinleniyor? Yani bir, ben orta çağda yaşayan bir insan olsaydım, açıklık için açıklık kuralından az önce bahsettim, oraya girdiğimde gerçekten Tanrı'yı mı hissederim? Şu an dinlediğimizde de mesela, yani tek amaç oysa eğer, bunu kırmaya çalışan, bunu bu ilahi yazan birisi var değil mi? Yani bir notasyon var.
0: Bunları gelenek gibi düşünmek lazım. Roma usulü, işte Galya usulü gibi gelenekler var. Sözlü gelenek. Hatta 9. yüzyılda bunlar ilk kez bir notasyon görmeye başlıyoruz. Neumalar. Pneuma'dan geliyor da. Pneuma, pneumonia, hani zatürenin bilimsel adı. Nefes hastalığıdır ya. Nefes demek, pneuma Grekçe. Pneuma da o nefesleri yazmaya yönelik bir işaret anlamına geliyor. O nefesin kağıttaki işaretini pneuma diyoruz.
4: O nefes bir nota gibi mi, yoksa gerçekten o ilahileri ne bileyim?
0: Her bir işaretini pneuma deniyor bunların. Yani bu ondan sonra yazılmaya başlanıyor. Bu geleneklerin ortaya çıkardığı yeni repertuar diyelim. Yani Gregorian ve Galya, Roma ve Galya dedim ama hala Gregorian içerisinde, Gregorian repertuar içerisinde bazı müzikologlar hangi elemanların, hangi unsurların Galya ilahilerinden, teganilerinden gelmiş olabileceğini mesela açıklıyorlar, sunuyorlar. Ezgi karakterlerine göre bu mesela Galya geleneğinden gelmiş olabilir. Çünkü çok az kesinliğimiz var, yani kesin bilgimiz çok az yazılı. Evet. Elimizdeki olandan, deviasyonlardan, yoldan çıktığı yerlerden karşılaştırmalı olarak baktığımızda bulabiliyoruz böyle şeyleri.
4: Peki o dönemde, yani tüm bu kilisenin ilahi ve tek seslilik Tanrı'ya ve Tanrı'nın birliğine, tekliğe işaret eden insanı da antik Yunan'daki gibi tıpkı Tanrı düşüncesinden başka bir düşünceye sevk etmesine müsaade etmeyen bir müzikten bahsediliyor ortaçağ müzik ile ilgili ya da teorik kitaplar okuduğumuzda bile. Bu aynı zamanda, aynı dönemde halkın bir sesi var mıydı, müziği var mıydı, böyle bir şey yoksa mümkünatı olmayan bir şey miydi? Yok, çünkü bir tarihe vardı. Geldiğimiz zaman işte bilmiyorum, trubadurlar biraz daha geç tarihte zannedersem
0: 11. 12. yüzyıllar. Halkın tabii ki müziği vardı. Sadece bizim yazı çok lüks bir şey. Bir şeyin kitap olması, bir şeyin yazılması ancak yazma gibi lüks aletlere sahip olan merkezlerde olabilecek bir şey. Dolayısıyla halk müziğine dair, halk kültürüne dair çok fazla yazılı şey kalmıyor elimizde. Halk kültüründen bahsedilen şeyleri yazıldıysa eğer, oradan biliyoruz. Mesela işte 13. yüzyılda bir yanılmıyorsam Grocheo diye bir müzik teorisyeni, müzik yazarı. Janrları, türleri, formları analiz ediyor. Motet formu mesela halk bunu anlamaz, sevmez diyor. Çünkü anlayamaz diyor. Yani öyle bir yorum yapıyor mesela motetle ilgili. Çünkü motet çok sesli. Birden fazla metin aynı anda konuşuluyor. Bazen biri Latince, biri Fransızca olabiliyor. Hı-hı. Yani bunu halk anlayamaz. Bunu o yüzden sevmez diyor. Halk biraz daha basit şarkıları sever diyor.
4: Sanki bir amaç olmalı, basit olmalı ve halkın anlayabileceği şekilde olmalı gibi bir.
0: Ama Merimanı da demiyor. Yani şey, sadece olanı söylüyor. Herhangi bir ajanda gütmüyor yani.
4: Peki motet de hem iki dilli bile oluyor dedin. Belki iki ses değil, üç ses, dört
0: tabii,
4: ses de olabiliyor.
0: Tabii üç, dört sesli motetler var.
4: Bu orta çağda bizim o çok bildiğimiz, yani bildiğimizi zannettiğimiz ya da sürekli böyle dilimize pelesenk olan tek sesli, teklik, birlik, bilmem ne falan, kilisede, katedralde uzayan, hatta gotik o sivri kemerlerce uzanan ve insana sadece bu yaşamın gereksizliğini ve Tanrı'nın varlığını hissettiren o müzikle birlikte bundan da bahsediyoruz orta çağ deyince. Bu dönemsel böyle bayağı tarihsel böyle oldu ve gelişti. Dört sesli müzik de yapılabildi, melodi de yapılabildi mi deriz, yoksa orta çağ döneminin hepsinin içinde mi? Motet dini bir müzik mi? Mesela sözleri dinsel olan bir şey mi? Yoksa onun da yine bir denetim altına alan, notayla denetim altına alan bir şey mi vardı? Üst akıl mı vardı orta çağ?
0: Yok. Yani
4: estetik değeri var mıydı müzikal olarak düşünülen ve öyle mi ortaya çıkan bir şeydi?
0: Motet bir üst kültür ürünü. Hı hı. Yani bu işte mesela Paris Üniversitesi'ndeki öğrencilerin veya işte ruhban sınıfının, bir yandan da okumuş insanların kendi güzel zaman geçirmek için ve tükettikleri bir ürün, bir eser, bir tür, bir form diyebiliriz. Hatta Guillaume de Machaut diye son belki de bu Truver geleneğinin bestecilerinden, 14. yüzyıl, son derece geç bu geleneğe göre. Truver değil ama hani o gelenekten, hem kendi sözünü, şiirini yazıp hem de besteleyen bir adam. Aynı zamanda din adamı kimliği var, aynı zamanda kralın sekreteri kimliği var. Yani kendi sağlığında eserlerini, antolojisini yaptırabilmiş bir adam. Yani son derece prestijli de bir.
4: Yüksek bir sınıftan olması lazım zaten.
0: Yani çok soylu bir aileden gelmese de bir şekilde hani ciddi bir eğitimle ve yani şeyle imkanları olmuş. Hatta Machaut'un eserleri prestij hediye, yani prestijli bir hediye olarak kralların, prenslerin birbirine hediye ettiği kitaplar olarak toplanmış. Machaut'u niçin örnek veriyorum? Machaut'un işte bu bir tane el yazmasında motetler kısmı başlangıcında, çünkü o kadar güzel kategorize ediyor ki işte leyler, baladlar, rondolar, motetler diye, yani form form ayırmış. Motetlerin başladığı ilk motette güzel bir minyatür var. Şarkı söyleyen gençler bir kocaman bir şarap varilinin etrafında, birisi şarap dolduruyor, birileri bir ferman ya bir rotundadan bir şeyden böyle motet okuyorlar, belli ki bir şey okuyorlar ve güzel zaman geç. Birileri şarap içerken birileri onları dinliyor, elini böyle çenesinin altına koymuş.
4: Bu yasaklı bir şey değildi de bu truverler, trubadurlar. Yok. Biraz onlara gezgin şarkıcı da deniyor.
0: Onlar da çoğunlukla yani ekseriyetle soylu sınıftan gelen. O da bir yanlış. Genelde kitaplarda veya derslerde halk ozanları falan. Evet, şövalyeler, yani çoğunlukla soylular, trubadurlar ve truverler.
4: Ama haklısın, çünkü nerede okuduğumu bilmiyorum ama sanki halktan gezen, ve gezerken şarkılar, doğaçlama şarkılar yapan, aşkı anlatan, şarabı anlatan ve kiliseye karşı gelen şarkılar olduğunu, yani belki bu Carmina Burana'dan da bahsedersin.
0: Ha, o tabii içinde. O ayrı, çok özel bir repertuar.
4: Ondan orada biraz söz eder misin? O mesela karşı ses olarak görebilir miyiz onu ortaçağ dünyasında? O aykırılık var mı, yoksa zaten geleneğin
0: genç
4: de
0: genç öğrenciler
4: mi
0: yapıyor onu da? Yani bir yerde hani
4: serseriler mi?
0: Ya metinlerde serserilik var. Yani içki, kumar, oyun,
4: cinsellik.
0: Cinsellik var ama hani bu şey demek değil. Hani bir devrim yapıyoruz, kiliseyi yıkıyoruz veya yani yani şeyde de var. Paris'te bu öğrencilerden birisi bir olay çıkarıyor. Kavgaya karışıyorlar. İşte bu 13. Notre Dame zamanında. Kralın adamları öğrencileri tutuklamaya kalkıyor. Ortalığı yani kamusal düzenine zarar verdikleri için. Kilise yetkilileri diyor ki hayır, onlar bizim öğrencimiz. Onlara cezasını biz veririz diyerek hani alıyorlar. Böyle de bir ikilik var bir yandan. Yani kilise kendi bünyesindeki öğrenciyi kralın adamlarına bırakmıyor. Cezasını biz keseriz onun diyor. Hani bir yana içip içip dağıtıyorlar şehirde.
4: Yani bir yasaklı bir şey değil yani onu yapmak.
0: O kadar bizim da sandığımız kadar kilise karanlık.
4: Çünkü orta çağ diyoruz
0: değil,
4: ya.
0: Orta çağ apaydınlık. Yani evet. Az önce senin de söylediğin gibi yani ışık istiyorlar. Kilisenin o gotik mimarisiyle daha çok ışık almak istiyorlar. Ve bir de bu orta çağ karanlığı meselesi arkadan gelen yazarların biraz propagandası.
4: Biraz Rönesans'ın başlangıcı. Tabii. Rönesans'ın tabii bir şey demesi lazım ondan önceki.
0: Gotik şey de için. Öyle değil mi? Got yani sanki barbar yani barbar kavimlerin sanatı gibi kötüleme amaçlı. Barok da öyle biliyorsun. Yani barok evet. İşlenmemiş inci. Her bir yamuk. Bir sonraki gelen sanat bir öncekine bir şekilde çamur atıyor.
4: Ama yani propaganda merak amaçlı. Ediyorum. Mesela yine de antik Yunan'dan aldıkları bir şey var. Sonuçta çeviriler var falan. Tabii. Yunan modları var. Bir şeyi artık Hristiyanlaştırarak dönüştürme uğratıyorlar.
0: Mesela modları alıyorlar dediğin gibi. Onu da alırken gerçekten dönüştürüyorlar. Ya yani antik Yunan'daki mesela Dorian Phrygian diyoruz. Onların sırasını değiştiriyor. Normalde antik Yunan'da iniciyken çıkıcı hale getiriyor. Başka bir hale getiriyor. Yani yeniden istemeden belki yeniden yorumluyor.
4: Ama bunu yaparken de müziği düşünüyor yani. Müziğin estetik kısmını ve müzikal düşüncesi de var değil
0: tabii
4: mi?
0: Yani modların, makamların ruh üzerindeki etkilerinden sürekli bahsediyorlar.
4: Evet. Şimdi bundan uzun uzun konuşmak varken şu an yok. Zamanımız ne yazık ki bitti. Çünkü bir tane de şarkı çalmak istiyoruz. Ozan'dan şarkı istediğimde aklına binlerce geldi. Ama en son benim şu olsun mu deyip sağ olsun beni kırmadı. Tamam hadi olsun dedi. Carmina Burana'dan bahsettik. Oradan bir şiirin değil mi Ozan şarkısı? In Taberna Quando Sumus çalacağız. Evet, bunun da sözlerinden biraz bahseder misin? Hemen bitmek üzere.
0: In Taberna Quando Sumus yani ne zaman tavernadaysak, hani bir taverna şarkısı, içki, oyun, kumar, az önce konuştuğumuz temalar. Yani eğlenceli bir şarkı. Tabii bunların gibi rekonstrüksiyon biraz daha başka kaynaklardan melodiler bulunuyor ve yapımı yapan müzisyenler de birazcık nasıl bir havayla söylenmiştir diyerek yorum katıyorlar.
4: Bence şimdi dinleyenler de ne konuştuğumuzu anlayacaklar bu şarkıyla. Sen gotik arp çalıyorsun. Hı-hı. Bir gün seni burada canlı yayında videolu bir şekilde gotik arpınla ağırlamayı o kadar istiyorum seve ki seve. Bunu da buradan söylemiş olayım ki belki beni sıkıştırırlar. Ozan diye biri gelmişti o gotik arpa falan diye. Çok teşekkürler geldiğin
0: teşekkür
4: için.
0: Ederim.
4: Çok mutlu oldum beni kırmamana. Haftaya görüşürüz.
0: Görüşmek üzere.

0: dönemler arası. Kanunlar ve karşı sesler.
1: Hazırlayan ve sunan Hatimet Miral. Müzik perspektifinde sanat tarihinde kırılmalar.

0: Sen küçük kutu, tutun bana kaçalım. Gece en son sen, sabah ilk şey sen. Söz ver bana birdenbire susmamak için. Apaçık Radyo.
1: Reklamlar. Çocuklarınızla konuşun. Duygu ve düşüncelerini paylaşmasına olanak tanıyın.
2: Çocuklarınıza kendilerini ifade etmeleri için güvenli bir ortam sağlayın ve her zaman yanlarında olduğunuzu hissettirin.
3: Çocuklarınızı yeteneklerine uygun sanat ve spor gibi etkinliklere yönlendirin.
4: Çocuklarınızın güvenliği için sınırlar belirleyin. Tavırlarınızda net ve tutarlı olun.
5: Çocuklarınızın sosyal çevresini ve aktivitelerini gözlemleyin. Çevreden gelebilecek kötü etkilere karşı onları bilinçlendirin.
6: Bağımlılıkla mücadelede en güçlü savunma aile içindeki sağlıklı iletişimdir.
7: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
1: Reklamlar bitti.

0: Başım köpük köpük bulut, içim dışım deniz. Ben bir ceviz ağacıyım gülhane parkında. Budak budak, şerham şerham, ihtiyar bir ceviz. Ne sen bunun farkındasın, ne polis farkında.
1: Apaçık Radyo.

0: Açık Dergi.
1: Açık Dergi devam ediyor.
2: Hüsnü Kuruntu.
3: Deneysel sesler, gündelik anlatılar.
4: Hazırlayan ve sunan Esra Önel.

İyi akşamlar, ben Esra Önel. Hüsnü Kuruntu'nun 3. bölümü Bunlar Kimin Arzularına hoş geldiniz. Özgür olmanın tek yolu itibarını mahvetmektir. İlk duyuşta kulağa bayağı sert, hatta yıkıcı geliyor değil mi? Neden özgürleşmek için itibarımızı yok edelim? İtibar dediğimiz başkalarının gözünde bize biçilen tutarlılığımız. Kim olduğumuz, ne yaptığımız başkalarının kafasında bir yere otursun, onlar için bir anlam ifade etsin isteriz. Rasyonel bir zemine basmak isteriz başkalarının zihninde. Çünkü başka birinin kafasında rasyonel bir zemine oturamamanın getirdiği ağır bir utanç var. Ve tuhaftır, zaman zaman bu anlaşılamama halinden, bu tutarsızlıktan gizli bir gurur duymaya da meyilliyiz. Ama dikkat edin, bu utanç ve gurur aslında aynı madalyonun iki yüzü. İki uç duygu durumu da merkezine aynı şeyi koyuyor. Başkalarının ne düşündüğü. İnsan bu itibarı ve tutarlılığı korumaya çalışırken bir performans sergiliyormuş gibi hissedebilir. Bunun nedeni yürüdüğü yolun temellerini unutmuş, kaybetmiş, belki de en başından beri hiç bilmemiş oluşu olabilir. Çünkü o yola girme motivasyonu bile en temelde kendisine ait olmayabilir. Belki de sorun itibar değil, peşinden gittiğimiz arzuların kime ait olduğunu bilmememizdir.

Hayatı başarmak ne demek? Bunu kim, ne zaman, nasıl ve ne şekilde tanımladı? Uğruna yırtındığımız, uykularımızı kaçırdığımız her şeyin altında aslında hiç var olmayan hayali bir tribüne oynuyor olabilir miyiz? Bizim başarı algımızı ne besledi ki? Durduğumuz yerde bu kadar yoğun bir başarısızlık hissiyle doluyoruz. Daha da önemlisi, başarısız olduğumuzu düşündüğümüz şeyler gerçekten bizim hedeflerimiz miydi? Yoksa yıllar önce bize öğretilmiş arzuların peşinden koşarken mi yorulduk? Neden sürekli deneyen insanın başarısızlıkları daha görünür hale gelirken, hiç denemeyen insanın başarısız durumları toplumun nezdinde daha makul bir zemine oturuveriyor? Bu başarı ya da başarısızlık dediğimiz şey, kantitatif yani matematiksel bir olgu mu ki sayısı arttıkça utancın gücü büyüyor?

0: nasıl bir çevrede, nasıl bir olgu sisteminde büyüdüğümüze bağlı olarak önümüze konulan hedefleri düşünelim. Hayatımız bu tribünü memnun edecek bir to-do listeden, bir yapılacaklar listesinden ibaret. Ve o listedeki maddelerin yanına tek tek tik attığımızda içimizde derin bir rahatlama hissi uyanıyor. O an iç sesimiz diyor ki, sen artık oldun, tamamsın. Artık tek yapman gereken kendini getirdiğin bu şartları, bu statüyü muhafaza etmek. Bazen de sırf baş kaldırmak için sinsi bir handikapa teslim oluyoruz. Topluma göre marjinalleşerek, belki de aslen gitmek bile istemediğimiz bir yöne doğru koşmaya başlıyoruz. Ve tüm bu süreçte aslen bunu kendimiz istediğimize, bunun bizim özgür irademiz olduğuna kendimize inandırarak yapıyoruz bunu. Çünkü sırf toplum bizim A olmamızı istedi diye bütün hayatımızı B olmaya adayabiliriz. Ama bu da özgürlük değil. Yalnızca bağımlılığın yönü değiştirmiş hali. Çünkü B'yi seçme nedenimiz kendi özgün arzumuz değil, yine A'ya olan o bağımlılığımız. Yani bize öğretilen arzuların peşinden gitmek kadar onlara öfkeyle karşı çıkmak da aynı merkezin etrafında dönmek demek olabilir. Bir arzunun bize ait olması için ona uymamız ya da onu reddetmemiz yetmez. Önce onun nereden geldiğini bilmemiz gerekir. Belki de özgürlük doğru arzuyu bulmak değil, önce arzunun sahibini bulmak ve bu kişilerin değer yargılarından özgürleşebilmektir.
1: Puis ce fut ma fée adorable. Puis je vous baise les mains, puis je vous baise le front. Je m'empare de toi, mon amour.

odamıza giren herkes zihnimizin içinde birikiyor, birikiyor, devasa sessiz bir tribüne dönüşüyor. Herkes birbiriyle tamamen alakasız, bambaşka beklentiler zihnimizin içinde birbirine karışıyor. O sessiz duran tribüne kendi geçmiş kodlarımız yüzünden biz ses veriyoruz. Onlar adına kendi içimizde biz konuşuyoruz. O insanların şahıslarıyla, gerçekten ne düşündükleriyle hiçbir alakası yok bunun aslında. Belki çoktan sizi unuttular, belki kendi dünyalarındalar. Ama beklentileri o kadar içselleştiriyoruz ki, bütün bir hayatımız fark etmeden o hayalet zürriye bir şeyleri kanıtlamaya çalışarak, onlardan onay almak için yırtılmakla geçip gidiyor. Bu bütün hayal kırıklıklarımızın başkalarından kaynaklandığı anlamına gelmiyor tabii. Bazen gerçekten yanlış seçimler yapıyoruz. Bazen gerçekten başarısız oluyoruz. Onlardan onay almak için yırtılmakla geçip gidiyor. Bu bütün hayal kırıklıklarımızın başkalarından kaynaklandığı anlamına gelmiyor tabii. Bazen gerçekten yanlış seçimler yapıyoruz. Bazen gerçekten başarısız oluyoruz.

özgür olmak için itibarı mahvetmek. Ya burada itibarı mahvetmekten kasıt, gidip hayatını sabote etmek değil. İnsanların zihnindeki o tutarlı karakteri korumayı bir görev olmaktan çıkarmak. Çünkü özgürlük, insanların senin hakkında oluşturduğu hikayenin devamını yazmayı reddetmekle de başlıyor olabilir. Ya bu duvarı kendi ellerinize yıktığınız an, o olan oldu barikatını açtığınızda, kafanızın içindeki o tribünü zorla da olsa boşaltıyorsunuz. Bugün muhafaza etmek için yırtındığınız ya da yıkmak için baş kaldırdığınız hayalleriniz gerçekten sizin arzularınız mı? Yoksa sadece farklı şekillerde taşıdığınız ödünç arzular mı? Ben Esra Önel, Hüsnü Kuruntu'daydınız. Karanlıkta kendi salonunuzda yapayalnız kalabilmeniz dileğiyle.

0: Hüsnü Kuruntu.
1: Deneysel sesler, gündelik anlatılar.
2: Hazırlayan ve sunan Esra Öner.
3: Apaçık Radyo'dasınız ve Açık Dergi programını dinliyorsunuz. Hüsnü Kuruntu'yla bu akşamlık yayınımız sonlanıyor. Sevgilim Esra Nöle, çok çok teşekkür ederiz. Bunlar Kimin Arzularım başlıklı 3. bölümde Metronomi, Moby, Groove Armada ve Rishner'den parçalar dinledik hep birlikte. Hatırlatayım, Açık Dergi yarın saat 6 ile 8 arası yeniden karşınızda olacak. Kültür ve sanat çevresinden pek çok haber, müzik ve söyleşiyle bekliyoruz. Hepinize ilk sen Mavi Tuna, ben Teknik Masa'da Feryal Kabil'le birlikteydik. İyi ve sağlıklı bir akşam diliyoruz hepinize. Hoşçakalın.
0: Günün sözü.
3: Çocukların hayatları, sıcak dalgaları, orman yangınları, kuraklıklar ve sel felaketlerinin etkisiyle alt üst olmaya devam ediyor. Dünyadaki çocukların yarısı, günlük yaşamlarını şekillendiren birbiriyle bağlantılı en az 3 iklim tehdidiyle karşı karşıya. UNICEF Genel Direktörü Catherine Russell, UNICEF'in çocuklar için iklim riski raporunda geçen çarpıcı gerçeği bu sözlerle açıkladı. The Guardian.
4: Ben kardeşimi sevmişim bir kere. Mahzun bir kırgınlıktır benimkisi. Çok görme bana. Beni anlamayan toprak avuçlayıp koklasın. Yağmur kokan toprak beni anlatır. Kırgınlığım yalnızlık korkusudur. Bunu çok görme bana. Yalnızlığı anlamayan yaşasın, silah sesi beni anlatır, gece barut kokar, dinle, belki beni o an anlarsın.
5: Hoş bulduk güzel kardeşim. Evet, biz de geldik yalnızlığına ortak olmaya. Biz de geldik yalnız değilsiniz demeye. Biz de geldik elimizi uzatmaya, batıdaki kardeşlerle doğudaki kardeşlerin bir arada bulunmasına, katkıda bulunmaya. Biz geldik artık kanlar akmasın demeye. Kan akıntısı dursun bu göller demeye. Bu kanların sonu yok. Biz hepimiz toprağın altına girsek toprak doydum demez. Toprak yeter demez. Onun için biz yeter demeye geldik.
1: Kainatın tüm seslerine Apaçık Radyo.

0: Metalya. Evrendeki en dayanıklı metallere adanmış bir program. Hazırlayan ve sunan Erdem Dilmez.
1: Perşembe geceleri 12'de Apaçık Radyo'da.

0: günler göreceğiz çocuklar. Güneşli günler göreceğiz.
1: Apaçık radyo.
2: Apaçık radyo. Radyo.
1: Radyo.
2: Apaçık.
1: Apaçık.
2: Apaçık.
0: Motorları maviliklere süreceğiz çocuklar. Işıklı maviliklere.

0: Ahengi Hengame.
1: Soul, funk ve caz. Hazırlayan ve sunanlar Esra Kaliber, Alper Kaliber ve Altuğ Kılınç.

0: Merhabalar, Ahengi Hengame'ye hoş geldiniz. Bugün nefis bir bossa nova soul karışımı bir parçayla açtık programı.
1: Astrud Gilberto'ydu huzurlarınıza gelen All I've Got isimli parçasını seslendirdi. Kendi bestesiydi bu şarkı ve 1977'de çıkardığı 11. stüdyo albümü That Girl From Ipanema isimli albümündendi.
0: Evet, tabii Brezilyalılar olsalardı burada onu Astrud Gilberto şeklinde okurlardı. Evet, Astrud Gilberto tabii çok önemli bir bossa nova sanatçısı. Ama bu albüm onun kariyerinde farklı bir yere denk düşüyor. 1970'lerin sonunda 77'de çıktığı zaman Gilberto'nun artık sol ve diskoya göz kırptığı zamanlar oluyor. Az önce dinlediğimiz parçada aslında harika düzenlemeleri olan geniş enstrümantal pasajları olan nefis bir parçaydı. Bu albümün pek kıymeti bilinmemiş ama aralarda gerçekten çok güzel şarkılar var. Bu programı onunla açtık ama onunla da bitireceğiz. Ancak arada başka birine gidiyoruz.
1: Evet, ondan önce Astrud Gilberto'nun bu şarkısını ilk defa 1964 yılında seslendirdiğini de söyleyelim. Get ünlü caz albümü Get Gilberto albümünde yer almıştı bu kayıt. 1964'te çıkmıştı ve Grammy kazanmıştı. Böylece bütün dikkatleri üzerine çekmişti Astrud.
0: Zaten Girl from Ipanema ya da Garoto
1: Cipanema.
0: Cipanema, Bossa Nova'nın belki de en başta gelen standardı. Bu albüme de ismini vermiş. Bir programı da bu şarkının gene soul versiyonuyla bitireceğiz. Peki ama bugünkü programın asıl konusu Karayipler'den, Bahamalar'dan.
1: Evet, ikinci konuğumuz Frankie Zivagoyang, Bahamalardan, Nassau'dan bir şarkıcı. Reggae, soul, funk ve kalipsoyu birleştiriyor.
0: Evet, aslında birçok yerel ritmi de bu müziklerle birleştiriyor. 2011 yılında Superfly Records onun gene 1977 tarihli Flying, Age of
1: Age
0: Flying,
1: of Flying
0: evet,
1: High.
0: albümünü yeniden bastı. Böylelikle onu tarihin tozlu sayfaları içinden çıkardı. Biz de bu şekilde bu albümü tanımış olduk. Bugün asıl konuğumuz Zivago ve onun bu plağı.
1: Dörder gruplar halinde çalacağız
0: Dört, evet.
1: albümünü. Böylece hepsini dinleme şansınız olacak.
0: Hemen o zaman
1: Dört
0: ilk dört.
1: şarkıyla başlayalım.
0: Evet.
1: Öncelikle albümün açılış şarkısı Flying High'ı dinleyeceğiz. Onun ardından Unhappy Man gelecek huzurlarınıza. Sonrasında All Around the World'e kulak vereceğiz ve de I'm Yours ile bitireceğiz ilk grubumuzu.

0: Ahenk Hengame'yi dinlemektesiniz. Bugün size 1977'den iki albüm getirdik. Ve programın çoğunda Frankie, Zivago, Young'ın The Age of Flying High isimli albümünü çalıyor sizler için. Son olarak duyduğunuz I'm Yours idi. Ondan önce All Around the World'ı dinledik. Ondan önce Unhappy Man vardı. Ve de albümün açılış şarkısı Flying High'ı da dinlemiştik.
1: Evet, Frankie Zivago 1940'ların sonunda ya da 50'lerin başında pek bir iyi tutulmamış bu kayıt. Doğmuş Nassau'da, Bahamaların başkentinde. Ve hakkında çok da fazla bilgi edinemedik, ne plağından ne de doğrusunu söylemek gerekirse internetten. Ama kendisi, hemen söyleyelim, bu albümde gitarda ve vokallerde ve birçok düzenlemeyi de yaptığını düşünebiliriz. 1970'lere gelindiğinde aslında Bahamalarda otellerde müzik yapıyor grubuyla birlikte. Herhalde tahmin etmek çok zor değil. Dönemin popüler şarkılarını, funk soul parçalarını, Amerika'dan gelen siyahi müzik şarkılarını, oraların aslında Bahamaların ritimleriyle buluşturuyor. Kalipso gibi ve böylelikle kendi müziklerini yaratıyorlar.
0: Bahamalar bağımsızlığını da kazandıktan sonra 1973'te çok popüler bir turizm bölgesi oluyor. Otellerin sayısı da artıyor ve turizmden para kazananlardan biri de Frankie Zivago oluyor. Nassau Beach Otel'de her gece çalıyormuş. Amerika'dan gelen funk soul şarkıcıları olduğunda, mesela Teddy Pendergrass ya da Harold Melvin gibi, onlarla birlikte de çalma fırsatı olmuş.
1: Evet, yerel ritim ve stilleri de müziklerine tabii bir şekilde eklemlemişler. Junkanoo, Gumbay gibi. Bunları belki biz ayırt edemiyoruz ama genel olarak hani müziğin neşesinden yaza uygun bir Bahamalar havası getirdiğini rahatlıkla söyleyebiliriz. Şimdi dinersen sıradaki şarkıları anons edelim.
0: Tabii ki. Öncelikle Frank Zivago'nun en çok sevilen şarkılarından olan Someone Steal Your Love'ı dinleyeceğiz. Bölüm 1 ve bölüm 2 olarak, Part 1 ve Part 2 olarak.
1: Bu şarkılar aslında 45'lik olarak da yayınlanmış ve son derece astronomik fiyatlara satılıyorlar. Pek mümkün de olmuyor bulmak. Bu iki şarkıdan sonra artık reggae'ye dönüyoruz.
0: Hello Stranger olacak ondan sonraki şarkının adı. Sonra da Pretty Blue Eyes'a kulak vereceğiz.

0: Apaçık Radyo'da Ahenk Hengame'yi dinliyorsunuz. Bugün Bahamalı gitarist ve vokalist Frankie Zivago'nun The Age of Flying High isimli albümünü getirdik huzurlarınıza. 1977 yılında çıkardığı ilk uzun çalarıydı. Biraz önce duyduğunuz şarkının adı Pretty Blue Eyes idi. Ondan önce Hello Stranger'ı dinledik. Ondan önce ise Someone Stole Your Love isimli şarkısının birinci ve ikinci bölümünü birlikte çaldık size.
1: Evet, Frankie Zivago ve arkadaşları otellerde çalarken artık yılları kovalıyor ve onlar da bir albüm yapma hevesine kapılıyorlar. Zaten başka gruplardan da işte T-Connection ve The Beginning of the End gibi gruplardan da katılımlar oluyor. Kadro güçleniyor ve 1976 yılında tası tarağı toplayıp ABD'ye, Amerika Birleşik Devletleri'ne gidiyor. Burada Ultra Studios stüdyolarıyla anlaşıyorlar ve sadece birkaç günde bu albümü kaydediyorlar.
0: 1976 yılında oluyor bu. Ve de ünlü olacaklarını düşünüyorlar açıkçası. Belki de Amerika'da tutunuruz, albümlerimiz basılır diye düşünüyorlar. Ama biraz hayal kırıklığı oluyor. Yerel radyolarda birkaç kez çalınıyor. Çok çok az sayıda basılan albüm satılıyor ama bitiyor. Sonra bir talep de görmüyorlar açıkçası.
1: Evet, 2011 yılında Paris'te çok da güzel bir dükkanı olan, plak mağazası olan Superfly Records bu albümü yeniden basmaya karar veriyor ve böylelikle biz de birçok kişi gibi bu çok ender bulunan plağa ulaşabiliyoruz. İstersen grup elemanlarını sayalım. Kimler neler çalmış?
0: Grubun lideri Frankie Zivago vokal ve gitarda, Paul Melbourne davulda, T-Connection grubundan Anthony Flowers perküsyonda, Franklin Hippie Thompson tuşlu çalgılarda ve de Fred Hanfield Beginning of the End grubundan bas çalıyor.
1: Evet, bu albümü bitiriyoruz. Son 4 şarkımızda dilersen hemen anons edelim.
0: Tabii ki My Eyes Adore You şarkısını dinleyelim. Onun ardından Mr. Bogangles gelecek. Sonra Last Teardrop Falls ve de No Woman No Cry isimli o çok tanıdık şarkının yorumuyla bu albüme veda edeceğiz.

0: Frankie, Zivago, Young ve grubundan 4 şarkı dinledik üst üste. No Woman No Cry'ı duydunuz biraz önce. Ondan önce The Last Teardrop Falls'ı dinledik. Ondan önce Mr. Bojangles ve de My Eyes Adore You şarkılarını çalmıştık.
1: Evet, bu sıcak Haziran günlerinde herhalde iyi gitti bu müzikler. The Age of Flying High isimli albümdendi bütün bu şarkılar. Programı çok sevdiğimiz Bossa Nova divalarından Astrud Gilberto'yla açmıştık. Gene onunla kapatalım. 1977 yılı tarihli albümünden gelecek o çok bilindik şarkı. Ama ondan önce dinleyicilerimizi sosyal medya adreslerimize belki davet edebiliriz.
0: Ahenge Hengame yazarsanız hepsi bitişik ve küçük harflerle Instagram'da çıkacağız karşınıza.
1: Buradan bize ulaşabilirsiniz.
0: Evet, mesajda yazabilirsiniz oradan. Astrud Gilberto'nun The Girl From Ipanema yorumunu 1977 tarihli 11. stüdyo albümünden çalacağız size. Daha soul ve disco yorumu diyelim. Ama bu şarkı 1964'te çıkmıştı ilk defa. Antonio Carlos Jobim ve Vinicius de Moraes'in ortak bestesi ve o yıl Grammy'de kazanmıştı, milyonlarca satmıştı ve günümüzde hala Brezilya'nın en çok bilinen şarkılarından biri.
1: Aslında bu ikisi Ipanema Beach'in kıyısında ki bir barda otururken oradan her gün geçen ve çok beğendikleri bir genç kadına yönelik olarak bu besteyi yapıyorlar. Güzel de bir hikayesi var. Belki başka bir gün daha ayrıntılı anlatırız. Bu güzel şarkıyla programı bitiriyoruz. Haftaya yeniden görüşmek üzere. Hoşça kalın.
0: Hoşça kalın.

0: Ahengi Hengame.
1: Soul, funk ve caz. Hazırlayan ve sunanlar Esra Kaliber, Alper Kaliber ve Altuğ Kılınç.

0: Kainatın tüm seslerine, renklerine ve titreşimlerine Apaçık Radyo.
1: Caz portreleri. Ayrıntılı caz tiplemeleri. Hazırlayan ve sunan Mustafa Aykın. Çarşamba geceleri 23'te Apaçık Radyo'da.
2: Live concert to me is exciting because of all the electricity that is generated in the crowd and on stage. My favorite part of the business is a live concert. Even through the battles too, I've been traveling night and day. I've been running all the way. Maybe trying to get to you.
3: Şimdi ve burada. Apaçık Radyo.
4: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Ceren Şen'e teşekkür ederiz.
5: Akdeniz Güneşi. Müzikli Akdeniz Turu.
6: Hazırlayan ve sunan Tolga Esmer.

Sevgili dinleyiciler merhaba, ben Tolga Esmer. Akdeniz Güneşi'nin yeni bir programına hoş geldiniz. Bu gece Akdeniz cazından yeni parçalar dinleyeceğiz. Özellikle programımızın ikinci bölümünde İbrahim Maluf'un 12 Haziran'da yayınladığı Trumpets of Michelangelo Volume 2 başlıklı albümden seçmeler dinleyeceğiz. Ama ondan önce geçtiğimiz haftalarda yayınlanan yeni parçalara yer vereceğiz. Müzikli Akdeniz turumuza Sicilya'dan başlıyoruz. Sicilyalı caz vokalisti Sissi Castrogiovanni'nin kendi bestesini dinleyeceğiz. 5 Haziran'da yayınladığı teklisi Sicily.

Sırada yine yeni bir albümden bir parça var. 12 Haziran tarihli Eyes Trio Global Prayer başlıklı albümden dinleyeceğiz. Eyes Trio Amerikalı piyanist Chase Moran, Kıbrıs asıllı vurma çalgılar sanatçısı George Lernis ve Filistinli çelist Nasim Alatraş'tan oluşan bir trio. Üçlüden albümün açılış parçasını dinleyeceğiz. Flying.

Şimdi dinleyeceğimiz parça bir ikiliden gelecek. 4 Haziran tarihli teklilerinde Yarden Cohen ve Omri Porat'tan dinliyoruz. Tmuna.

Şimdi dinleyicimiz parça da bir ikiliden gelecek, Almanya'dan. İki gitarcı Renko Dirks ve yaşamını Almanya'da sürdüren Erkin Çavuş'tan dinleyeceğiz. 16 Ekim'de yayınlanacak Shades of Istanbul Anatolia başlıklı albümlerinden dinleyeceğiz. Albümden yayınlanan ilk tekli Golden Ada.

Ney virtüözümüz Kutsi Erguner, Gurdjieff bestelerinden oluşan çok güzel bir albüm yayınladı. 12 Haziran'da yayınlanan bu albümün başlığı Remembrance of a Forgotten Path. Kutsi Erguner'e Belçikalı Udi Tristan Driessens ve yaşamını Rotterdam'da sürdüren Yunan asıllı piyanist Yorgos Bereris eşlik etmiş. Albümden dinleyeceğimiz Gurdjieff bestesi Return.

Ve geliyoruz bu haftaki albümümüze. İbrahim Maluf 2 yıl aradan sonra Trumpets of Michel-Ange başlıklı albümünün ikincisini yayınladı. Trumpets of Michel-Ange Volume 2. 12 Haziran'da yayınlanan albümden daha önce tekli olarak yayınlanan 2 parça dinlemiştik. Bu gece de 6 parça daha dinleyeceğiz. Dinleyeceğimiz ilk 3 parçanın başlıkları şöyle. Piyanoda büyük usta Gonzalo Rubalcaba'nın yer aldığı Oui, Je le veux, ardından Leyla's Wedding ve Zaatar e Zeyd.

Programımızın son üç parçası da İbrahim Maluf'un Trumpets of Michelangelo Volume 2 başlıklı albümden gelecek. Önce Nay Barghouti ve Hamilton de Hollanda'nın konuk sanatçı olarak yer aldığı 2 to 1, ardından Rasika Şekar'ın konuk sanatçı olarak yer aldığı Gülan ve albümün kapanış parçası, programımızın da son parçası, Fransız akordeoncu Richard Galliano'nun konuk sanatçı olarak yer aldığı Hold Your Peace.

0: Önümüzdeki hafta yeni bir programda buluşabilmek dileğiyle, hoşça kalın.
1: Akdeniz Güneşi. Müzikli Akdeniz Turu.
2: Hazırlayan ve sunan Tolga Esmer.

0: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Ceren Şen'e teşekkür ederiz.
1: This time, not one nation against others, but an organization trying to destroy all government.
2: Apaçık Radyo.
3: Apaçık Radyo. Radyo.
2: Radyo.
3: Apaçık.
2: Apaçık.
3: Apaçık.
4: Reklamlar.
5: Bugün 6 Şubat. Ülkemizin yaşadığı asrın felaketinin 3. yıl dönümü. Kaybettiğimiz insanlarımızın acılarını kalbimizde taşıyor ve onları rahmetle anıyoruz. Yaşadıklarımızdan edindiğimiz tecrübeler ve birliğimizin verdiği güçle her gün kararlılıkla ve azimle çalışmaya devam ediyoruz. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı.

0: Reklamlar bitti.
1: Ladies and gentlemen.
2: Polikrom.
3: Caz ve cazın beslendiği türler arasında bir gezinti.
2: Hazırlayan Nazlı Zaman.

Salı günleri 12'de Apaçık Radyo'da.

0: Şimdi ve burada. Apaçık Radyo.
1: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Gülbike Kaya'ya teşekkür ederiz.
2: Ayın Karanlık Yüzü.

İyi akşamlar. Apaçık Radyo'da Ayık Aralık'ta bu akşam Keen dinliyoruz. Hopes and Fears albümler ilk parçalar. Somewhere Only We Know, Bend and Break ve We Might As Well Be Strangers.

1995 Battle East Sussex İngiltere çıkışlı grup Keane 20 senelik macerasına 2014'te ara vermiş. Bununla beraber 2018'den beri tekrar aktif olmaya devam ediyor. Alternatif rock, soft rock ve post-britpop gibi janralar arasında bir soundları var. Post-britpop yeni bir terminoloji. Oasis ve Blur gibi gitar ağırlıklı britpop grupların yeni nesil ve de özellikle sözlerinde daha az İngiliz temalara yer veren gitar gruplarına verilen bir isim. Vokal, gitar ve piyanoda Tom Chaplin, piyano synthesizer, bass ve arka vokalde Tim Rice Oxley, davul vurmalar ve arka vokalde Richard Hughes, bas gitar ve arka vokalde Jesse Quinn grubun şu andaki kadrosu. Ancak grubun esas kurucusu olan ve herhangi bir kayıtta yer almadan 2001 yılında London School of Economics tahsili nedeniyle ayrılan Dominic Scott grubun vizyonunu ortaya koyan kişi. Sıradan gelen parçalar Everybody's Changing ve Your Eyes Open.

Grup elemanları çocukluk arkadaşı. Tom Chapler'in babası Vinehall School'un müdürü. Tim Rice Oxley'in babası ise okulun sahibi. Ve de diğerleri o okulun öğrencileri olarak Battle kasabasının çocukları. Tümü Londra'ya üniversite eğitimine gider ve Keane'in temelleri Londra'da atılır. Eğitim hayatları boyunca müzik aralıklı olarak devam eder. Ama esas ciddi karar 1999'da mezuniyetle gelir ve Dominic Scott hariç hepsi müziğe devam kararı alır. İki parça daha geliyor. She Has No Time ve Can't Stop Now.

Ayın karanlıkızda bu akşam Keane dinliyoruz. Profesyonel müzisyenlik yanında geçici işler ve birkaç single ile geçen yıllardan sonra 2004 yılında Keane, BBC'nin en çok umut vaaden grup oylamasında birinci olur. O güne kadar sadece single'lar çıkarmış olmasına rağmen Keane adı underground olarak epey yayılır. Sonuçta beklenen patlama dinlemekte olduğumuz 2004 tarihli Hopes and Fears ile gelir. İngiltere albümler listesine direkt bir numaradan giren albüm yılın en çok satanlı listesinde başındadır. Sonuçta 9 kere platin plak kazanan Hopes and Fears 5,5 milyon satış yapar. 2000'li yılların en iyileri arasında halen başlarda görünüyor. Arada bir iki eleştirmenin Coldplay çakması eleştirisi de havada kalır ve hemen herkes o sene çıkan Coldplay albümü Rush of Blood to the Head'den daha iyi olduğunu hemfikirdir. 3 parça geliyor: Sunshine, This is the Last Time ve On a Day Like Today.

Albüm başarısından sonrası çok banal bir hikayeler dizisidir. Ve birçok grubun başına gelenlerin bir özettir. Önce İngiltere, sonra Avrupa ve sonra da dünya turneleri yapılır. Bu albüm satışlarını tavana fırlatır. Sonrasında grubun ve bir veya birden fazla elemanı bu yorgunluk ve baskıya dayanmak için alkol ve narkotiklere sarılır. Ve fakat bu durumu daha da kötüleştirir ve sonuçta Tom Chaplin 2006 yılında bir kliniğe yatırılır. Hikayenin bundan sonrası da ilk başarının ardından kalitesi gitgide düşen albümler vardır. 2006 tarihli Under the Irish Sea nispeten erken kaydedildiği için eli yüzü düzgün bir albümdür. 2008 tarihli Perfect Symmetry ise ancak vasat seviyesindedir. Ve o ümit vaden gruptan geriye pek bir şey kalmamıştır. 4 sene aradan sonra gelen 2012 tarihli Strangeland artık ayrılığın habercisidir. Ve 2014 yılında Keane dağılır. 2018 yılı birleşmenin peşinden gelen şimdilik son albümleri Cause and Effect 2019 tarihli ve ancak iyi niyetli bir çaba olarak deniliyor. Son parçalar geliyor Untitled One ve Bad Shakes.

0: Çarşamba 13'te Apaçık Radyo'da.
1: Noy. Türlerden bağımsız yeni sesler.
2: Noy.
1: Hazırlayan Selin vesaire.
3: Çarşamba geceleri 1'de Apaçık Radyo'da.

0: Apaçık Radyo.
1: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Mehmet Sait Benhisavi'ye teşekkür ederiz.
2: Caz portreleri. Ayrıntılı caz tiplemeleri. Hazırlayan ve sunan Mustafa Aykır.

İyi akşamlar saygıdeğer Apaçık Radyo dinleyenleri. 17 Haziran 2026 Çarşamba, bu akşam Caz Portreleri program dizimin 211. portresi Davulcu Vurmalılar Üstadı Kayı Elzabar ile 10. kez buluşmamızı gerçekleştireceğiz. 16 Ekim 2024'te maalesef ithama uğrayan karasal yayınımız 11 Kasım 2024'te tekrar çift ve çift ve çift ve apaçıkradyo.com.tr adresi üzerinden yeni yepyeni ismi Apaçık Radyo ile kaldığı yerden devam ediyor. Ben şansım adına sizlerle tekrar buluştuğum için çok ama çok mutluyum. Ortak mutluluğumuzun devamının daim olması dileğiyle ki bu dileğimi frekans yayınına geçene değin devam ettirmek istiyorum. Şimdi dilerseniz programa başlayalım. 211. portremiz Kayı Elzabar bir davulcu. Vurmalılar Üstadı 11 Kasım 1953 Chicago, Illinois doğumlu bir müzisyen. Doğum ismi Clifton Blackburn. Bu hafta size 211. portremiz Kayı Elzabar'dan sunacağım 10. örnek. Kayıtları 30 Temmuz 2006 da canlı olarak Ascension Loft Chicago, Illinois'da gerçekleşen albüm. Ethnic Heritage Ensemble Hot and Heavy Live at the Ascension Loft olacak. Albümde yer alan müzisyenler alto ve tenor saksafon, vurmalılarda Ernst Kabir Dawkins, elektrikli ve akustik gitarda Farid Hark, vurmalılar kalimba, davullar askılı davul, yapımcı ve bestelerde Kayı Elzabar, trompet ve flügelhorn'da ve vurmalılarda Corey Wilkes yer alıyor. Hemen ünlü bir parça, benim de çok sevdiğim bir parça, Major to Minor başlıklı yaklaşık 14,5 dakikalık parçayla sizi baş başa bırakmak istiyorum şimdi.

0: Thank you, Major. The mine.
1: Albüm 5 parçadan oluşuyor. Ben size 3 parçayı takdim edeceğim. Sıradaki parça MT, Malachi Thompson'ın kısaltılmış olan bir kısaltmayı kendine başlık edinen parçayı dinlemeden önce size bir yorum takdim etmek istiyorum. Bu yorum allmusic.com'da ve Sean Westergaard tarafından klavyeye alınmış bir yazı. Bu yazıda şöyle diyor Sean Westergaard: Kyle Elzabar'ın uzun süredir birlikte çalıştığı Etnik Heritage Ensemble 2006 yılında Ascension Loft'ta kaydedilen bir canlı performansla geri dönüyor. Elzabar, ritmin gücünü uzun zaman önce fark etmiş bir ritim ustası ve büyüleyici ritimler kurma yeteneğini burada tam olarak sergilemekte. Gitarist Farid Hak çoğunlukla ritim tutmakta. Soloların büyük kısmını Corey Wicks ve Ernst Dawkins'e bırakıyor. Buna rağmen akor eşlikleri ve tek telli hatlar arasında geçiş yaparken harmoniklere vurarak ve bir notada sapın arkasında çalarken, hatta gitar çalarken bile performansı her zaman ilgi çekici. Grup özellikle Wilkes'in harika işlenmiş trompet solosuyla There's a Place'de bazı çılgın sesler çıkartmakta. Ayrıca Major to Minor'da bir tür vah vah efekti kullanmakta. Ernst Dawkins de mükemmel sololarıyla Hot and Heavy ve Black as Veracruz parçalarında ateşli bir şekilde katılmakta parçalara. Elzabar ise çok yönlülüğünü göstererek Konga'dan Kalimba'ya ve Davul'a kadar çeşitli enstrümanları çalmakta. Ritimleri organik ve amansız olup insan deneyimin özüne iniyor. Bu kadim ritimler ileriye dönük doğaçlamacılarla birleşerek Etnik Heritage Ensemble'ı çeyrek asırdan fazla bir süredir Chicago'nun caz hazinelerinden biri haline getirdi diyor. Evet, şimdi sıradaki parçaya dönelim dilerseniz. Sıradaki parça İkinci parçamız MT, yaklaşık 13 dakikalık bir parça.

Albüm süresine vabeste maalesef size ben Hot and Heavy, yani albümle aynı başlığı taşıyan parça ve de There is a Place başlıklı yaklaşık 14,5 dakikalık parçaları dinletemiyorum. Black as Vera Cruise başlıklı 15 dakikalık parçanın dinletilerine geçmeden önce size başka bir yorum daha takdim etmek istiyorum. Bu yorum All About Jazz'de Mark Corrato tarafından 7 Nisan 2007'de kaydına alınmış. Şöyle diyor Mark Corrato: 30 yılı aşkın süre Etnik Heritage Ensemble Amerikan Perküsyon Caz geleneğini belirgin bir Afrika, Chicago Amerikan bakış açısıyla ileriye taşıyor. Perküsyoncu Cahil Elzabar'ın stüdyosunda kaydedilen bu canlı performans uzun süredir devam etmekte olan muhteşem kayıtlar serisini yeni ve sürekli değişen bir kadroyla sürdürüyor. Etnik Heritage Ensemble kadrosunda diğerlerinin yanı sıra saksafoncular Edward Wilkinson Jr., Light Henry Huff ve Kalaparusha Morris McIntyre, tromboncu Joseph Bowie ve perküsyoncu Harold Atu Murray yer almıştı. Elzabar'ın Ritual Trio'su dışında cazda en uzun süre aralıksız çalışan gruplardan biri. Dinlemekte olduğumuz mevcut kadroda ise uzun süredir üye olan alto saksafoncu Ernst Dawkins'in yanı sıra son zamanlarda bu gruba katılan trompetçi Corey Wilkes ve gitarist Farid Haq yer almakta. Bu kayıt oturumunda Elzabar'ın askılı davulunun ritmi belirlemesiyle başlıyor ve Huck'ın ritim eşliğiyle desteklenen iki nefesli çalgının neşeli 14 dakikalık birleşimi Major to Minor ile devam ediyor. Hızla yükselen bir yıldız olan Art Ensemble of Chicago üyesi Wilkes, geleneksel bir soloyu alışılmadık şekilde bazı şık elektronik efektler ile işlemekte. Art Ensemble of Chicago'da olduğu gibi onun genç yaşından kaynaklanan taze yaklaşımı müziğin daha genç bir nesil tarafından devam ettirileceğinin bir işareti. Rahmetli trompetçi Malachi Thompson için yazılan swing tarzındaki Empty, Elzabar'ın kalimba parmak piyanosunun lezzetiyle free bop tarzını bizlerle paylaşıyor. Başlık parçasında nefesli çalgıların daha da ileri gitmesine izin verirken her zaman etnik heritage ensemble sesinin bir alameti olan o sürekli mevcut ritimle birlikte normal bir davul setine geçiyor. Elzabar gürlemeyi ortama getirebilirken zaman duygusu yere sağlam basıyor. Wilkes iki nefesli çalgıyı dudaklarına götürüyor ve metanetli Dawkins ile iç içe çalıyor. Transa geçirilmiş bir hız solosu izlenmekte. Düşünceli There is a Place ise, ki bu parçayı maalesef sunamadım size, işleri yavaşlatıyor. Kalimba Huck'ın akustik gitarıyla birleşerek Wilkes'in yavaş ve uzatılmış trompet efektlerini hazırlıyor. Ardından Huck gitarını nesnelerle değiştirerek bazı efektler yaratıyor. Endişelenmeyin, ritim korunuyor ve Elzabar şu soruyu tekrarlıyor: huzur ve mutluluğum olduğu bir yer bulabilir misiniz? Albüm Güney Afrika formundaki Black as Vera, birazdan dinleyeceğimiz parça Black as Vera Cruise ve tüm üyelerin burada kullandığı çoklu perküsyon formlarıyla sona eriyor. Bir saatten fazla müzikten sonra kulaklarınız daha fazlasını istemekte diyor bu yorum. Şimdi son parçaya geldik. İşte biraz önce de anonsunu yarım yamalak yaptım. Black as Vera Cruise yaklaşık 15 dakikalık bir parça.

0: Thank you. Thank you so much. Thank you. Once again, Ernest Dawkins, saxophone. Corey Wilkes, trumpet. Fareed Hock, guitar. Thank you.
1: Evet, bugün ben size kayıtları 30 Temmuz 2006'da canlı olarak Ascension Loft, Chicago, Illinois'da gerçekleşen albüm Ethnic Heritage Ensemble, Hot and Heavy, Live at the Ascension Loft'ta sundum. Albümde yer alan müzisyenler alto ve tenor saksafon vurmalarda Ernst Kabir Dawkins, elektrikli ve akustik gitarda Fareed Hock, vurmalılar kalimba davullar, askılı davul yapımcı ve bestelerde portremiz Kahil Ezza var. Trompet Flügelhorn ve vurmalılarda da Corey Wilkes yer alıyordu. Ve de bu 5 parçadan oluşan albümde maalesef albümle aynı ismi taşıyan Hot and Heavy parçası, ki 10 dakikalık bir parça, ve de There is a Place başlıklı 14,5 dakikalık parçaları size takdim edemedim. Albüm notlarını her zamanki gibi Discogs'lardan, RateYourMusic.com'dan, AllMusic.com'dan veya IMDb.com'dan, AllAboutJazz.com'dan, JazzTimes.com'dan ulaşabilirsiniz. Haftaya aynı gün ve saate 211. portremizin 11. bölümünde sizlerle buluşmayı umar. Hepinize müzik, barış, umut ve yaşam mücadelesi dolu, virüsten doğal afetlerden ırak, radyomuza çokça bolca destekli bir hafta dilerim. Varsa bu akşamki programı desteklemekte olan sayın destekçime, ayrıca özelde programımı ve genelde radyomuzu dinlemek lütfunda bulunan değerli dinleyicilerime teşekkür eder. Desteklerinizin radyomuza tüm coşkusu ve en iyi dilekleriyle devam dilerim. Haftaya buluşana değin en derin sevgi ve saygılarımla hoşça kalınız, Apaçık Radyo'da kalınız ve radyomuzun her türden olumsuzluktan ırak olarak yaşamasını temin ediniz saygıdeğer Apaçık Radyo dinleyenleri.
2: Caz portreleri. Ayrıntılı caz tiplemeleri. Hazırlayan ve sunan Mustafa

0: Apaçık Radyo.
1: On Üç Melek. Zamanın ruhundan bağımsız sesler. Hazırlayan ve sunan Yiğit Atılgan.
2: Cumartesi geceleri 1'de Apaçık Radyo'da.

0: Şimdi ve burada. Apaçık Radyo.
1: Eldesler. Müziğe ve hayata dair muhtelif değerlendirmeler. Hazırlayan ve sunanlar Akın Eldes, Akıncan Eldes ve Kerem Eldes.

Merhabalar, ben Akın Eldes. Eldesler programını bu hafta ben sunuyorum. Radiohead benim çok sevdiğim bir grup. Radiohead'le sanırım sevgili Tanju Duru sayesinde tanışmıştım. Göğe selam yollamış olayım bu vesileyle. Stüdyoda dinlerken çok hoşuma gitti sound. Ve bu ne dedim, ne grubu bu, hani elektronik gibi ama yani daha doğrusu bir şekilde 2000 model Pink Floyd gibi gelmişti. Dolayısıyla elektronik müziğin de içinde olduğu, grup müziğinin içinde olduğu enteresan efektler. O dinlediği albüm aslında Amnesiac albümüydü. Ben şimdi biraz daha eski bir albümünü çalmak istiyorum bu geceye yakışacağını düşündüğüm. Kid A 2000 yılında yayınlamışlar. Çok güzel parçalar var içinde. Umarım seversiniz. Evet, Radiohead Kid A albümü.

0: Evet. Umarım sevmişsinizdir. Radiohead'in Kid A albümünü çaldım. Haftaya görüşme dileğiyle müzikle kalın.
1: Eldesler. Müziğe ve hayata dair muhtelif değerlendirmeler. Hazırlayan ve sunanlar Akın Eldez, Akıncan Eldez ve Kerem Eldez.

Gelecek istasyon Taksim. Havataşı'nın izleyicileri.

0: Serbest var.
1: Apaçık Radyo.
2: Funkmatik.

Geçmişten günümüze funk'ın yolculuğu. Hazırlayanlar Yunus Can ve Okan Güneş. Perşembe günleri 12'de Apaçık Radyo'da.

What time is it?

0: When you hear the rhythm, start to move.
1: Headroom. Ritmin nefes aldığı yer.
2: Hazırlayan Selahattin Çolak.
1: Cuma günleri 12'de Apaçık Radyo'da.

0: Apaçık radyo.
1: Apaçık radyo. Radyo.
0: Radyo.
1: Apaçık.
0: Apaçık.
1: Apaçık.
2: Noy. Türlerden bağımsız yeni sesler.
3: Noy.
2: Hazırlayan Selin vesaire.

0: Noi. Türlerden bağımsız yeni sesler.
1: Noi.
0: Hazırlayan Selin vesaire.
2: Apaçık Radyo.
3: Açık Kabin. DJ kabininden radyoya.

These men up north, honey, sure do make me tired.

Broadway's all right, and the light.